gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.

0: Seleme.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak görürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudaaf lehu al-azabu yawm al-qiyamati ve yakhlud fihi muhana.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
1: Ulaika yujzaunal gurfete bima sabaru ve yulakkavne fiha tahiyyet

0: سلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillah.

0: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
1: اِنَّ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Ve iz nâdâ rabbuke Musa en i'til kavme'z-zâlimîn. Kavme Fir'aun. Elâ yettekûn.
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: Kâle Rabbi innî ehâfu en yukezzibûn ve yadîku saderî ve lâ yentaliku lisânî fe ersil ilâ Hârûn. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ.
0: Musa şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
1: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
0: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.

0: رَبِّكُمُ الْأَوَّلِينَ
1: Firavun etrafındakilere, duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
0: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

Firavun etrafındakilere, size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız dedi.

0: قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.

0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
1: فجمع

0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

0: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين.
1: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَأُلْقِ

0: رب موسى وهارون.
1: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
0: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف

0: وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve evhay

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: Fe arsala Firavun.

0: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
1: فَاَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.

Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.

0: أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ.
1: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: O ale

0: dediğin...
1: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
0: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ ف

0: حكما وألحقني بالصالحين.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.

Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet Semudul mursalin. İz kâle lehum ehûhum sâlihun.

0: min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا

0: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.

0: بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فأخذ

0: رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: فيه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
1: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ İlla acuzen fil gabirin.
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: Thumma demmernel âkharîn.

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ

0: Ekke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

0: وَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
0: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
1: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
0: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ

0: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.

0: İsrail.
1: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
0: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
1: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
0: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
0: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
1: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?
0: Efendim?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ.
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
0: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪ينَ

0: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ

0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.

Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

Ta Sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
0: وَاِنَّكَ لَتُلَقْ

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Azizul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
0: Ve elki asak.

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asaya atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَوَرِثَ

Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki: "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.

0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.

0: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
1: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.

0: Amin.
1: Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.

0: أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.

0: Allahu ve Rabbul Arşil Azim.
1: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
0: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.''

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.
1: O an

Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Felem.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, "Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir," dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وصد

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

يا الله يا الله.

Hallelujah.

0: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez? Nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah!

Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.

محمد بحرمة القرآن.

فاجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة.

واجعل لنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ترجمة

0: لنا إنك أنت التواب الرحيم.
1: آمين.
0: واغفر لنا وارحمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi,
14: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخز راية الكفار اللهم اخز الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وإن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: İnanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyle, fakat sizler kendinizi aldattınız, bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru. Sen koru. El titriyor. Ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradan'ım, Mevlam, Rahman'ım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine eziyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
1: kadar insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net ozelfm.net
12: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sürat felakettir. Neticesi felaketle sonuçlanır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.
2: Sağ

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için
13: BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
17: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Rabbani iltifatın sıcaklığı. Azizim, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın ey kullarım hitabındaki iltifata bak da onun bu iltifatı karşısında ne yapman gerektiğini iyice düşün ve ona hürmette ve itaatte kusur etmemeye azami derecede gayret göster. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir kutsi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yüce Allah'tan rivayet ederek şöyle buyurmuştur: ey kullarım, ben zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim doğru yola ilettiklerimden başka hepiniz doğru yolu şaşırmış kimselersiniz. Öyleyse benden hidayet isteyiniz ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Öyleyse benden yiyecek isteyiniz ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim donattıklarımdan başka hepiniz çıplaksınız. Öyleyse giydirmemi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. Öyleyse bana istiğfar ediniz. Bağışlanmanızı benden isteyiniz ki sizi mağfiret edeyim. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar veresiniz. Hem bana menfaat vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en iyi ve en muttaki bir insanın kalbine, duygu ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile arttırmaz. Benim sizin ibadet ve itaatinize hiç mi hiç ihtiyacım yoktur. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, içinizden en kötü ve en günahkar bir insanın kalbine, duygusuna ve düşüncesine sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şeyi bile eksiltmez. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlarınız ve cinleriniz, bir yerde toplanıp benden bir şeyler isteseler, ben de herkesin isteğini yerine getirsem, bu benim hazinemden ancak iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, ancak sizin amellerinizdir ki onları sizin için saklar, sonra da onların karşılığını eksiksiz olarak size veririm. Şu halde kim bir hayra ve iyiliğe nail olursa, o kimse o hayrı, iyiliği ve bereketi Allah'tan bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulur ve karşılaşırsa, başına gelen o şerlerden, zararlardan ve kötülüklerden dolayı başkasını değil de sadece kendisini kınasın. Müslim'in bu hadisi kendisinden rivayet ettiği Said bin Abdülaziz diyor ki, Ebu İdris bu kutsi hadisi rivayet ederken hadisin içerdiği ilahi hitaplar, Rabbani azametler ve Rahmani iltifatlar karşısında iki büklüm olurdu da diz çökerdi. Bu ilahi hitapta gerçekten büyük bir iltifat, şefkat dolu bir baş okşama, sevgi dolu bir sırt sıvazlama ve eşsiz bir şeref tacı vardır. Bu noktada Kadı İyaz'ın dediğine katılmamak elde değil. O şöyle diyor: Allah'ım, benim şeref ve itibarımı artıran, ve beni adeta ayaklarımla Süreyya yıldızlarını çiğniyor gibi yükselten senin ey kullarım sözüne dahil olmam ve bir de Hazreti Ahmet-i Muhtar'ı bana peygamber kılmandır. Kadı İyaz'ın işaret ettiği ayeti kerimede Yüce Mevla bu dünyadayken gereği gibi iman edip takva sahibi olan kullarına ahirette şöyle seslenecektir. Ey benim ayetlerime iman edip de Müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Siz mahzun da olmayacaksınız. İşte ey kullarım hitabındaki rahmani iltifatın ve rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunda hisseden kamil bir mümin öyle bir iman olgunluğuna ve öyle bir marifet ve muhabbet kuvvetine sahip bulunur ve ruhu o derece daimi sürur ve saadetlere gark olur ki o olgunluk ve o kuvvetle kainata meydan okur. Faraza dünya bomba olup başında patlasa bile yine haktan yüz çevirmez, istikametten asla taviz vermez ve azimle gayretten kesinlikle fütur göstermez. Çünkü bir kısım ağır baskılar ve ithamlar ve şiddetli tehditler ve hücumlar imanlı ve faziletli ehli hamiyet için bir gevşekliğe ve bir zayıflığa değil, tam aksine onların ruhlarında ilahi rızanın daha sağlam yerleşmesine, kalplerinde iman nurunun daha çok parlamasına, vicdanlarında ebedi feyzin daha fazla celbine vesile olur ve bütün bunlar ebedi saadete kavuşma yolunda onların ruhlarına sürekli olarak aşk ve şevk, azim ve gayret aşılar. Yüce Mevla'nın zikredilen kutsi hadiste geçen ey kullarım hitabına karşılık olarak bir kulun buyur emrine hazırım ve fermanına amadeyim ey Rabbim diyerek mukabelede bulunma şuuruna ermesi başlı başına bir aşk ve şevk kaynağıdır. Bunun sırrı ise şudur. Bu şuura eren bir kimse kendisine ey kullarım şeklinde yapılan ilahi iltifatla sunulan rahmani teveccühün ve ezeli merhabanın ebedi sıcaklığını ve yüce rahmetin kendisine olan rabbani tebessümün sıcaklığını ruhunun derinliklerinde hissettikten sonra öyle mest olur ki başkalarının teveccühlerini ve merhabalarını ne bilip görür ne de bilip görmeye ihtiyaç duyar. Öyleyse derdini ummana döküp asumana inlemek yerine onların her şeyin sahibi ve maliki olan Yüce Mevla'ya teveccüh et. Derdini yalnız ona dök ve sadece onun huzurunda inle. Çünkü ondan izinsiz hiçbir şey senin yardımına gelemez. Hem köle olan haddini bilmelidir. Çünkü köleye haddini bilmek düşer. Nitekim köleye en fazla yakışan da özellikle efendisine karşı haddini bilmesidir. Naz makamını bırakıp veya şımarıklığı andıran tutum ve davranışlarından uzak durup niyaz makamında hayat sürdürmesi ve edep dolu davranışlar sergilemesi ve bundan zevk alması ve haz duymasıdır. İslam dini adaletin mutlaka yerini bulmasını, dolayısıyla hiç kimsenin zulme uğramamasını ve haksızlığa maruz kalmamasını emreder. İslam dini insanların makam ve mevkileri ne olursa olsun hak ve hukukun karşısında eşit olduklarını ve bunun böyle bilinip böyle tatbik edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamakta ve bunun tatbikini müntesiplerinden talep etmektedir. Nitekim başta saadet asrı olmak üzere İslam'ın her yönüyle yaşandığı bütün devirlerde ilahi adalet gereği gibi tatbik edilmiş ve makam ve rütbe göz önünde bulundurularak rüşvet alarak veya korkarak insanlar arasında haksızlık yapılmamış olduğundandır ki gerek fert ve gerekse toplum planında herkes halinden memnun bir hayat yaşamıştır. Çünkü insanlar ya Allah'tan korktuklarından ötürü başkalarına bir haksızlık yapamıyorlardı veya hakimlerin adaletle verecekleri hükümlerinden korkuyor ve bu yüzden başkalarına zarar veremiyorlardı. Adaletin herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese tatbik edilmesiyle ilgili olarak Tahirül Hulefa'da şöyle bir hadise nakledilmektedir. Hazreti Ali Efendimiz Sıfın Savaşı'na giderken yolda zırhını kaybetmişti. Savaştan sonra bir gün Küfe'de dolaşırken zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudinin yanına sokulup dedi ki, "Bu zırh benimdir. Onu birine satmadığım gibi birine hediye etmiş de değilim." Yahudi buna itiraz etti ve "Bu zırh benimdir ve benim elimdedir." dedi. Zırh aslında Hazreti Ali Efendimizin olduğu için Hazreti Ali isteseydi o zırhı zorla alacak, oracıkta el koyacaktı. Fakat böyle bir davranış insanlar arasında bir kısım kargaşalara ve yanlış anlamalara neden olabilirdi. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz bu meselenin hakim önünde halledilmesini ve haklılığının resmen tescil edilmesini istedi. Bunun için de Yahudi'ye "O halde haydi hakime gidelim." dedi. Yahudi Hazreti Ali'nin bu teklifini kabul etti ve kalkıp birlikte adaletle ün yapmış olan Kadı Şüreyh'e gittiler. İkisi birlikte hakimin huzuruna çıktıklarında Hazreti Ali Efendimiz hasmı Yahudi olduğu için onunla yan yana oturmadı da hakimin yanı başına geçip oturdu ve bunun sebebini açıklarken de "Şayet hasmım Yahudi olmasaydı elbette onunla aynı yerde otururdum. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın onları küçülttüğü yerde siz de onları küçültün emrini işittim. İşte bundan dolayı böyle yaptım." dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir?" diye sorunca Hazreti Ali Efendimiz şöyle dedi: "Şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu birine satmadığım gibi kimseye hediye de etmedim." dedi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali Efendimiz'e "Senin elinde bu iddianı ispat edecek bir delilin var mı?" diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz de "Evet var." dedi ve hizmetçim Kamber'le oğlum Hasan "Bu zırhın benim olduğuna dair iki şahidimdir." dedi. Bunun üzerine Kadı Şüreyh dedi ki "Bir oğlun babası için yaptığı şehadet geçerli değildir." Hazreti Ali de buna cevap olarak "Cennet ehlinin şehadeti nasıl geçerli olmaz ki? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir buyurduğunu duydum." dedi. Fakat Kadı Şüreyh doğru bildiğinden vazgeçmedi ve mahkemeye delil yetersizliğinden dolayı Yahudi'nin lehine sonuçlandırdı. Hazreti Ali Efendimiz haliyle bu işe çok şaşırdı. Boynu bükük bir vaziyette oradan ayrılırken kendi kendine adeta şöyle sesleniyordu: "Allah Allah, zırh aslında benim olduğu halde şu andan itibaren resmen Yahudi'nin elinde kalıyor. Bu ne kadar hazin bir manzara. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bu hakimi ben tayin ettiğim halde hakim benden korkup da taraf tutmuyor. Benden yana tavır sergilemiyor ve benim gösterdiğim delilleri ve şahitleri kabul etmiyor. Bu ise ne kadar yerinde bir davranış ve ne kadar ince bir adalet anlayışıdır. Diğer tarafta İslam'ın getirdiği bu ince adalet anlayışı karşısında etkilenip şaşıran Yahudi, gördükleri karşısında eridi, dize geldi ve daha fazla dayanamayarak İslam'a girdiğini şu cümleyle ilan etti. Müminlerin emiri beni kadıya götürdü. Kadı da çekinmeden kendisini tayin eden emirin aleyhinde hüküm verdi. Ben gördüğüm bu manzara karşısında şehadet ederim ki bu din hak bir dindir. Ve yine şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun elçisidir. Sonra da Hazreti Ali Efendimiz'e dönerek suçunu itiraf etti ve ona bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de aldım dedi. Şimdi ise bu göz kamaştırıcı manzarayı seyredelim. Kendi zırhını almak için mahkemeye başvuran ve kadının aleyhinde verdiği karara karşı sesini çıkarmayan Hazreti Ali Efendimiz, Yahudinin Müslüman olması karşısında zırhından fedakarlık yaptı ve ona şöyle dedi: madem ki Müslüman oldun, ben de bu zırhı sana hediye ediyorum. İşte İslamiyet, işte adalet ve işte insanlık.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 06 12, Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el Evlaki. Yedi Sema Yayınları.
18: Peygamberin bulunduğu mekanları mescit edinenler. Başka bir olayda birkaç adamın belirli bir yerde namaz kıldıklarını görmesidir. Namaz kılanlara, "Niçin özellikle burada namaz kılıyorsunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Burada namaz kılmıştı," diye cevap verdiler. O da, "Namaz vakti girince herhangi bir yerde kılabilirsiniz, yoksa dağılın." Sonra şöyle dedi, "Sizden öncekileri helak eden peygamberlerinin yerlerini ibadet yerine çevirmeleridir. Peygamberin namaz kıldığı veyahut olduğu yeri ibadet yerine çeviriyorlardı. Onları bu helak etmişti," dedi. Daniel peygamberin kabri. Daniel, İncil'de Daniel, Kur'an'da ve sünnette zikredilmemiş bir peygamberdir. Metin olarak elimizde Daniel'in bir peygamber olduğuna dair bir şey yoktur. Arapçada Daniel, fakat İncil'de onun bir peygamber olduğu ifade edilir. Daniel'ın kitabı diye bir kitap vardır. Kitapta ahir zaman olaylarından bahsedilmektedir. Fitne hadiselerini Hristiyanlar Daniel'a atfetmektedirler. Onun mezarı ya da insanların ona ait olduğunu iddia ettikleri mezarı açmışlardı. Müslümanların onun gerçekten bir peygamber olduğunu düşünmelerine sebep, cesedinin toprak tarafından yenmemiş olduğunu görmeleriydi. Olay şöyle vuku bulmuştu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında Müslümanlar Tuzter'i fethediyorlardı. Yağış nedeniyle oluşan sel, Daniel'in kabrini açtı. Müslümanlar onun cesedinin hala sağlam, hatta vücudunda çizik dahi olmadığını gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Şüphesiz Allah azze ve celle yere peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır," sözünü hatırladılar. Bu yüzden dediler ki, "Bu büyük ihtimalle bir peygamberdi. Çünkü yüzlerce sene önce vefat etmiş ve vücudu hala sağlamdı. Bu defa onu tekrar gömmeleri gerekecekti." Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir mektup gönderdi. Bakın, yine Ömer radıyallahu anh bu olayın sonuçlarını düşünüyor. Oradaki Müslümanlara diyordu ki, "Gündüz vakti birçok kabir kazılmasını istiyorum. Farklı bir yere de gecenin karanlığında hiç kimsenin sizi görmediğinden emin olarak Daniel'in cesedini gömmenizi ve bütün kabirleri aynı anda kapatmanızı bekliyorum," dedi. Neden Ömer radıyallahu anh acaba böyle bir şey yaptı? Tabii ki insanların kafasını karıştırmak için. Öyle ki nerede gömülü olduğunu bilemesinler. Gündüz vaktinde birçok mezar yeri açıldı. Böylece insanlar kazılan yerleri gördüler. Geceleyin onu gömdüler ve bütün mezarları kapattılar. Böylelikle insanlar hangisi Daniel'in mezarı olduğunu bilemediler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, onun kabrinin de ibadet yerine dönüşmesini istememişti. Halid bin Velid radıyallahu anh'ın görevden alınması. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Halid bin Velid radıyallahu anh'ı görevden alması halifenin ilk emirlerindendi. Halid bin Velid radıyallahu anh bütün rütbelerinden askeri liderliğinden feragat ettiriliyor ve aniden görevden alınıp sıradan bir asker oluyordu. Böyle olunca insanlar halifenin neden böyle bir şey yaptığını merak ettiler. Aslına bakarsanız o harika komutandı. Sevgili kardeşlerim ve değerli bacılarım, Halid bin Velid hayatında hiçbir savaşı kaybetmemişti. Ne İslam'da ne de cahiliye döneminde. Hangi savaşı yönettiyse İslam'da ya da cahiliyede o savaşı kazanmıştı. Yetenekliydi. Bunlardan bazılarına Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh hakkında yapmış olduğumuz vaazlarda değinmiştik. Kendisi bir fırtına gibiydi. Pek uyumazdı ve mahiyetindekileri de uyutmazdı. Düşmanına dahi uyumaya fırsat vermezdi. Savaşlarda o kadar hızlı yer değiştirmesi vardı ki düşmanlarını adeta çıldırtıyordu. Düşmanları onu yok etmek için planlar kurarlarken bir de bakarlardı ki Halid radıyallahu anh çoktan başka bir yere geçmiş. Yani onları delirtiyordu. Öyle ki Müslümanlar Ömer bin Hattab'a Ebu Bekir radıyallahu anh'a destek için Şam'dan acil mesajlar gönderirken Ebu Bekir radıyallahu anh Irak'ta olan Halid bin Velid'i Şam'daki Müslümanları kurtarması için mektup yolluyordu. Romalıların özel korumaları vardı. Irak ve Şam arasında bilinen bütün yollarda garnizonları vardı. Birdenbire ansızın Halid bin Velid Müslümanlara destek için Şam'ın ortasında bitiyordu. Romalılar, "Nasıl olur? Hangi yoldan buraya kadar gelebilir?" diyorlardı. Bütün yollar garnizonlarla korunmuş olduğu halde "Bu nasıl olabilir?" diye düşünüyorlardı. Oysa Halid bin Velid radıyallahu anh daha önce hiç seyahat edilmemiş çöl bölgesinden geçerek o bölgeye varıyordu. Bir ordunun o çölü geçmesi ilk defa olmuş bir şeydi. Şam'ın göbeğine bütün Romalıların güvenlik duvarlarını aşarak gelmeyi başarıyordu. İşte böyle bir komutanı Ömer bin Hattab görevden alıyordu. O şöyle demişti. "Ben Halid bin Velid'i ona kızdığım için veyahut güvenine ya da sorumluluğuna ihanetten dolayı görevinden almadım. Sebebi onun insanlar için bir fitneye dönüşmeye başlamasıdır. İstedim ki insanlar zaferin Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilsinler. Oysa insanlar zaferi Halid'e atfediyorlardı. Halid bizi muzaffer kılıyor diyorlardı. Bu nedenle Ömer bin Hattab onun insanlar için bir fitneye dönüştüğünü söylemişti. Halbuki zafer Allah Azze ve Celle'ye atfedilmesi gereken bir şeydi. Bu nedenle onu görevden alarak zaferin Allah Azze ve Celle'den geldiğini insanların bilmelerini istedi. Allah yolunda zaferin başka birisi sorumluluğu alsa da devam edebileceğini insanlara gösterdi. Nitekim durum böyle de oldu. Müslümanlar kazanmaya devam ettiler. Sizler müteekkil kimselersiniz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh yanlış düşünce ve varsayımlara karşı savaşıyordu. Yemen'de seyahat eden birkaç adam gördü. Daha önce yine vaazlarda bahsettiğim gibi insanlardan bazıları vardır ki hiçbir şey yapmazlar, sadece tembel tembel gezerler. Ömer radıyallahu anh bu insanları sordu. Bunlar da kimlerdir? Dediler ki onlar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eden mütevekkil kimselerdir. Bu yüzden çoluk çocukları için çalışmıyor, tevekkül ediyorlar. Ömer bin Hattab onlara kızarak, "Bilakis tam tersine, onlar mütevekkil değil, müteekkil, çalışmadan, başkalarından hazır bekleyen kimselerdir. Mütevekkil olan tohumunu ekip, sonrasında Allah Azze ve Celle'ye güvenendir. Yani önce tohumu dikersin, sonra sonucunu Allah Azze ve Celle'ye bırakırsın." Ömer bin Hattab insanların üretken olabilmeleri için çalışmalarını istiyordu. Hikmet dolu kitapları Allah'ın kitabına tercih etmek. Bir adam Ömer bin Hattab'a iyi bir haber getirdiğini düşünerek şöyle dedi. "Ey müminlerin emiri, bizler bazı ülkeleri fethettiğimiz sırada orada bazı kitaplar bulduk. İçinde çok güzel sözler vardı. Adam içinde bazı hikmetli sözler bulunan bir kitap bulmuştu ve onu haber veriyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, Allah Azze ve Celle'nin kitabından mı onlar? Adam dedi ki, Hayır. Ömer radıyallahu anh bunu duyunca adama sopayla vurmaya başladı. Bu arada kardeşlerim onun yanında taşıdığı büyük bir baston ya da asa olduğunu düşünmeyin. Bu daha çok küçük bir çubuk ya da sembolik bir şeydi. Fiziksel bir dövme değil, sembolik bir dövme. Aslında daha çok insanlara vurur gibi yapıyordu. Yanlış bir izleniminizin olmasını istemiyorum. Ve ben Ömer radıyallahu anh'ın sert olduğunu söylediğimde gidip insanlara sert davranmanızı da istemiyorum. Bu olması gereken yerde kullandığı bir sertlikti. Doğru şekilde, doğru yerde kullanılan sertlikti. Ömer radıyallahu anh sadece ümmetin ihtiyacı olduğu vakit sorumluluk üstlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu uygun olmazdı. Onun karakteri yumuşaktı ve kendisi şefkatliydi. Yaşadığı dönem davet dönemindeydi. İnsanlar İslam'ı yeni tanıyorlardı. Allah Azze ve Celle, sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır, giderlerdi, buyuruyor. Fakat Ömer radıyallahu anh, dünya Müslümanlara açıldığı vakit halifeydi. Müslümanların dünyaya meyledip, kalplerinin cimrileşebileceği çok büyük bir potansiyel ortamıydı. Bu yüzden onları doğru yolda tutmak için

anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Neden başka bir kaynağa, başka bir hikmet kitabına gidiyorsunuz dercesine adama, sizden öncekileri helak eden, onların alimlerinin başka kitapların sözlerine dalıp, Tevrat'ı ve İncil'i bir kenara atmalarıydı. Hikmet dolu kitapları değer görüp Tevrat ve İncil uzak bir geçmişin parçası oldu. Sonunda onlardan ilim alındı ve ilim yok olup gitti. Bu durumu ne yazık ki çok fazla Müslüman arasında görmekteyiz. Alimlerin kitaplarını çalışıyor, ezberliyor fakat Kur'an'dan bir ayet yahut Resulullah'tan bir hadis bilmiyor. Özür beyan ederek bazı kardeşler, Kur'an ve sünneti öğrenebilmek çok zor. İlmim o kadar yok. Ancak bu iş bir alim tarafından yapılabilir, diyor. Sanki Allah Azze ve Celle'nin kitabı şifreli de birisinin o şifreyi kırıp çözmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle açık olan bir kitap indirdi. Yukarıdaki Yusuf suresinin ayetleri bu kitabın açık ve net olduğunu bildiriyor. Allah Azze ve Celle yine şöyle buyurur. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Muhammed Suresi 24. Değerli kardeşlerim ve bacılarım, bu ayet sana, bana, bizlere sesleniyor. Sadece alimlere seslenmiyor. Sadece Kur'an'ın anlamlarını düşünmeni ve tefekkür etmeni bildiriyor. Eğer alim değilseniz, evet, Kur'an'ın ne söylediğine bir tefsir yapamazsınız. Fakat anlamlarını düşünebilirsiniz. Bunu yapmak zorundayız. Tefsir ve tefekkür birbirinden farklı iki şeydir. Tefekkür ve anlamaya çalışmak tefsirden farklıdır. Tefsir yapılırken ayetin hükmü yahut fıkıh ortaya çıkıyor. Yani Kur'an'ın bu ayetine göre şunun yapılması da yapılmaması gerekiyor gibi. Bu kabiliyet ancak donanımı olan alimlere bırakılır. Fakat Kur'an'ın ayetlerinin anlamları hakkında düşünmek, onları tefekkür etmek, onları kendi üzerinde uygulamak, Allah Azze ve Celle'nin azametini düşünmek, ölümden sonrası hakkında düşünmek, işte bunlar Kur'an'ın bahsettiği şeylerdir. Geçmiş kavimlerden bahseden kıssalar hakkında düşünmek, herkesin yapması gereken bir şeydir. Allah Azze ve Celle eğer tefekkür edilmezse, yoksa kalplerinizde kilitler mi var? Buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeyen bir dilde mi konuşuyordu? Acaba hangi dili konuşmuştu? Kullandığı terimler en berrak ifadelerdi. Onun sözleri okuma yazma bilmeyen bir bedevi tarafından bile anlaşılıyordu. Basit, sıradan, doğrudan çölden gelmiş bir adam Resulullah'ın ne dediğini anlıyordu. Peki sen şimdi anlamayacak mısın? Seninle Kur'an ve sünnet arasında duran şey yalnızca şeytandır. Hepsi bu. Alimlerden okumayalım, onların kitaplarını çalışmayalım, onlardan öğrenmeyelim demiyorum. Onlardan fıkıh ve ahkam öğrenmeye ihtiyaç var. Akide konularını, ahkamı ve fıkhı öğrenmek için alimlerin dizinde çalışmak gerek. Fakat Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve hadisleri tamamen ihmal edip, hatta terk edip, sadece fıkıh alimlerinin görüşlerini öğrenmeye çalışmak, işte sakındırmaya çalıştığımız budur. Tam olarak Ömer bin Hattab'ın bahsettiği şey de budur. Onlar, rahiplerinin, din adamlarının peşinden gidip, Tevrat'ı ve İncil'i terk ediyorlar. Mesela bugün Yahudilerde Talmud, Tevrat'tan daha önemlidir. Hristiyanlardaysa mesela Katoliklerde Papa'nın sözleri İncil'de geçen hususlardan daha önemlidir. Delil ve hidayet Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindedir. Ayrıca peşinden gidilen alimin görüşlerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu bilme imkanın nedir? Oysa Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulullah'ın sahih hadislerinde şüphen olmaz. Demek istediğim, sanma ki alim olan

0: olan herkes katiyen doğrudur, hatası olmaz. Oysa Müslümanlar arasında her rütbede, her uzmanlık alanında münafıklar vardır. Mesela münafık olan Müslüman doktorlar var. Müslüman mühendisler arasında münafıklar var. Müslüman alimler arasında da münafık olanlar var. Hiç kimsenin böyle bir tehlikeye karşı koruması yok. Yahudi ve Hristiyanların başına gelenler için verilen örnekte, içlerinde en fazla okumuş olanların kandırılmış olması ibret vericidir. İslam tarihinde de görülen bazı sapık fırkalar cahil kimseler tarafından oluşturulmadı. Her var olmuş sapık bir fırka alimler tarafından kurulmuş ve teşvik edilmişti. Her biri, Resulullah'ın bahsettiği 73 fırkadan bir tane bile yok ki cahil bir kimse tarafından teşekkül ettirilsin ve teşvik edilmiş olsun. Bilakis biri hariç 72 tanesinin de cehennem ateşine gideceklerini o sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti. Her birinde ilim vardı. Sözün kısası, bir alemin doğru yolda olup olmadığını anlamak için onların söylediklerini Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden teyit etmemiz gerekiyor. Bu sebepten kardeşlerime nasihatim, eğer öğrenmek istiyorsanız ve İslam'da bilgi sahibi olmak istiyorsanız çok Kur'an okuyun ve doğrudan hadis kitaplarına gidin. Kim demiş Buhari'den okuyamazsınız diye? Kim demiş Riyaz-ı Salihin ya da Sahih-i Müslim okuyamazsınız diye? Onları okurken abdest almak mı gerekiyor ki seni onları açmaktan men ediyorlar? Sadece özel bir tılsımı olan mı okuyabiliyor onları? Sonra gidip sadece görüşler serdedilen kitapları okuyorsun. Senin benim gibi olan insanların görüşlerini, İbni Abbas radıyallahu anhuma tabiinden birine, ben size Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi diyorum, siz bana ama Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi diyorsunuz diyerek insanlara kızmıştı. Çünkü onlar Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'ya atıfta bulunuyorlardı. Resulullah'a değil. Peki bugün durum nasıl? Kim ya da kimlere atıfta bulunuyoruz? Falanca falancaya. Lütfen bu sözlerimi alimleri yeriyormuşum gibi algılamayın. Hayır, alimler bu ümmetin liderleridir. Onlar kendilerinden ders aldığımız kişilerdir. Fakat herkese zeka verilmiş. Müslüman bir fert akıldan yoksun değil ki. Sağlıklı bir akla ve zekaya sahip her Müslüman Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulullah'ın sahih hadislerine ulaşabilir. Sadece kendinden fetva üretmediğine, başkalarına da fetvalar çıkarmadığına dikkat et. Mesele bu. Dikkat edilmesi gereken ibadet. Namaz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hilafeti döneminde ibadetlerin durumu hakkında da endişe taşıyordu. Ölüm döşeğinde benim sizin için en çok endişe ettiğim şey namazınızdır. Eğer onu gözetirseniz Allah Azze ve Celle de dinimizin geri kalanını gözetir. Eğer onu ihmal ederseniz dininizin geri kalanı da ihmal edilir. Yani namazla başlayın. Öyle ki Resulullah'ın bir hadisinde geçtiği üzere, kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, aziz ve celil olan Rabbi, kulumun nafile namazları var mı? Bakınız der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir. Görüldüğü gibi ahlakın ve amellerin ön koşulu namazdır. Namaz en önemli şeydir ve dinin direğidir. Namazdan bahsedince sanki bütüncül bir sistemden bahsediyoruz. Namazı kılmaktan, vaktine riayetten, cemaatle namazdan, huşudan, abdesti düzgün almaktan, çocuklarına öğretmekten, yani bunların hepsi bu sistemin bir parçasıdır. Tek başına bir olgu değil. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma dedi ki, Ömer bin Hattab'ın arkasında üçüncü safta namaz kıldım ve onun ağlama sesini duydum. O, namazında huşu içindeydi. Bir defasında namazda çok hareket eden bir adamı gördü. Bilirsiniz, bazı insanlar namaz başlamadan önce çok sakindirler ama ne zaman Allahu Ekber denilir, elleri başlar her yerini kaşımaya. Namazda hareket etmek haram değildir. Çünkü Resulullah namazda hareket etmiştir. O namazdayken kapıyı açmıştı. Yine namazdayken kucağında çocuk vardı. Karanlıkta namazda secdeye varırken eşinin ayaklarını itmişti. Aslında onun sallallahu aleyhi ve sellem namazda hareket etmesinin sebepleri vardı. Namazda yapmamamız gereken şey hiperaktif olmaktır. Ömer bin Hattab çok hareket eden bu adama dedi ki, eğer kalbinde huşu olsaydı vücudunda da olurdu. Yani sende huşunun olmaması kendine hareket etmemen için engel olamamandır. Gerçekten huşu varsa o seni namazda çok hareket etmekten alıkoymalıydı. Problemi oluşturan hareket değil, sadece hastalığın dışa vuruş belirtileri. Asıl problem kalpte huşunun olmaması. Subhanallah. Bir keresinde bir kardeşin arkasında Kabe'nin civarında namaz kıldım. Namazı kılmakta oldukça zorluk çekiyordum. Hayatımda ilk defa namazda onun kadar hareket eden birisini gördüm. İnanılmazdı. Öğle ya da ikindi namazını mescidin hemen dışında bir yerde kılıyorduk. Güneşin altındaydık. Bazıları ayakkabılarıyla, bazıları da yalın ayak kılıyordu. İlkin ayakkabısıyla kılıyordu, nedendir bilmiyorum ama namazın ortasında fikrini değiştirip ayakkabısını çıkarttı. Ve biraz sonra tekrar giydi. Sonra da saatine bakıyordu. Elini cebine sokuyor ve burnunu çekiyordu. Yani bu olabilir. Alerjin vardır, gripsindir, burnunu çekebilirsin. Daha sonra elbisesini düzeltiyor ve kafasını da çok hareket ettiriyordu. Yani böylesinde huşu olabilir mi? Peki yanındaki bu kadar hareket ediyorken kişi namazdaki zikirlerine konsantre olabilir mi? Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 4. ayette Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır diye buyuruyor. Göğsünde iki kalbin yok, sadece bir kalbimiz var. Ancak tek bir şeye aynı anda konsantre olabilirsiniz. Bu yüzden pahalı ödemeler yapıp güzel arabalar kullanırken aynı anda telefonla meşgul olduğumuzu düşünürsek aslında iki şeye aynı anda konsantre olmadığımız açıktır. Ancak biri senin için ikinci sırada olursa durum değişir. O yüzden adamın kalbi haşyet duysaydı, kalbinin komşuları da haşyet duyardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın duaları. Rivayet edildiğine göre eğer orduların haberi geç kalırsa, Ömer radıyallahu anh dua ederdi. O ümmetin durumu için çok endişe çekerdi. Özellikle gazvelerin üzerinde çok duruyordu. Gazveler Müslümanların ekonomisini teşkil ederdi. Bu kadar çok huşuya sahip Ömer radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre gece namazına kalkar, fakat böyle durumlarda kendini namaza bir türlü veremezdi. Bu yüzden uyumaya gider ama uyuyamazdı. Namaz kılmak istese kılamaz, uyumak istese uyuyamazdı. Neden diye ona soranlara, insanlar hakkında endişeliyim derdi. Müslümanların ahvalini o kadar çok düşünüyordu ki, doğru dürüst ne namaz kılabiliyor ne de uyuyabiliyordu. Ümmet için çok endişeleniyordu. Allah Azze ve Celle'den ümmet için endişe duyan ve onlarla ilgilenen liderler istiyoruz. Maalesef şimdi ümmet çobanı olmayan bir sürü gibi ve her tarafını kurtlar sarmış. İbn-i Teymiye rahmetullah şöyle diyor. Mücahitler namazlarında dua ederdi ve kunut duası yapardı. Ehli kitapla savaştıklarında, farz namazlarında onların aleyhinde dua ederlerdi. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı tüm vakitlerde kunut okurlardı. ehli kitaptan kafir olanların aleyhinde dua ederdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın mescitlere bağlılığı. Cuma namazına halife, insanların zamanında gelmesini istiyordu. Bir gün o hutbe vermeye başlamıştı ki, Osman bin Affan radıyallahu anh mescide yeni geliyordu. Ömer bin Hattab herkesin önünde hutbesini durdurdu ve "Bu vakitte mi?" diye sordu. Osman bin Affan radıyallahu anh "O kadar çok yoğundum ki eve gidip abdest alıp hemen geldim." dedi. O "Sen bana bir de sadece abdest aldığını söylüyorsun. Halbuki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize gusül almamızı söylerdi. Aslında o insanların zamana riayet etmelerini, aynı zamanda Resulullah'ın da sünnetini takip etmelerini istiyordu. Cuma namazına geç kalmamalısın ve imam hutbeye başlamadan orada hazır olmalısın. Ömer bin Hattab radıyallahu anh eşinin mescitte namaz kılmasını istemiyordu. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi yüzünden bunu gerçekleştiremiyordu. Allah azze ve celle kadın kulların mescitlere gitmekten alıkonulmamasını emrediyordu. Bu yüzden karısına "Benim tercihimi biliyorsun." dedi. O da "Ben mescide gitmekten vazgeçmeyeceğim. Ancak aksini söylemen hariç," dedi. Onun öyle bir şey söylemeyeceğini iyi biliyor ve mescitte namaz kılmaya devam ediyordu. Buhari'de geçen rivayette Ömer radıyallahu anh sabah namazında hançerlenip suikaste uğradığında namazına devam etti. Vefat ettiğinde yine mescitteydi. Onu hiçbir şey mescitten alıkoyamadı. Bu durum hakkında bir açıklama yapmak gerekirse, o günlerde Medine'deki kadınlara evde namaz kılmasını söylemek de doğru olurdu. Çünkü İslam toplumunda kadınlar evde de sokakta da mescitte de hayır bulurlardı. Fakat bugünlerde eşlerinin mescitlere gidip namaz kılmalarını istemeyen kardeşlerin varlığından söz ediliyor. Birincisi, bu sizin tercihinizdir. Bu tercihinizi onlara söyleyebilirsiniz. Fakat onları alıkoyamazsınız. Onları alıkoymaya hakkınız yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden ötürü onları mescitlerden alıkoymamalısınız. Ancak onlara tercih sunar ve onlar da evde kalmaya razı olurlarsa, bu defa onlara bir alternatif sunmakla mesulsünüz. Onlara mescitte görecekleri imkan ve fırsatları evde de hazırlamalısınız. Eşine ve kızına sadece evde kal deyip onlara televizyonu şeyh yapıp bırakamazsınız. Ona bir alternatif sunmak zorundasınız. Kadınları mescitlerde onların faydalanabileceği ilmi ya da İslami bir aktivite varken mescitlerden alıkoymak pek akıllıca bir davranış değildir. Onlara geçerli, uygulanabilir, kendilerini geliştirebilecek İslami bir program sunmalısınız. Şu anki mescitlerin çoğunda sadece namaz kılındığını ve sonra da hemen terk edildiğini görmek mümkündür. Bir bakıma demek istediğim, mescit ruhunun ölmüş olduğudur. Namazı bitirirsiniz, anahtarı elinde tutan mescit görevlisi anahtarı sallayarak "Hadi kardeş, gitme vakti," der ve elindeki anahtarları zil gibi şıngırdatır. Sonra da ışıkları kapatır. "Yallah dışarı," deyiverir. Yani mescitler ölmüş vaziyettedir. Fakat herhangi bir İslami aktivite varsa yahut onlara fayda sağlayacak ilim halkaları varsa o zaman gitsinler ve gitmeleri için teşvik görmeliler. Her yere izin var ama mescide yok. Bu pek mantıklı bir şey değil. Okula gidebilirsin, üniversiteye gidebilirsin, alışverişe gidebilirsin, oraya buraya gidebilirsin, aileni ziyarete gidebilirsin, fakat mescide gitmene izin yok. Mescitler yalnızca erkeklere ait bir yer değildir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bazen arkadaşı Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ı ziyarete giderdi. Sahabelerin hepsi hem arkadaş hem de kardeştiler. Eğer siz önceden kardeşliği tatmadıysanız, onların kardeşliğini size kelimelerle tarif edemeyiz. Allah Azze ve Celle için kardeşlik, Bu dünyada yine Allah Azze ve Celle'nin bize bahşettiği kelimelerle anlatılmayacak kadar inanılmaz güzel bir nimettir. Doğrudan cennetten çıkmış bir nimet. İşte o sahabeler bu nimete sahiplerdi. Böyle bir kardeşlik sıradan dünyevi bağlarla inşa edebileceğiniz bir şey değildir. Genellikle benzer sıkıntılardan geçtikten sonra gelişen bir ilişkidir. Sahabeler radıyallahu anhum ona sahiplerdi. Çünkü birlikte işkence gördüler, aynı siperde savaştılar, birlikte açlık çektiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evden çıkıp Ebu Bekir radıyallahu anh'la karşılaştığı olayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hani Ebu Bekir radıyallahu anh'a gecenin bu saatinde neden sokakta dolaşıyorsun diye sormuştu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, açım ve yemek aramak için çıktım. Resulullah, ben de aynı sebepten ötürü çıktım dedi. Sonra da Ömer bin Hattab'la karşılaştılar ve o da aynı şeyi söyledi. Yani birlikte eziyet çektiler ve bu şekilde de güçlü bağları geliştirdiler. Savaşlarda asker olarak birlikte savaşmaları da ayrıca aralarında özel bağların gelişmesini sağlamıştı. Askeri ortamda oluşan dostluğu Müslüman olmayan askerler arasında da bulabilirsin. Tehlike anında birlikte bulunmak insanlarda özel bir bağ oluşturabilir. Ancak sahabelerin bunun yanında bir de Allah Azze ve Celle için kardeşlikleri vardı. Onlar sadece birlikte savaşma deneyimi değil, birbirini Allah Azze ve Celle için sevmek, hayatta aynı gayeleri paylaşmak, aynı dava için çalışma bağıyla bağlıydılar. Bu bağ çok ama çok güçlü bir bağdı. İşte böyle bir kardeşini ziyarete giden Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ebu Musa'ya bizim için Kur'an oku derdi. Sonra Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Kur'an'dan ayetler okurdu ve hepsi birlikte ağlardı. Herhangi bir dua yap. Ebu Useyd'in kölesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh geceleri devriye gezerdi. Yatsı namazından sonra mescitte kimsenin kalmasına müsaade etmezdi. Mescidin etrafında dolaşırken bir topluluk gördü. Onların kimler olduğunu sordu. Bunlar senin ehlindendir dediler. Aslında aralarında Ömer radıyallahu anh'ın yakınlarından hiç kimse yoktu. Orada bulunanlar sahabeden arkadaşlarıydı, kardeşleriydi. Onlara, neden namazdan sonra oturuyorsunuz? Sizi burada tutan nedir? Dedi. Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için oturuyoruz. Bunu duyduktan sonra onlarla beraber oturdu. Ve yanındakine, bize dua et, dedi. Böylece yanındaki sahabe dua etmeye başladı. Sonra Ömer radıyallahu anh gidip herkesten dua etmesini istedi. Birbirlerine amin diyorlardı. Kölesine sıra gelince sıra sende, hadi bize dua et dedi. Kölesi konuşamadı ve titremeye başladı. Bu adam okuma yazma bilmiyor, insanlar önünde konuşmaya alışkın değil dediler. Nasıl diyeceğini bilmiyordu. Bu yüzden konuşamıyordu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, herhangi bir dua yap, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et desen de yeterlidir, dedi. Yani sadece dua niyetiyle bir şeyler söylemen yeterli, ileri seviye bir dua kitabından ezberlediğin bir şeyler olmasına gerek yok. Herhangi bir dua olabilir. Böylece o onun söylediklerini bitirdikten sonra sıra Ömer radıyallahu anh'a geldi. O da dua etti ve aralarında en çok ağlayan o oldu. Bundan sonra, şimdi herkes dağılsın, dedi. Ömer radıyallahu anh'ın herhangi bir dua yap sözünü düşünün. Eğer hacca yahut umreye gitmişseniz, insanların dua edebilmek için ellerinde küçük defterler bulunduklarını görmüşsünüzdür. Orada birinci tavafta edilecek dua, ikinci tavafta edilecek dua, üçüncü tavafta edilecek dua, dördüncüde edilecek dua, Safa ve Merve'de hatta her mekanda yapılacak dualarla ilgili kitaplar taşıdıklarını görürsünüz. Bu kitaplardan dualar okuyorlar ve önlerine de dikkat etmedikleri için insanlara çarpıyorlar. Demek istediğim, o yoğun trafikte onlara trafik cezası kesmek lazım. Çünkü ellerindeki dua kitabına o kadar konsantre olmuşlar ki herkese çarpıp duruyorlar. Ayrıca tavaftaki Müslümanlara da tehlike oluşturuyorlar. Dua kitabından okuyan bir kardeş bana, "Aslında kitabın yazarı tekrar tekrar sakın Müslümanlara eziyet vermeyin, dua kitabını bitireceksiniz diye insanlara zorluk çıkarmayın," diyordu. Duayı okuyan kişinin o duayı anlamadığını da düşünelim. Çünkü kişi Arapça'da konuşmuyor olabilir. Hatta çoğu Arap bu duaları okuyor ancak içindekileri anlamıyor bile. Bu yüzden de okuduklarına huşu duymuyorlar. Çevrelerindeki insanlara da dolaylı olarak sıkıntı verebiliyorlar. Maalesef bu dua değildir. Herhangi bir dua yap, "Ya Allah, beni bağışla," diyemiyor musun? "Allah'ım bana merhamet et," diyemiyor musun? "Allah'ım bana cenneti bahşet," diyemiyor musun? Buna benzer sözleri dua diye söyleyebilmek için alim mi olmamız gerekiyor? Herkes bunu söyleyebilir. Eğer o kitaptaki dua Resulullah'tan değilse, seni ona bağlayan ne? Sembolik bir okuma materyali. Ama hayır ibadetimin tam olması için bu kitabı bitirmem lazım. Sence Allah Azze ve Celle senden anlamadığın bir duayı mı duymak istiyor? Allah Azze ve Celle ne istediğini bilmediğin bir duaya nasıl karşılık versin ki? Subhanallah. Bunun bir mantığı da yok. Duanın özü yapmış olduğun duanın kalbinin diliyle bağlantılı olmasıdır. Huşu içinde olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin nezdinde kendi konumunu alçak bilip duanı kabul etmesi için yalnızca ondan istemen ve ona yalvarmandır. Duanın tekrar tekrar yapılması da kabul olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Bu ısrar, duayı hevesle, bağlılıkla, mütevazılıkla yaptığını gösteriyor. Sonuç olarak herhangi bir zikri yahut duayı söyleyebilirsin. İlla da belli bir kitaptan olması gerekmez. Neticede ona yalvarıyor ve ondan istiyorsun. Hac. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, hac yapmayan Müslümanlar hakkında da endişe duyuyordu. Şöyle dedi: "İsterdim ki Müslüman beldelere görevliler göndereyim de hali vakti yerinde olan ancak hac yapmayanları tespit etsinler ve onlara cizyeyi şart koşsunlar. Alimlerin çoğuna göre hac sana vacip olduğu halde, ekonomik durumun da el verdiği halde, zamanın da varken hac yapmıyorsan bu nasıl Müslümanlıktır? Alimlerin çoğuna göre elbette bu günahtır. İmam Şafii'ye göre yapabildiğin an sana farz oluyor ve eğer hac yapma imkanın var da yapmıyor ve bu hal üzere ölürsen günah üzere ölüyorsun. Yani erteleyebileceğini söylüyor ancak eğer ölüm sana gelirse ve sen yapmamışsan o zaman ondan mesul oluyorsun. Bu durum ergenliği aşmış herkes için geçerlidir. Eğer hac yapmaya imkanın varsa ve yapmıyorsan Ömer bin Hattab'a göre cizye vermen gerekir. Yani hac yapmanı garantiye almalısın. Bu sene için zamanın ve gücün varsa plan yapabilirsin. Çünkü zaman daralıyor. Sakın ha haccı ertelemeyin. Haccı erteleme. Çünkü o İslam'ın 5 direğindendir. Hac öyle büyük bir ameldir ki geçmiş tüm günahlarını bağışlatır. Hem de hepsini. Amr bin As Müslüman olmak üzere Resulullah'a bağlılık yemini etmeye geliyordu. Resulullah'a gelip şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, ben Müslüman olmak istiyorum," dedi. Resulullah elini ona doğru uzattı fakat Amr bin As elini geri çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıkıntı nedir?" diye sordu. Bilmelisiniz ki Amr bin As bir diplomattı. O, Kureyş'in çeşitli ülkelerin liderlerine müzakerede bulunması için gönderdiği kişiydi. Şimdi ise Müslüman oluşunu bile Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle müzakere etmeyi deneyecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Elini neden geri çekiyorsun?" diye sordu. O da şöyle dedi, "Benim birkaç şartım var." Resulullah, "Nasıl şartlar?" diye sordu. O da, "Benim günahlarımın affedilmesi şartıyla," diye karşılık verdi. Amr bin As kendisinin geçmişte bir İslam düşmanı olduğunu biliyordu. Bu sebepten sanki yaptıklarından ötürü idam edilmeyi hak ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ona merhamet göstermesini ve geçmişte işlediği günahlardan sorumlu tutulmamasını talep ediyordu. Resulullah ona tebessüm edip, "Ey Amr, bilmiyor musun ki İslam kendinden öncesini siler. Hicret ve hac kendisinden önce işlenen günahları siler," diye karşılık verdi. Demek ki hac, ondan önce yaptığın her günahı siliyor. Tıpkı annenden yeni doğmuş gibi oluyorsun. Annenden yeni doğmuş gibi geri döneceksin. Öyleyse hac yap. Ömer bin Hattab radıyallahu anh her sene hacca önderlik ederdi. Dediler ki, halife olduğunda 9 yahut 10 defa hac yaptı.
1: Ömer bin Hattab. Yazan Doktor Enver el-Evlaki. Yedi Sema Yayınları.

Özel FM 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.
13: Ey! en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
14: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
16: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: لأجل شهدائك غوطتي لأجل أطفالك وأمهاتهم ولأجل الطفولة المقتولة إلى أبي إلى أمي وأطفالها إلى أختي الصغيرة وألعابها التي قتلت خنقا على سريرها سأنشد لكم بدمع العيون أبو البراء صيحة حرية.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102
6: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel FM. Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri. İkinci ders. Kur'an, açıklanma yetkisini peygambere veren bir kitaptır. Kur'an iklimi. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164. Nebevi Seda. Osman bin Affan radıyallahu anh'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buhari Fezailül Kur'an 21. Kur'an, açıklanma yetkisini peygambere veren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini sayarken ya da onun yetkilerinin sınırlarını belirlerken davet, tebliğ, talim, tebyin ve tezkiye şeklinde en temel 5 vazifesine dikkat çeker. Bu nitelendirmeler ilahi kelamın muhataba ulaştırılması ve anlaşılması noktasında çok önemlidir. Bu vasıfların ne olduğunu bir hatırlayalım. Davet, insanları hak dine davet etmek, çağırmak, onlara bu dini bildirmektir. Bu görevin açılımı olan birçok kullanım Kur'an içerisinde yine Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem izafeten kullanılır. Mesela inzar, uyarmak, tebşir, müjdelemek, nübüvvet, haber taşımak, risalet, elçilik yapmak gibi. Tebliğ, ilahi kelamın mesajlarını insanlara iletmek, onlara duyurmak, onların bu yüce kelamdan haberdar olmasını sağlamaktır. Talim, onlara ilahi kelamı öğretmek, kelamın muhtevasına dair onları bilgilendirmek, fiili olarak onlara rehberlik etmektir. İnsanlığın en büyük muallimi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa Allah'ın kelamını öğreten, nasıl anlaşılması gerektiğini bildiren ve nasıl yaşanacağını bizzat kendi hayatıyla gösteren en önemli rehberdir. O, Allah Celle Celaluhu'nun insanlardan istediği, ister ibadet, ister muamelat, ister hüküm, isterse de ahlaka dair her ne varsa fiili olarak bunları ortaya koymuş, insanlığın bunları anlamasına büyük bir katkı sağlamıştır. Namazdan oruca, zekattan hacca, cihattan devlet yönetimine kadar yüzlerce Kur'an emrini hayatıyla insanlara öğretmiş, satırlarda olan nice emir ve yasakları uygulayarak iyice anlaşılmasını sağlamıştır. Tebyin, beyan etmek yani açıklamaktır. Kur'an birçok yerde li tubeyyine linnas, insanlara beyan edesin. Nahl suresi 44-64. Ya da li yubeyyine lehum, onlara beyan etsin. Tevbe 15, İbrahim 4, Nahl 39. Vurgularıyla beyan yetkisini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Böyle bir yetkinin Hazreti Peygamber'e verilmesinin nasıl anlaşılması noktasında birçok farklı görüş ortaya konmuş, hatta son yıllarda bu mesele birçok tartışmalara da sebep olmuştur. Bazıları buradaki beyanın farklı anlaşılması gerektiğini iddia etmişlerdir. Onlara göre Kur'an, mübin, apaçık bir kitap iken nasıl kendisini açıklama yetkisini bir başkasına verebilir, apaçık olan bir kitap açıklanmaya ihtiyaç duyar mı? Bu tartışmanın kaynağı aslında beyan kelimesine yüklenen anlamda saklıdır. Beyan birilerine göre izah ve tefsir iken birilerine göre sadece duyurmak, bildirmek, haber vermektir.
İzah ve tefsir olarak anlayanlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı tefsir edip açıklama yetkisini gündeme getirirler. Duyurmak ve bildirmek olarak anlayanlarsa, Kur'an'ın mübin olmasını da delil olarak ileri sürüp buna karşı çıkarlar. Ancak Kur'an'ın onlarca yerinde böyle bir yetkiyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiğini söyleyen ayetler dikkate alınınca, tebliğ görevini söyledikten sonra özel olarak bir de tebyin görevine dikkat çektiğini unutmazsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklama yapma yetkisinin, hatta görevinin varlığını hemen fark ederiz. Asıl burada sorulması gereken soru şudur: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebyin yetkisi nasıl anlaşılmalıdır? Çok geniş olarak ele alınması gereken bu önemli mevzuyu kısaca izah etmeye çalışalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan etmesini 11 maddede sıralayarak anlayabiliriz. 1. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk anda anlaşılmayan bazı ayetlere başka ayetleri delil getirerek açıklardı. İmana zulüm bulaştırma eyleminin şirk olduğunu söyleyerek açıkladığı, iman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. En'am 82 ayetinde olduğu gibi. Büyük zulmün ise yine şirk olduğunu şu ayeti dile getirerek açıklamıştır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, "Yavrum, Allah'a ortak koşma, çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür," demişti. Lokman 13. 2. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapalı hükümleri açardı. İlahi kelam içerisinde bazı hükümlere açıklamalar getirir, o hükümlerin en alt ve en üst sınırlarını belirlerdi. Mesela hırsıza verilen el kesme cezasının uygulanabilmesi için yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Maide 38 ayetinde belirtilen çalınan eşyanın alt sınırını şöyle açıklamıştı: "Çeyrek dinar veya daha fazla çalanın eli kesilir." Ebu Davud, Hudud 11. 3. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaaz edilen hükümleri tekit ederdi. İnsanların daha iyi anlayıp vaaz edilen hükümlere daha fazla sarılmaları için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki bazı hükümleri tekit, pekiştirme ederek insanlara açıklardı. Mesela şarap, kumar, putlara kurban edilen hayvanların murdar işler olduğunu belirten, "Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz." Maide 90. Ayet nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "İçki haram edildi." Süyut Dürrül Mensur 2-314. Böyle diyerek o hükmü tekit etmiş, daha iyi anlaşılmasını sağlamıştı. 4. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umumi hükümleri tahsis ederdi. İlk etapta okuyanın vaaz edilen hükümle umumun, genelin kastedildiği varsayımını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklama getirerek tahsis ederdi. Mesela Allah size çocuklarınız hakkında vasiyette bulunuyor. Erkeğe iki kadın payı kadar pay vardır. Nisa 11. Ayetindeki genel hükmü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katil mirasçı olamaz. Tirmizi Feraiz 17. sözüyle tahsis ediyor. Umumi bir hükmü beyan ederek nasıl doğru anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyordu. 5. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mutlak lafızları takyid ederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilahi kelamın mutlak emirlerinin şartlarını, miktar ve ölçülerini belirlerdi.
Mesela daha önce zikrettiğimiz hırsızlık yapanın elinin kesilmesini emreden ayet Maide 38, kesilmenin ölçüsüne dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı. El nereden kesilecek, koldan mı, dirsekten mi kesilecek? Kesip koparılacak mı, yoksa sadece çizik şeklinde iz bırakacak şekilde çizilecek mi? İşte tüm bu sorunlar onun açıklama ve uygulamalarıyla son buluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elin sağ bilekten koparılarak kesileceğini açıklayarak mutlak emri takyid etmişti. Ahmet bin Hanbel, Müsned 2-137. 6. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşkülü tavzih ederdi, açıklardı. İlahi kelam içerisinde muhatabı zor durumda bırakan, onun zihin ve yüreğini zorlayan nice ayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hikmet dolu sözleriyle tavzihe kavuşur, anlaşılırdı. Mesela altını gümüşü yığıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele. Tevbe 34 ayeti nazil olunca sahabe dehşete kapılmış, meşru mal biriktirmenin bile azaba yol açacağını zannetmişlerdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetteki mesajın boyutunu açıklayarak mali yükümlülük olan zekatın verilmesinden sonra kalan malın sorun olmadığını beyan ederek tavzih etmiştir. Hakim Müstedrek 2-333. 7. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübhemi, kapalı olanı beyan ederdi. İlahi kelamın teferruata dalmayıp sözün özüyle beyan ettiği nice ayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanıyla açıklanmış, insanlara iletilmişti. Mesela Salatül Vusta, orta namazın korunmasını emreden, namazlara ve orta namaza devam edin, gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun, Bakara 238. ayetinde geçen orta namazın ikindi namazı olduğunu açıklamıştı. Tirmizi Tefsirül Kur'an 3. Böylelikle ilk başta müphem, kapalı olan ayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla açıklığa kavuşmuş oluyordu. 8. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teoriyi pratiğe çevirerek ameli olarak açıklama yapardı. Nice ayetler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleriyle tefsire kavuşur, insanlar okudukları hükümleri onun hayatıyla iyice anlarlardı. Mesela selam verene daha iyisiyle karşılık verin, Nisa 68 ayetini, selam verene karşılık vererek insanların daha iyi anlamalarını sağlar, bu karşılığın nasıl olduğunu bizzat ameliyle ortaya koyardı. 9. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım lügavi izahlarda bulunarak açıklamalar yapardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı ayetlerde kullanılan kelimelere izahlar getirir, o kelimenin ne anlama geldiğini açıklardı. Mesela o tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, saihun olanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, Tevbe 112 ayetinde geçen saihun kelimesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanlar diye açıklayarak kelimenin anlaşılmasını sağlamıştı. Hakim Müstedrek 2-335. 10. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir takım vasıfları belirterek açıklamalarda bulunurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da ifade edilen bazı mesajların muhataplarca daha iyi anlaşılabilmesi için vasıflarını belirtir, daha anlaşılır hale getirirdi. Mesela, Allah kimi doğru yola eriştirmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. En'am 125. ayeti nazil olunca buyurdu ki, nur kalbe girince genişler ve açılır. Bunun üzerine sahabe, ya Resulallah, bu halin dışarıdan görülen bir alameti var mıdır diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Ebediyet yurduna hazırlanmak, aldanma diyarından uzaklaşmak, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmaktır.
İbni Kesir, Tefsir-i Kur'an-ı Azim 2-324. 11. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı ayetleri muhataplara meseller getirerek açıklardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok ayetin anlaşılması için meseller, örnekler getirerek ayetin anlaşılmasına katkı sağlardı. Cabir bin Abdullah'tan bir rivayet aktaralım. Cabir radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu ayeti okudu. Allah kullarını esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Yunus 25. Sonra şöyle buyurdu. Ben rüyada gördüm ki Cebrail başucumda, Mikail de ayaklarımın yanındaydı. Onlardan biri diğerine, sen buna o misali anlat dedi. O da diğerine şöyle diyordu. Dinle, kulağın dinlemiş olsun. Düşün, kalbin düşünmüş olsun. Senin ve ümmetinin misali, büyük bir yurtta bir mesken yaptıran hükümdara benzer. Hükümdar o görkemli meskeni yaptırır. Sonra orada bir sofra kurdurur. Daha sonra elçisini gönderip insanları yemeğe davet eder. Onlardan bazıları davete icabet eder, bazıları da etmezler. Bu ayetteki misalde davet eden hükümdar Allah'tır. O güzel yurt İslam'dır. Orada yapılan mesken cennettir. Ey Muhammed, sen de davet eden o elçisin. Kim senin davetini kabul ederse İslam'a girer, kim de İslam'a girerse cennete girer ve kim de cennete girerse oradaki nimetlerden nasiplenmiş olur dedi. Buhari, İtisam 2. İşte bizim 11 maddede anlatmaya çalıştığımız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyan yetkisinin ne anlama geldiği konusu böyle önemli ve doğru anlaşılması zorunlu bir meseledir. Bu yetki daha önce belirttiğimiz gibi Kur'an'ın mübin olma vasfıyla asla çelişmez. Bilakis bu alanda Kur'an-ı Kerim'i destekler. Bu noktada kısaca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tezkiye görevine de değinirsek, tezkiye kavramı temizlemek, arındırmak, saflaştırmak anlamındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerinden biri olan tezkiye, onun insanlığa bu göreviyle neler kazandırdığına şahittir. O öğüt vererek, dua ederek, mallarından zekat ve sadaka alarak, istiğfar ederek, ceza ve had uygulayarak insanları temizler, onları arındırırdı. İlahi kelam böyle yetkilerle donattığı bir elçinin insanlığa rahmet olarak gönderildiğini haber vermektedir. Burada Allah Celle Celaluhu'nun en büyük rahmeti ise hiç şüphesiz elçiye Kur'an'ı açıklama yetkisini vererek bizi bu büyük mirastan mahrum bırakmamasıdır. Sahabe efendilerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebiyin görevini öyle iyi anlamışlardı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olayın sebebini, bir ayetin açıklamasını veya herhangi bir şeyi sorduğunda verdikleri cevapları şu olmuştur: Allah ve Resulü daha iyi bilir. Onlara bu sözü söylettiren ilk başta verdikleri sözü yerine getirmeleridir. Onlar kelime-i şehadetle girdikleri bu İslam yolunda gerçekten şehadet etmenin ne demek olduğunu anlamış ve bunun gereğini yerine getirmişlerdir. Örnek şahsiyetler: Hazreti Eyyub aleyhisselam. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik. Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Sa'd suresi 41-43. ayetler. İbret şahsiyetler: As bin Vail es-Sehmi. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan As bin Vail es-Sehmi şüphesiz sana hınç besleyendir. Kevser 1-3. Kavramlar: Mustazaf.
zayıf ve cılız olmak anlamındaki zaaf, zuf kökünün istif'al kalıbından türemiş bir sıfat olup zayıf ve cılız kabul edilen, hakir görülen demektir. Genellikle güçsüz kişiler için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de mustazaf şeklinde geçmese de istizaf kavramı 16 ayette geçmektedir. Müstekbir, büyük ve cüsseli olmak manasındaki kiber kökünün istif'al kalıbından istikbar, türeyen müstekbir kelimesi, kendini büyük ve üstün görüp gerçekleri kabul etmeyen, hakka karşı inatla direnen kimse demektir. Genellikle insanın nefsini beğenip kendisinde bulunmayan bir değeri varmış gibi göstermesi, kişinin kendini büyük işler başarmaya aday görmesi ve ona göre hazırlanması manalarında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de istikbar kavramı 48 ayette geçerken, müstekbir kavramı bu şekliyle tek bir yerde geçmektedir. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar, mustazaflar uğrunda savaşmıyorsunuz? Nisa 75. Ona ayetlerimiz okunduğunda bunları işitmemiş, kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver. Lokman 7. Enler. Kur'an-ı Kerim'de en fazla bahsi geçen kavim İsrailoğullarıdır. Bazıları Mekki olmak üzere toplam 24 surede Yahudilerden, İsrailoğullarından bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim akşamleyin Duhan suresinin tümünü, Ha, Mim, Gafir'in Mü'min suresinin başından İleyhil Mesire kadar ve Ayet-el Kürsi'yi de okursa sabaha kadar korunmaya alınır. Kim bunları sabahleyin okursa akşama kadar korunmaya alınır. Tirmizi Fezailül Kur'an 2. Ahlakı Kur'an. En büyük hedef ıslah etmek. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Hucurat 9-10. Davası Furkan. Adım Müslüman. Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. O sizi seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde de böyleydi. Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için o gerek daha önce gelmiş kitaplarda, gerekse bunda, Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır. Hac 78. Nur Çeşmesi. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka burhan aramak aklıma zaid görünür. Elde Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Bediüzzaman Said Nursi, Sözler 488. Hikmet Pınarı. Kur'an-ı Mecid, hidayetin nuru, teşri'in anayasası, hayatın Rabbani kurumlarının kanunu, helal ve haramı bilmenin yolu, hikmetin, hak ve adaletin pınarı, insanın gidişini doğrultmak, yaşantısını düzenlemek için gerekli olan ahlak ve edep kaynağı bir kitaptır. Vehbe Zuhayli.
Kur'an'ın şahitleri, Kur'an'ın cem edilmesi. Malum olduğu üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar Kur'an'ın nüzulü devam ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bir mushaf haline getiremeden vefat etmişti. Kur'an'ı iki kapak arasına ilk toplayan Hazreti Ebubekir olmuştu. Yemame Savaşı'nda Kur'an hafızlarının birçoğunun şehit olması üzerine Hazreti Ömer'in teklifiyle bu iş yapılmış, Kur'an kurulan bir heyet başkanlığında iki kapak arasında toplanmış ve bu mushaf Hazreti Ebubekir'in yanında saklanmıştı. Onun vefatından sonra hilafete geçen Hazreti Ömer bu mushafı yanında tutmuştu. O da vefat edince bu imam mushafı annemiz olan Hazreti Hafsa'nın yanında kalmıştı. Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde Azerbaycan ve Ermenistan seferlerine katılan Hazreti Huzeyfe bin Yemani, fethe katılan askerler arasında Kur'an-ı Kerim'i okuma hususunda ihtilaflar olduğunu, bu ihtilafların seninki doğru benimki doğru tartışmasını oluşturduğunu fark etti ve bunun ümmet içerisinde büyük bir tefrika ortaya çıkaracağını anladı. Feraset ve basiretiyle ortaya çıkan bu durumun çok tehlikeli olacağını hissedince sefer sonrası durumu Hazreti Osman'a bildirdi. Durumun önemini anlayan Hazreti Osman'ın emriyle Kur'an-ı Kerim oluşturulan bir heyet tarafından Kureyş lehçesiyle daha önce oluşturulan nüsha üzerine çoğaltılmaya başlandı. Ubey bin Ka'b Kur'an'ı okuyor, Zeyd bin Sabit ise okunan Kur'an ayetlerini okunduğu gibi yazıya geçiriyordu. Böylece kısa zamanda Hicri 31, Miladi 651 yılında 4 nüsha meydana getirildi. Başka rivayetlere göre ise 7 nüsha yazıldı. Oluşturulan nüshalardan bir tanesi halifenin yanında kalırken diğerleri Şam, Küfe ve Basra gibi dönemin ilim merkezlerine gönderildi. Geri kalan şahsi nüshalarınsa herhangi bir fitneye sebep olmaması için yakılması emredildi. Buhari, Fezailül Kur'an 2-3. Kur'an'ın sevdalıları. Yalnızlık benim için daha sevimlidir. Halk arasında Veysel Karani diye anılan Üveys el-Karani, Yemen'deki Murad kabilesinin Karan aşiretine mensuptur. Resulullah, onun hakkında Hazreti Ömer'e şöyle buyurmuştur. Murad'ın Karen kolundan Yemen ehlinin yardımlarını getirenlerden Üveys bin Amir sana gelecek. Onun sedef hastalığı vardır. Bir dirhem yeri kadar hariç onun hastalığı tüm bedenini kaplamıştır. Onun çok hürmet ettiği bir annesi vardır. Eğer Üveys Allah adına yemin etse Allah o yemininin gereğini yapar. Kendin için onun Allah'tan mağfiret talep etmesini isteyebilirsen bunu yap. Herim bin Hayyan el-Abdi, Üveys el-Karani ile olan bir hatırasını şöyle anlatır. Basra'dan döndüğümde Üveys el-Karani'ye Fırat'ın kenarında ayaklarında ayakkabı yokken rastladım. Ona, ey kardeşim Üveys, nasılsın diye sordum. O da bana, hamdolsun ey kardeşim sen nasılsın diye cevap verdi. Bana kendini, durumunu anlat dedim. O da bu konuda yani muhatabının nefsine karşı bir muhaddis, bir hikaye anlatıcısı veya bir müftü gibi görünmekten hoşlanmıyorum dedi. Sonra Üveys elimi tuttu ve ağlamaya başladı. Ona bana Kur'an oku dedim. O da bana Kur'an okumaya başladı. Hamim. Apaçık olan kitabın hakkı için biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Duhan 1-3 ayetinden şüphesiz o her şeyi bilendir, her şeyi duyandır. Duhan 6 ayetine kadar okudu. Ona bir anda bir baygınlık gelir gibi oldu, kendinden geçti. Biraz sonra tekrar kendine geldi ve yalnızlık, yalnız kalmak benim için daha sevimlidir dedi. İbn-i Sa'd, Tabakat 8-273. Hak dini Kur'an dilinden. En büyük nimet, kitap ve hikmeti öğreten peygamber. Andolsun ki Allah, müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan,
onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu ne büyük bir ilahi lütuftur. Bütün insanlık alemine bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahi rahmet olan böyle yüksek şanlı bir peygamberin, ümmeti olan ve özellikle sohbet ve arkadaşlık şerefiyle şereflenmiş bulunan müminlere ne mutlu. Öyle bir Resul ki onlara vahyi anlatarak Allah'ın ayetlerini okur, ilahi bilgilere ulaştırır ve bakış güçlerini terbiye eder. Onları ıslah ve tasfiye eder de ameli kuvvetlerini, ahlaklarını tamamlatır, kemale erdirir. Onlara kitabı ve hikmeti öğreterek Allah'a adamaya yükseltir. Kitap, şeriatin zahir durumlarına, hikmet de onun güzelliklerine ve Allah bilgilerine, sırlarına, hedeflerine ve faydalarına işarettir. Halbuki bundan önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. O cahiliyet ve sapıklık birkaç sene içinde birdenbire bu yüksek hidayet ve hikmete dönüşüverdi. Ve bu şekilde geçmiş asırlar tarihi kapanıverdi. Şu halde buna ümmet olan müminlere gevşeklik yakışır mı? 165. Bu böyleyken sizin iki katını isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet edince, yani sizin musibetiniz düşmanınızınkinin yarısıyken, bu başımıza gelen musibet nereden dediniz? Bedir savaşında düşman 70 ölü ve 70 esir vermişti. Uhud'da da Müslümanlar hiçbir esir vermeyerek 70 kadar şehit verdiler. Bu ölçüyle Müslümanların Uhud'daki kaybı, müşriklerin Bedir'deki kayıplarının yarısı kadardı. Bir de Müslümanlar, müşrikleri bir Bedir'de, bir de Uhud'un başlangıcında olmak üzere iki kere bozguna uğratmışlar. Müslümanlarsa bir kerecik bozulmuşlardı. Bu itibarla da müşriklerin uğradıkları musibete bakarak Müslümanların musibeti ikiye karşı bir demekti. Hem müşriklerin musibetleri, Müslümanların Bedir başarıları olduğu halde, Müslümanların musibeti müşriklerin bir başarısı değildi. Bu ise Müslümanların fazlaca üzüntü ve hayretini gerektirmiş ve bunu büyüterek bu nereden diye bir endişeye dalmışlardı. Bu soru, hadisenin ilmi bir bakışla tetkik ve tenkidi için mesele ortaya atma kabiliğinden olabilirse de, diğer taraftan münafıkların, Muhammed'in vaadi tahakkuk etmedi, peygamber olsaydı bu musibetler olur muydu gibi şüpheler ortaya atmaya çalıştıklarından, burada mümin halkın fikirlerinin bozulma ihtimali de vardı. Buna göre Cenab-ı Allah olayın haddinden fazla büyütülmüş olduğunu karşılaştırmak suretiyle göstererek sorusunun haksız ve yersiz olduğunu soru üslubuyla hatırlatmak için Ali İmran 140, mazmununa işaret ederek sevinci gibi kederleri de değişen bu alemde bu halin şaşılacak ve üzülecek bir şey olmadığı tarzında bir teselli etme cevabına işaretle beraber meselenin gerçek cevabını da açıklamak için buyuruyor ki ey Muhammed, cevap olarak şöyle de, o sizin kendinizden oldu. Bunun sebebini ilk önce dışarıda değil kendinizde emre uymamak, merkezi terk edip ganimet hırsına düşmek gibi kötü irade ve hareketinizde aramalısınız. Şu halde bu nereden diye şaşıp ve üzüleceğinize, nefsinizi ıslah edip gelecek için hazırlanmalısınız. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudret cümlesinden olmak üzere yolunda bulunanlara başarı ihsan ettiği gibi tersine gidenleri sefil de edebilir. Hatta gizli hikmetlerinden dolayı lütfunu kahır, kahrını lütuf şeklinde gösterebilir. Bunun için üzüntü ve müteessir olmakta mana yoktur. Burada önce olayın sebep ve kaynağı kendileri olduğu ve bu şekilde kulların fiillerinin kendi iradelerine dayalı bulunduğu tebliğ olunmakla beraber, bundan insan iradesinin, ilahi iradenin tersine olarak olaylarda müstakil,
bağımsız olduğunun zannedilmemesi, sebeplerin ve kulların iradesinin, tesirinin, Allah'ın kudretine ve iradesinin ilgisine borçlu ve bağlı bulunduğunun iyice anlaşılması için ilavesinden sonra doğrudan doğruya müminlere hitabı çevirmekle sorunun cevabı şu şekilde açıklanıyor ki 166-167 "Ey müminler! İki ordunun yani Müslümanların ordusuyla müşriklerin ordusunun çatıştıkları o gün her ne felaket isabet ettiyse kendinizden olmakla beraber Allah'ın izniyledir. Çünkü İlahi izin ve iradenin dışında herhangi bir olayın olmasına imkan yoktur. Demek ki ilahi irade iki şekilde ortaya çıkar. Birisi cebri, zorlayıcı olan ilahi iradedir ki hiçbir sebep ve şartla bağlı olmayarak ilk defa ve doğrudan doğruya ortaya çıkar ve bu irade rızayı da gerektirir. Bunda cebbar, zorlayıcı ismi şerifi hakimdir ve kulların fiilleri ıstıraridir. Zorunludur. Biri de sebep, şart ve kulun iradesi altında hükmünü yürütme şeklinde ortaya çıkan ilahi iradedir ki bu irade rızayı gerektirmez. Ancak sorumluluk kullara ait olmak üzere fiille ilgili bir izni ifade eder. Buna ve özellikle bunun zıttı rıza olanına kelam bilginleri tahliye, serbest bırakma da tabir etmişlerdir. Kur'an'da çoğunlukla bu çeşit icraya ait irade, izin kelimesiyle ifade olunmuştur. Yasağın kalkması demek olan izin de rızayı gerektirmez ve bundan dolayı sorumluluğa zıt olmaz. İşte burada karinesiyle buyurulması da bu kabildendir. Bunun için bazı tefsirciler bu izni iradeyle, bazıları da tahliye ile tefsir etmişlerdir ki maksat bu iznin rıza demek olmadığını da anlatmaktır. Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili 2, 460-462.

Suffa Meclisleri. Kur'an Bilinci Dersleri.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor.

0: yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor. Ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
1: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Guslat Derneği 0212 659 28 80 guslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkın domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
15: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
20: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyük baş hisse bedeli 5000 lira, küçük baş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 11.
13: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
0: Nebe Suresi. Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure adını ikinci ayetinde geçen Ennebe-ül Azim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Amma yetesâelûn.
0: Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?

0: hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?
1: Kellâ seya'lemûne thumme kellâ seya'lemûn.
0: Hayır, ihtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler.

Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık.

0: Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
0: Üstünüzde 7 sağlam gök bina ettik.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk.

0: Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündü.

O gün sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür, serap olur gider. Her taraf dümdüz olur.

cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır.

Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar. Ceza

Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı.

Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin.

Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar başarı ve mutluluğa ererler. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.

Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. İşte bu da Rabbinden mükafat. Yeter mi yeter? Rabbim.

Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır. Onun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.

0: O gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.
1: ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا.
0: İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır.

0: Biz gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kafir, "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım," diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
0: Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesi mezarından kaldıracak.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
0: O gün kalpler güp güp atacak, gözler yere eğilecek.
1: يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
0: İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
0: Fakat olay zor değil, bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى
0: Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti.

0: Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, "Sizin en yüce Rabbiniz benim," dedi.
1: فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى
0: Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
0: Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu.
1: اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
0: Siz ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
0: Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ

0: Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı.

Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür.

0: Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Onun varacağı yerde olsa olsa cennettir.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye.
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir.
1: اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır.
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا.
0: Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada. Abese suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: عَبَسَ وَتَوَلَّا أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى.
0: Yanına görmeyen, âmâ biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı.

Ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun.
1: Kalla innaha tezkiretun femen şa'a zekerah.
0: Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. Artık isteyen ders alır.

O ayetler şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. Kahrolası kafir insan, ne nankördür o.

0: بَشَرَهُ.
1: Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir.
0: Hayır,
1: insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi.

0: Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman
1: يَوْمَ يَكْفُرُ

0: İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ

0: Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kuvvirat ve izen nücumun kederat ve izel cibalu suyirat.
0: Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman,
1: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman,
1: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,
1: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
1: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: Hesap defterleri açıldığı zaman, gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,
1: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ
0: Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: İşte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ
0: Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki,
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür.
1: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَم۪ينٍ
0: O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُب۪ينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
0: Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: Bu söz hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz?

Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

0: Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman,
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
0: Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.
1: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
0: Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan?

O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkip eden?

0: Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.

0: İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kafirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Hem oradan hiç ayrılmazlar.

0: O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın. Mutaffifin Suresi. Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Vay haline eksik ölçüp tartanların. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar.

Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

Hayır, hileye sapmayın, ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin?

0: Siccin, kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir.
1: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler.
1: كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ
0: Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra kendilerine, işte size yalan saydığınız cehennem

0: Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyyun'dadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.
1: Yeşhedühül mukarrabun.
0: Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar.
1: İnnel ebrar lefî ne'îmin alel erâik yenzurûn.
0: İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar.
1: Te'rifu fî vücûhihim nadraten ne'îm.
0: Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun.

0: kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
0: O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

0: Cürümlere, suçlara batanlar, dünyadayken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi.
1: وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ
0: Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

0: koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar. İnşikak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak, göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz, neler olacak o zaman?

0: Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
0: Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا
0: Yok olmayı ister. Alevli ateşe girer.
1: اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.
1: اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورُ
0: Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
0: Hayır, o Rabbine dönecek. Zira Rabbi devamlı surette onun yaptıklarını görüyor. Tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolünde elbette böyle bir neticesi olacaktı.

0: طبق.
1: Demek gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için. Gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için. Dolunay halini alan ay hakkı için. Siz halden hale geçeceksiniz.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
1: Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygıyla eğilmiyorlar.
0: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْعُونَ
1: Bilakis o kafirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir. Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele.
0: İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun.
1: Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır. Büruç suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Büruç, burçlar anlamına gelir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Namud'u.
1: Burçlarla süslü göğe, geleceği vaat olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki,

Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların mel'un oldukları gibi, hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir.

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük

0: İyiydi.
1: Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur, veduttur, kullarını sever, onlar tarafından da sevilir.
0: Zul arşil mecid fe'alun lima yurid.
1: O arş sahibidir, şanı pek yücedir, dilediği her şeyi yapar.
0: Hel etâke hadîthul cunûdi fir'aûne ve semûd.
1: Nitekim o orduların, Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir.

0: Fakat kafirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır.
1: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
0: Hayır, hayır. Kur'an, onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu, ölümden sonraki diriliştir. Sure, adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبَ
0: Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.
1: اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
0: Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ
0: Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.
1: خُلِقَ

0: nasir.
1: Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
1: Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir.
0: اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا
1: O kafirler var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
1: Öyleyse o kafirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teala'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Sebbih isme Rabbi.

Tenzih et Rabbinin yüce adını. O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni. O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni. O yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni.

0: يعلم الجهر وما يخفى.
1: Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir.
0: وَنُيَسْ

0: Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
0: Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
0: Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir.
1: İnne hâzâ lefis suhufil ulâ suhufi İbrahim ve Musa.
0: Bu elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.
2: Sadakallâhu l-azîm.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Süper FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Asra yemin olsun ki bütün insanlar gerçekten ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
18: Özel Efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı, yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 63. bölüm 45. bab. Ebu Osman dedi ki, İbni Ömer radıyallahu anhı kendisine babasından önce hicret ettiği söylenince kızarak şöyle derken dinlemişimdir. Ben ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittik. Onun öğle vakti kaylule yaptığını, yani dinlendiğini gördük. Bu sebeple kaldığımız yere geri döndük. Ömer beni gönderdi ve git uyandı mı bir bak dedi. Onun yanına gittim, huzuruna vardım ve ona beyat ettim. Sonra Ömer'in yanına giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyanmış olduğunu ona haber verdim. Koşarak onun yanına gittik. Nihayet Ömer onun huzuruna girdi. Önce ona beyat etti, sonra da ben ona beyat ettim. Ebu İshak dedi ki, El-Bera'yı şöyle derken dinledim. Ebu Bekir Azip'ten bir eğer satın aldı. Ben de onu onunla birlikte taşıdım. El-Bera dedi ki, Azip ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yol alışı hakkında sordu. Dedi ki, o bizim yolu gözetlememizi söyledi. Geceleyin yola çıktık, o gecemizi ve gündüzümüzü hızlıca yürüyerek geçirdik. Nihayet öğle sıcağı iyice bastırdı. Sonra bir kaya gördük, onun yanına vardık, bir parça gölgesi vardı. Ebu Bekir dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beraberimde bulunan bir postu serdim. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yattı. Ben de etrafında bulunanları silkelemeye, temizlemeye koyuldum. Derken bir çobanın koyunları ile birlikte bizim kayanın yanına geliş amacımızın aynısıyla geldiğini gördüm. Ona, ey genç, sen kimsin diye sordum. Ben filanım dedi. Ona, koyunlarında süt var mı diye sordum. Evet dedi. Ona, sen süt sağar mısın diye sordum. Evet dedi. Koyunlarından birisini tuttu, ona memesini iyice temizle dedim. Ebu Bekir dedi ki, bir miktar süt sağdı. Beraberinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha önceden hazırlamış olduğum bir bezin üzerinde bulunduğu bir su matarası vardı. Sütün dibi soğuyuncaya kadar üzerine döktüm. Sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. İç ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben hoşnut oluncaya kadar içti. Sonra da takip edenler peşimizde olduğu halde yolumuza koyulduk. El-Bera dedi ki, Ebu Bekir ile birlikte ailesinin yanına girdim. Kızı Ayşe'nin hummaya tutulmuş olduğu halde yattığını gördüm. Babasının yanağını öptüğünü ve nasılsın kızcağızım dediğini gördüm. Açıklama. Ona babasından önce hicret ettiği söylenince kızıyordu. Yani az önce geçtiği gibi o ancak babasıyla birlikte hicret etmiş idi. Ben ve Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittik. Beyat esnasında kastetmektedir. Muhtemelen bu Rıdvan beyatidir. Koşarak, hervele, yavaş yürümek ile koşmak arasında bir yürüyüştür. El-Bera dedi ki, Ebu Bekir ile birlikte ailesinin yanına girdim. Kızı Ayşe'nin hummaya tutulmuş olarak yatmış olduğunu gördüm. Babasının yanağını öperek nasılsın kızcağızım dediğini gördüm. El-Bera'nın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ailesinin yanına girmesi kesinlikle hicabın, yani müminlerin annelerinin perde arkasında saklanma emrinin inişinden önce olmuştur. Aynı sırada o dönemde kendisi de henüz buluğa ermemişti. Ayşe radıyallahu anh'a de böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ashabı arasında Ebu Bekir dışında saçları ağarmaya başlamış kimse yoktu. O ağarmış saçlarını kına ve ketem ile kapattı. Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ashabının en yaşlısı Ebu Bekir idi. Onu ağaran saçlarını kına ve ketem ile kapattı ve nihayet ağaran saçlarının rengi oldukça kırmızılaştı. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayete göre Ebu Bekir radıyallahu anh Ümmü Bekir diye anılan kelpten bir kadın ile evlendi. Ebu Bekir hicret edince onu boşadı. Kureyş kafirlerine mersiye olarak söylediği şu kasidenin sahibi şair olan amcasının oğlu o kadın ile evlendi. Ne var ki o kuyuda, o Bedir kuyusunda deve hörgücünü andıran etlerle süslenmiş tencereler, eşhiza. Ne var o kuyuda, o Bedir kuyusunda şarkıcılar, o şerefli içki içenler. Bekir'in annesi bize esenlik dileyerek selamlıyor. Ya benim kavmimden sonra bir esenliğim mi olurmuş? Rasul bize diriltileceğimizi anlatıyor. Baykuşların ve iskelet kalmış kafataslarının hayat bulması nasıl olurmuş? Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, mağarada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Başımı kaldırdığımda izleri takip edenlerin ayaklarını gördüm. Ey Allah'ın peygamberi, onlardan birisi ayağa bakacak olsa bizi görecektir dedim. Sus ey Ebu Bekir, biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ona hicret hakkında sordu. Şöyle buyurdu. Ne oluyor sana? Hicretin işi ağırdır. Senin develerin var mı diye buyurdu. Bedevi evet dedi. Peki onların zekatını veriyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Peki ondan bağışlarda bulunuyor musun diye sordu. Evet dedi. Suya gittikleri gün onları sağıyor musun diye sordu. Evet dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen istersen denizlerin ötesinden amel et. Şüphesiz Allah senin amelinden hiçbir şeyini eksiltmez. Açıklama. Ağaran saçlarını örttü. Yani kınaladı. Kasıt da sakalıdır. Ketem. Küçük kayalarda yetişen ve ince iplikleri sarkan, saçı kınalamak için kullanılan ve mersin ağacını andıran bir yapraktır. Toplanması oldukça zordur. Bundan dolayı da pek azdır. Ashabının en yaşlısı Ebu Bekir idi. Daha önceden de geçtiği üzere o sırada ve ondan önce Medine'ye gelmiş olanlar arasında demektir. Nihayet saçları kırmızılaştı. Saçlarının kırmızı rengi oldukça arttı. Kureyş kafirleri için mersiye okuyan. Bedir günü öldürülüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları suyu kurumuş olan kuyuya attığı vakit bu mersiye söylenmişti. Eşhiza. İçine tirit yapılan ahşap tencere ve çömleklerin yapıldığı bir ağaçtır. Şair şunu söylemiş gibidir. Deve hörgüçlerinin etleriyle dolup taşan o tencere sahiplerinden kuyuda olanların hali nedir? Çünkü cahiliye Arapları çokça yemek yediren kimseye tencere anlamındaki cefne derlerdi. Buna sebep ise o kap ile insanlara çokça yemek yedirmesiydi. Baykuşlar nokta nokta. Şair bu sözleriyle ölümünden sonra dirilişi inkar etmek istemiştir. İnsan böyle bir kuşa benzedikten sonra nasıl bir defa daha insan olarak diriltilebilir demek istemiştir. Kırk altıncı bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Medine'ye gelişleri. El-Bera radıyallahu anh dedi ki, yanımıza ilk gelen kişi Mus'ab bin Umeyr ile İbni Ummu Mektum oldu. Daha sonra yanımıza Ammar bin Yasir ile Bilal, Allah hepsinden razı olsun, geldi. El-Bera bin Azib radıyallahu anh dedi ki, yanımıza ilk gelen Mus'ab bin Umeyr ve İbni Ummu Mektum oldu. Bunlar insanlara Kur'an öğretiyorlardı. Bilal, Sa'd ve Ammar bin Yasir de geldi. Daha sonra Ömer bin El-Hattab, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 20 kişiyle birlikte geldi. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Medine halkının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine sevindikleri kadar bir şeye sevindiklerini görmedim. Hatta cariyeler bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyorlardı. O Medine'ye ancak Mufassal bölümünden bir takım surelerle birlikte Sebbihisme Rabbikel E'la suresini de öğrendikten sonra geldi. Açıklama. O Medine'ye ancak ben Mufassal bölümünden bir takım surelerle birlikte Sebbihisme Rabbikel E'la suresini öğrendikten sonra geldi. Yani bu sureyi Mufassal bölümünden bir takım surelerle birlikte ezberlemiştim. Bu rivayetin gereği olarak Sebbihisme Rabbikel E'la suresi Mekke'de inmiştir. Ancak bu tartışılır bir sonuçtur. Çünkü İbni Ebi Hatim'in Hayde yoluyla rivayet ettiğine göre Yüce Allah'ın felah bulmuştur, arınıp temizlenen, Rabbinin adını zikredip namaz kılan buyrukları bayram namazı ile fıtır sadakası hakkında nazil olmuştur. Senedi de hasendir. Bunların her birisi ise hicretin ikinci yılında teşri olunmuştur. Bu sebeple bu surenin bu son iki ayetinin Medine'de inmiş olması mümkündür. Bundan daha kuvvetli bir görüş ise surenin tamamının Mekke'de inmiş olduğudur. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan buyruğu ile bayram namazının arınıp temizlenen yani tezekki eden buyruğundan kastının da fıtır sadakası olduğunu beyan etmiş olabilir. Çünkü beyanın hitap vaktinden sonraya bırakılması caizdir. Problem olarak görülen bu hususa iki bakımdan cevap verilmiştir. Birincisi, bu iki ayet dışında surenin Mekki olma ihtimali, ikincisi ki bu da daha sahihtir, surenin tamamının Mekke'de inmiş olması. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın felah bulmuştur tezekki eden ve Rabbinin adını anarak namaz kılan buyrukları ile bayram namazı ve fıtır sadakasının kastedildiğini beyan etmiş olabilir. Çünkü ayetin muhtevası maksadın ne olduğu beyan edilmeksizin zikir ve namazın teşvik edilmesinden ibarettir. Daha sonra sünnet bunu beyan etmiş olmaktadır. Ayşe radıyallahu anhâ'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Ebu Bekir ve Bilal ateşli bir hastalığa yakalandı. Ayşe dedi ki, onların yanlarına girdim, babacığım kendini nasıl buluyorsun dedim. Ey Bilal kendini nasıl buluyorsun diye sordum. Ayşe dedi ki, Ebu Bekir hummaya yakalandı mı şöyle derdi. Aile halkı arasında sabahı eden herkese ölüm daha yakındır ayakkabısının bağından. Bilal'in de humması kesildi mi ki yüksek sesle ağlayarak şöyle derdi. Ah keşke bilsem acaba geçirecek miyim bir gece. Etrafında izhir ve küçük otların bittiği bir vadide. Bir gün olsun Micenne sularına varacak mıyım? Mekke'ye yakın Şame ve Tafil tepelerini görebilecek miyim? Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ona durumu haber verince şöyle buyurdu. Allah'ım Mekke'ye olan sevgimiz gibi ya da daha fazlasıyla Medine'yi bize sevdir ve havasını sağlıklı kıl. Bizim için sağını ve muttunu bereketli kıl. Onun hummasını başka yere naklederek El Cuhfe'ye koy. Açıklama. Medine'ye geldik. Ebu Usame'nin Hişam'dan diye naklettiği rivayette şöyle denilmektedir. Orası da Allah'ın arzının vebası en çok olan bir yer idi. Muhammed bin İshak'ın Hişam bin Urve'den rivayeti de buna yakın olup orada şu fazlalık da vardır. Hişam dedi ki, Medine'nin vebası cahiliye döneminde bilinen bir husustu. Bir kimse oraya girip de onun vebasından kurtulmak isterse ona anır derlerdi. O da eşeğin anırdığı gibi anırırdı. Ateşli hastalıktan kasıt hummadır. Urve bin Ez-Zübeyr'den rivayete göre, Ubeydullah bin Adi bin El-Hiyar kendisine haber vererek dedi ki, Osman'ın yanına girdim, kelime-i şehadet getirdikten sonra dedi ki, şüphesiz Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hak ile gönderdi. Ben de Allah'ın ve Resulünün davetini kabul eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilenlere iman eden birisi oldum. Sonra da iki defa hicret ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme damat oldum. Ona beyat ettim. Allah'a yemin ederim yüce Allah onun ruhunu kabzedinceye kadar ona ne isyan ettim ne de onu aldattım. İbn-i Şihab dedi ki, bana Ubeydullah bin Abdullah'ın haber verdiğine göre İbn-i Abbas kendisine şunu haber vermiştir. Abdurrahman bin Avf, Ömer'in yaptığı son haccı esnasında Mina'dayken ailesinin yanına döndü. Ömer beni görünce "Ey Abdurrahman" dedi. Ben "Ey müminlerin emiri" dedim. "Şüphesiz haç mevsiminde sıradan ve anlayışsız insanlar da bir araya gelir. Benim görüşüme göre Medine'ye varıncaya kadar bu işe mühlet vermendir. Çünkü orası hicret, sünnet ve esenlik yurdudur. Orada fıkıh ehli, insanların eşrafı ve görüş sahipleriyle baş başa kalırsın." Ömer dedi ki, "Andolsun Medine'de hitap etmek üzere ayağa kalkacağım, ilk günden ayağa kalkıp şunları söyleyeceğim." Nokta nokta. Harice bin Zeyd bin Sabit'ten rivayete göre Ensar hanımlarından birisi olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de beyat etmiş bulunan Ümmü el-A'la'nın kendisine haber verdiğine göre muhacirlerin hangilerinin kimin yanında barınacağını tespit etmek üzere kura çektiklerinde kendileriyle beraber kalmak üzere kurada Osman bin Mazun çıkmıştı. Ümmü el-A'la dedi ki, "Osman bin Mazun yanımızda hastalandı. Ben de vefat edinceye kadar ona hasta bakıcılık yaptım. Onu elbiselerine sardık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza girdiğinde ben "Ey Ebu Saib, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Senin için şehadet ederim ki andolsun Allah sana ikramda bulunmuştur" dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'ın ona ikramda bulunmuş olduğunu nereden anladın?" Ümmü el-A'la dedi ki, "Ben ona "Ey Allah'ın Resulü, babam anam sana feda olsun, eğer ona ikram etmemişse kime ikram edeceğini bilemiyorum" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu, "Allah'a yemin ederim ona şu anda yakin gelmiş bulunuyor. Allah'a yemin ederim onun lehine hayır ümit ediyorum. Bununla birlikte ben Allah'ın Resulü olduğum halde Allah'a yemin ederim ki bana neler yapılacağını bilmiyorum." Ümmü el-A'la dedi ki, "Allah'a yemin ederim ondan sonra kimseyi tezkiye etmeyeceğim." Ümmü el-A'la dedi ki, "Ama bu durum beni üzmüştü. Uyudum, Osman için akan bir pınar gördüm. Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gördüğüm rüyayı haber verdim. O onun amelidir" dedi. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, "Bu as günü Yüce Allah'ın Resulü lehine ve İslam'a girişlerine zemin olmak üzere önceden hazırlamayı takdir buyurduğu bir gün olmuştu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onların ileri gelenleri darmadağın olmuş, önderleri öldürülmüş bulunuyordu." Ayşe radıyallahu anha'den rivayete göre bir Ramazan bayramı yahut Kurban bayramı günü yanında bu as günü Ensar'ın çalıp oynadıkları sözleri nameli olarak söyleyen iki cariyenin de bulunduğu bir sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarında bulunuyorken Ebu Bekir radıyallahu anh yanlarına girdi. Ebu Bekir iki defa "Şeytanın çalgıları mı?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Onlara ilişme ey Ebu Bekir. Her bir toplumun bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da işte bugündür." Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Medine'nin üst taraflarında Amr bin Avf oğulları diye anılan bir topluluğun arasında konakladı. Enes dedi ki, aralarında 14 gün ikamet etti. Sonra Neccar oğullarından ileri gelen bazı kimselere haber gönderdi. Enes dedi ki, kılıçlarını kuşanmış olarak geldiler. Sanki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineği üzerinde, Ebu Bekir de terkisinde, Neccar oğullarından o gelenleri de onun etrafında görüyor gibiyim. Nihayet eşyaları Ebu Eyyub'un avlusuna bırakıldı." Enes dedi ki, "Allah Resulü namaz vakti nerede girerse orada namaz kılardı. Koyun ağıllarında dahi namaz kıldığı olurdu. Daha sonra mescidin bina edilmesini emretti. Neccar oğullarından ileri gelen kimselere haber gönderdi. Onlar da gelince dedi ki, ey Neccar oğulları, bana bu bahçenizin bedelini söyleyiniz. Onlar Allah'a yemin ederiz olmaz. Biz bunun bedelini Allah'tan başkasından istemeyiz" dediler. Enes dedi ki, "Orada şimdi size söyleyeceklerim vardı. Orada müşriklerin bazılarının kabirleri, bir takım yıkık kalıntılar ve birkaç hurma ağacı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle müşriklerin kabirleri açıldı. Başka yere taşındı. Yıkıklar dümdüz edildi, hurma ağaçları da kesildi." Enes dedi ki, Hurma ağaçlarını mescidin kıble tarafına dizdiler. Onun kapısının iki yanını ise taştan yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte olduğu halde taşları taşıyor ve Recez vezdinde şöyle diyordu: Allah'ım, ahiret hayrı dışında yoktur bir hayır. Sen ensar ile muhacirlere yardım et. Açıklama: Bana bedelini söyleyiniz. Yani burayı bana bedeliyle satınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle müşriklerin kabirleri açıldı. İbn-i Battal der ki: İlim adamlarından herhangi bir kimseden müşriklerin kabirlerinin yeri mescit edinilsin diye açılacağına dair bir ifade tespit edemedim. Evet, mal bulmak isteğiyle kabirlerin açılışı hususunda görüş ayrılığı vardır. Cumhur bunu caiz kabul ederken Evzai bunu kabul etmemiştir. Ancak bu hadis bu iş için caiz oluşuna bir delildir. Çünkü müşrik bir kimsenin hayatta olsun ölmüş olsun herhangi bir saygınlığı yoktur. Bununla alakalı gerekli araştırma mescitler bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Recez vezninde söylüyorlardı nokta nokta. Bu sahih kabul edilen görüşe göre bir şiir türüdür. Yedinci bab. Muhacir bir kimsenin menasikisini bitirdikten sonra Mekke'de kalması. Abdurrahman bin Hümeyt el-Zühri dedi ki: Ömer bin Abdülaziz'in en-Nemr'in kız kardeşinin oğlu Es-Saib'e şunu sorarken dinledim. Mekke'de kalmak hususunda ne dinlemişsin? Dedi ki el-Ala bin el-Hadrami'yi şöyle derken dinledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhacir için sader tavafından sonra 3 gün kalmak hakkı vardır. Açıklama: Muhacir bir kimsenin menasikisini bitirdikten sonra Mekke'de ikamet etmesi. Menasikisinden kasıt hac ya da umre ibadetinin gerekleridir. El-Ala bin el-Hadrami'nin adı Abdullah bin İmad'dır. Umeyye oğulları ile anlaşmalı olan birisiydi. El-Ala üstün bir sahabiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Bahreyn'e vali tayin etmişti. Duası kabul edilen birisiydi. Ömer radıyallahu anh'ın halefeliği döneminde vefat etmiştir. Buhari'de bunun dışında ondan gelen bir hadis rivayeti bulunmamaktadır. Muhacir için sader tavafından sonra 3 gün kalmak hakkı vardır. Maksat Mina'dan dönüşten sonradır. Bu hadisten çıkarılan sonuçlar: 1- Mekke fethedilmeden önce oradan hicret etmiş olan bir kimsenin Mekke'de ikamet etmesi haram idi. Fakat hac ya da umre menasikini bitirdikten sonra Mekke'ye giden kimsenin orada en fazla 3 gün kalmasına izin verilmiştir. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Havle'nin Mekke'de ölmesi üzerine üzüntüsünü belirten ifadeler kullanmıştır. 2. Bundan şu hüküm çıkartılır. 3 gün süreli bir ikamet kişiyi misafir yani yolcu olmaktan çıkarmaz. Bununla birlikte Ed-Davudi'nin kullandığı ifadelerden bunun ilk muhacirlere mahsus olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunun ilk muhacirler diye kayıtlanmasının hiçbir anlamı yoktur. Nevevi der ki, bu hadisin anlamı şöyledir. Mekke'den hicret eden kimseler için Mekke'yi yurt yani vatan edinmek haramdır. İyad da bunun cumhurun görüşü olduğunu naklederek şunları söylemektedir. Bununla birlikte Mekke fethedildikten sonra bir kesim bunun caiz olduğunu söylemiştir. İlim adamları bu görüşü sözü geçen hicretin farz olduğu zaman hakkında yorumlamışlardır. Devamla dedi ki, bununla beraber herkes Mekke fethedilmeden önce hicret edip Medine'de yerleşmenin vacip olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Çünkü böylelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım edilmiş ve canı ile de onun yanında yer alınmış olunur. Muhacir olmayan kimselerin ise ister Mekke ister başkası olsun istediği herhangi bir yerde yerleşmesi ittifakla caiz kabul edilmiştir. Bundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine dışında ikamet edip yerleşmeye izin verdiği kimseler istisna edilmiştir. 3. Bu hadis veda tavafının hac menasikinden olmayıp bağımsız bir ibadet olduğuna da delil gösterilmiştir. Mezhebimizdeki iki görüşün daha sahih olanı budur. Çünkü bu hadiste nüsüklerini bitirdikten sonra denilmektedir. Zira veda tavafından sonra Mekke'de kalmak söz konusu değildir. Eğer Mekke'de kalacak olursa bu durumda veda tavafı olmaktan çıkar. Kurtubi der ki, bu hadis ile kastedilen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmak amacıyla Mekke'den Medine'ye hicret eden kimselerdir. Bununla Mekke'nin dışındaki bir yerden hicret edenler kastedilmemiştir. Çünkü bu cevap onların Mekke'de ikamet etmek istememeleri ile ilgili olarak sordukları soruya cevap olarak verilmiştir. Zira onlar Mekke'yi Allah için terk etmiş bulunuyorlardı. Allah Resulü de onlara bu şekilde cevap vermiş, 3 gün süreyle kalmanın orada ikamet etmek anlamına gelmeyeceğini haber vermiştir. Devamla der ki, İyad'ın söz konusu ettiği görüş ayrılıkları ise daha önce geçmiş olanlar hakkındadır. Acaba dini hususunda fitneye maruz kalmaktan korktuğu bir yerden dinini kurtarmak amacıyla kaçan bir kimse bu fitne hali sona erdikten sonra o yere geri dönebilir mi? Hususu ile ilgili görüş ayrılıkları da buna göre ileri sürülebilir mi? Şöyle demek mümkündür. Şayet muhacirlerin yaptığı gibi orayı Allah için terk etmiş ise hiçbir şekilde geri dönmesi söz konusu olamaz. Eğer dinini kurtarmak amacıyla orayı terk etmiş ve bizatihi orayı terk etmek maksadını gütmemiş ise aynı yere fitneye maruz kalma halinin sona erişinden sonra gelebilir. Bu görüş güzel ve uygundur. Ancak bunun gayrimenkul yahut evleri geride bırakan kimseler ile tahsis edilmiştir. Fakat meselenin bununla tahsisine ihtiyacı yoktur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bab. Tarih ve tarihi nereden başlattıkları. Sehl bin Sa'd dedi ki, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilişinden ne de vefatından itibaren yılları saymaya başladılar. Onlar ancak onun Medine'ye gelişinden itibaren saydılar. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, namaz 2 rekat olarak farz kılındı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti, 4 rekat olarak farz kılındı. Sefer yani yolcu namazı ise önceki hali gibi bırakıldı. Açıklama. Cevheri der ki, tarih, vaktin tarif edilmesi demektir. Tarihi nereden başlattılar? O bu ibareleriyle bu husustaki görüş ayrılıklarına işaret etmiş gibidir. Es-Sühli'nin belirttiğine göre ashab-ı kiram tarihi yüce Allah'ın şu buyruğundan hareket ederek hicret ile başlatmıştır. İlk günden temeli takva üzere kurulan mescit içinde namaza durman elbette daha layıktır. Bilindiği gibi buradan kasıt mutlak olarak ilk gün değildir. Böylelikle bunun zikredilmemiş bir şeye izafe edildiği ortaya çıkmaktadır. Bu ise yüce Allah'ın İslam'ı aziz kılıp güçlendirdiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine güvenlik içerisinde ibadet ettiği ilk zamandır. Bu zamanda mescidi bina etmeye başlamıştır. Bu sebeple ashab-ı kiram da tarihi o günden başlatmayı uygun görmüşlerdir. Onların bu uygulamalarından yüce Allah'ın ilk günden ibaresinden İslam tarihinin ilk günü ibaresi anlaşılmıştır. Evet, Es-Sühli böyle demektedir. Hatıra ilk gelen ise yüce Allah'ın ilk gününden buyruğunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Medine'ye ilk geldikleri gün olduğudur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Medine'ye gelişinden yani geliş zamanından kastettiği geldiği ay değildir. Çünkü tarih başlangıcı senenin başından itibarendir. Bazıları tarihi hicret ile başlatmanın bir münasebetle olduğunu da açıklayarak şöyle demektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili tarihe başlangıç olarak alınması mümkün olan hususlar doğumu, ona peygamberliğin verilmesi, hicreti ve vefatı olmak üzere 4 husustur. Onlar tarihi hicretten başlatmanın daha uygun olduğunu gördüler. Çünkü doğum ve peygamberlik tarihlerinin yıl olarak tayin edilmesi halinde ihtilaftan kurtulmak mümkün değildi. Vefat tarihini kabul etmeyişlerin sebebi ise vefatının söz konusu edilmesiyle birlikte onun için üzüntünün tazeleneceğidir. Bundan dolayı tarihe başlangıç olarak sadece hicretin alınabileceği ortaya çıkmış oldu.
2: Rebiülevvel ayından Muharrem ayına ertelemelerinin sebebine gelince, hicret etme kararının Muharrem ayında verilmiş olmasıdır. Çünkü beyat Zilhicce'de gerçekleşmiştir. Söz konusu beyat, Akabe beyatı ise hicretin bir mukaddimesi durumundadır. Bu nedenle beyattan sonraki ilk ay ve hicrete karar verilen ay Muharrem ayı oldu. Bundan dolayı Muharrem ayının başlangıç kabul edilmesi uygun görülmüştür. Bu benim Muharrem ayını başlangıç olarak kabul edilmesiyle gördüğüm açıklamaların en güçlü olanıdır.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: 49. bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım ashabımın hicretlerini kabul buyur diye buyurması ve Mekke'de ölen kimseler için ağıtta bulunması. Amir bin Sa'd bin Malik babasından rivayette dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı senesinde ölümün kertesine geldiğim bir hastalık dolayısıyla beni ziyaret etti. Ey Allah'ın Resul dedim, hastalığım gördüğün dereceye ulaştı. Ben mal varlığı olan birisiyim. Bir kız çocuğumdan başka mirasçım da yok. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? Allah Resulü hayır dedi. Sa'd, peki onun yarısına tasadduk edeyim mi diye sordu. Allah Resulü, ey Sa'd, üçte birini tasadduk et. Üçte bir de çoktur ya. Çünkü senin mirasçılarını arkanda zengin olarak bırakıp gitmen, onları insanlara el avuç açacak şekilde fakir olarak bırakmandan hayırlıdır. Ahmet bin Yunus İbrahim'den naklen, zürriyetini bırakman diye zikretmiştir. Üstelik sen Allah'ın rızasını arayarak her ne harcayacak olursan mutlaka Allah onun karşılığında sana ecir verir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokmanın bile. Ben ey Allah'ın Resulü, ashabımdan geri kalacak mıyım diye sordum. O şöyle buyurdu. Sen geri bırakılıp da Allah'ın rızasını arayarak bir amelde bulunacak olursan mutlaka o amelin sebebiyle derecen artar ve mertebem yükselir. Muhtemelen sen bir takım kimselerin seninle faydalanacağı, bir takım kimselerin de senden zarar göreceği bir vakte kadar geri kalacaksın, yani yaşayacaksın. Allah'ım, ashabımın hicretlerini kabul buyur. Onları topukların üzerine gerisin geri çevirme. Fakat zavallı Sa'd bin Havle nokta nokta. Bu sözleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de vefatı dolayısıyla üzüntüsünü dile getirmiş oldu. Ahmet bin Yunus ile Musa İbrahim'den mirasçılarını bırakman diye rivayet etmişlerdir. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım ashabımın hicretlerini kabul buyur demesi nokta nokta ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de vefat edenler için üzüntüsünü dile getirmesi nokta nokta. Burada maksat hicret edip terk ettiği şehirde öldüğünden ötürü onun için üzülmektir. Elinci bab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında nasıl kardeşlik yaptı? Abdurrahman bin Avf dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz Medine'ye geldikten sonra beni Sa'd bin Errebi ile kardeş yaptı demiştir. Ebu Cuhayfe de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştır.

bir parça keş ve biraz daha yağ kâr etti. Günler sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerinde safran kokusu bulaşmış olarak gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne haber ey Abdurrahman dedi. Abdurrahman ey Allah'ın Resulü, Ensardan bir kadın ile evlendim deyince Allah Resulü sen ona mehir olarak ne verdin diye sordu. O hurma çekirdeği ağırlığınca altın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir koyun ile dahi olsa düğün ziyafeti ver buyurdu. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında nasıl kardeşlik yaptı? İbni Abdilber der ki, ashab arasında kardeş kılma olayı iki defa olmuştur. Birisi özel olarak muhacirler arasında olmuştur. Bu Mekke'de yapıldı. Birisi de muhacirlerle ensar arasında yapılmıştır. Burada maksat da odur. İbni Sa'd, Vakidi yoluyla gelen ve tabiinden bir grup kişiye ulaşan bir takım senetlerle şöyle dediklerini rivayet etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve muhacirler arasında kardeşlik yaptığı gibi muhacirlerle ensar arasında da birbirlerini gözetlemek üzere kardeşlik yaptı. Önceleri birbirlerine mirasçı dahi oluyorlardı. Bunlar 90 kişiydi. Bazıları muhacirden, bazıları ensardan idiler. 100 kişi oldukları da söylenmiştir. Yüce Allah'ın akrabalar nokta nokta buyruğu nazil olunca bu kardeşlik sebebiyle aralarındaki mirasçılık da sona ermiş oldu. Derim ki, ileride feraiz yani miras hukuku bölümünde geleceği üzere İbni Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde muhacir olan kimse, akrabalık bağı olanlar bir tarafa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarında yaptığı kardeşlik sebebiyle, kardeşlik vasfıyla ensardan olana mirasçı oluyordu. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Es-Süheyli der ki, Allah Resulü'nün ashabı arasında kardeşlik yapmasının sebebi, gurbetin sebep olduğu yalnızlık duygularını gidermek ve ailelerinden, aşiretlerinden ayrılmanın yalnızlığını unutarak teselli bulmalarını sağlamak, birinin diğerine yardımcı olmasını temin etmektir. İslam güçlenip herkes ailesiyle bir araya gelip bu yalnızlığın etkileri de gidince kardeşlik dolayısıyla mirasçı olmayı kaldırdı ve müminlerin hepsini kardeş yaparak müminler kardeştir buyruğunu indirdi. Maksat da onların birbirlerine karşı sevgi ve davetin kapsamlı oluşu açısından kardeş olduklarıdır. Muhammed bin İshak da kardeş yapmayı söz konusu ederek şunları söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra ashabına ikişer ikişer kardeş olunuz dedi. Kendisi Ali ile Hamza, Zeyd bin Harise ile Cafer bin Ebi Talip, Muaz bin Cebel ile kardeş oldu. Süneyd'in tefsirinde de şöyle denilmektedir. Muaz ile İbni Mesud, Ebu Bekir ile Harice bin Zeyd, Ömer ile İtban bin Malik kardeş oldular. Namaz bölümünün giriş taraflarında Ömer'in Ensardan bir kardeşim vardı sözü de geçmiş bulunmaktadır. Bu kardeşinin kimliği İtban diye açıklanmıştır. Ebu Derda ve Selman'ın durumunda olduğu gibi onunla kardeşliği uzun sürede devam etmiş olabilir. Musab bin Umeyr ile Ebu Eyyub, Ebu Huzeyfi bin Utbe ile Abbad bin Bişr, Hatıp bin Ebi Belta ile Uveyn bin Saide, Selman ile Ebu Derda da kardeş olmuşlardı. Kardeşlik ilk olarak Peygamber Efendimizin Medine'ye gelişi sırasında başladı ve İslam'a girenlerin ya da Medine'ye gelenlerin çoğalmasına bağlı olarak da bu kardeşliği tekrarlamaya devam etti. Hakem ile İbni Abdilber'in hasen bir senetle Ebu Şa'sa'dan, onun İbni Abbas'tan rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ez-Zübeyr ile İbni Mes'ud'u kardeş yapmıştır. Her ikisi de muhacirdirler. Derim ki ayrıca Ed-Diya bunu El-Muhtare adlı eserinde Taberani'nin El-Mu'cemul-Kebir adlı eserinden diye rivayet etmiştir. İbni Teymiye de açıkça El-Muhtare'deki hadislerin Müstedrek'deki hadislerden daha sahih ve kavi olduklarını belirtmiştir. Kardeşlikle alakalı birinci kıssayı Hakim bin Cümey bin Umeyr yoluyla İbni Ömer'den diye şöylece rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Ömer, Talha ile Ez-Zübeyr, Abdurrahman bin Avf ile Osman'ı kardeş yapmıştır. Bir topluluğun da ismini zikrettikten

sonra şunları söylemektedir. Ali dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen ashabın arasında kardeşlik yaptın ya, benim kardeşim kim? Allah Resulü, senin kardeşin benim diye buyurdu. Bu rivayet daha önce geçenlere katılacak olursa, bu yolla daha bir güçlenmiş olur. Enes'ten rivayete göre Abdullah bin Selam'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye ulaştığı haberi gelince onun yanına bazı hususları sormak üzere gitti ve dedi ki, ben sana bir nebiden başkasının bilmediği üç hususu soracağım. Kıyametin ilk alameti nedir? Cennetliklerin ilk yiyeceği yemek ne olacaktır? Evlat ne diye babasına ya da annesine çeker? Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu az önce Cibril bana haber verdi. İbn-i Selam dedi ki, bu Yahudilerin düşman kesildiği melektir. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kıyametin ilk alameti, insanları doğudan batıya doğru sürükleyip toplayan bir ateş olacaktır. Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek, balığın karaciğerinin ziyadesi olacaktır. Çocuğa gelince erkeğin suyu, kadının suyunu geçerse, çocuk ona benzer. Eğer kadının suyu erkeğin suyunu geçerse çocuk ona benzer. Abdullah bin Selam dedi ki, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Daha sonra dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Yahudiler iftiracı bir kavimdir. Onlara benim Müslüman olduğumu bilmelerinden önce benim hakkımda soru sor. Yahudilere gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aranızda Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Onlar bizim de hayırlımızdır, en hayırlımızın da oğludur. Bizim de en faziletlimizdir, en faziletlimizin de oğludur. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Peki Abdullah bin Selam Müslüman olursa ne dersiniz? Onlar böyle bir şeyden Allah onu korusun dediler. Aynı soruyu onlara tekrar sorunca onlar da az önceki gibi cevap verdiler. Abdullah bin Selam yanlarına çıkarak Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Bu sefer Yahudiler bizim kötüğümüz aramızdaki en kötünün oğlu diyerek onun değerini küçültücü sözler kullandılar. Abdullah bin Selam işte ben bundan korkuyordum ey Allah'ın Resulü dedi. Abdurrahman bin Mu'tim dedi ki, benim bir ortağım pazarda vadeli olarak birkaç dirhem sattı. Ben, Subhanallah, bu uygun mudur dedim. O da, Subhanallah, Allah'a yemin ederim ben bunu pazarda sattım. Fakat kimse beni ayıplamadı dedi. Bunun üzerine ben de Bera bin Azib'e sordum. Şöyle dedim. Biz bu şekilde alışveriş yaptığımız halde iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve şöyle buyurdu. Elden ele yapılan alışverişlerde bir beis yoktur. Fakat vadeli olanlar uygun olmaz. Sen yine de Zeyd bin Erkam'ın yanına git. Ona sor çünkü aramızda ticareti en büyük olan o idi. Zeyd bin Erkam'a sordum, bana onun dediği gibi dedi. Bir seferinde de Süfyan dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz alışveriş yapıyor iken Medine'ye yanımıza geldi. Nokta nokta. Ayrıca mevsime ya da hacca kadar vadeli olarak demiştir. Açıklama. Kıyametin ilk alameti onları doğudan batıya doğru toplayacak bir ateş olacaktır. İleride rikak yani kalbi yumuşatıcı hadisler bölümünün sonlarına doğru buna dair yeterli açıklamalar gelecektir. Cennetliklerin ilk yiyeceği yemek balığın karaciğerinin ziyadesi olacaktır. Ziyade ciğere asılı fakat ondan bağımsız bir fazlalıktır. Yiyecek olarak çok lezzetlidir. Onun en rahat yenilen ve en güzel sindirilen yemek olduğu da söylenir. Çocuk nokta nokta benzer. Müslim'de Ayşe yoluyla gelen hadiste erkeğin suyu kadının suyundan daha üste çıkarsa amcalarına benzer, kadının suyu erkeğin suyundan üste çıkarsa dayılarına benzer denilmektedir. İftiracı bir kavimdirler. Buhtan edenler anlamındaki buht kelimesinin tekili, uydurduğu iftira dolayısıyla karşısındaki dinleyeni dehşete düşüren kimse demektir. Benim bir ortağım pazarda vadeli olarak birkaç dirhem sattı. Buna dair açıklamalar daha önce ortaklık bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Burada hadisten maksat sahabenin zikrettiği biz nokta nokta alışveriş yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza Medine'ye geldi sözüdür.
Bundan anlaşıldığına göre o istisna ettiği türler dışında onları yapar bulduğu muamelata itiraz etmemiştir. İstisna ettiği hususları da onlara açıklamıştır. (52. Bab) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişi sırasında Yahudilerin yanına gelmesi. Hadu, Yahudi oldular demektir. Hudne, buyruğu ise tevbe ettik demektir. Haid de tevbe eden anlamındadır. Ebu Hureyre'den rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudilerden 10 kişi bana iman etse şüphesiz bütün Yahudiler bana iman ederdi. Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girdiğinde Yahudilerden bazı insanların Aşure gününü tazim ettiklerini ve o günde oruç tuttuklarını gördü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim o gün oruç tutmamız daha uygundur dedi ve o gün oruç tutulmasını emretti. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince Yahudilerin Aşura günü oruç tuttuklarını gördü. Buna dair kendilerine soru sorulunca şu cevabı verdiler. Bu Allah'ın Musa'ya ve İsrailoğullarına Firavun'a karşı zafer verdiği gündür. Biz de onu tazim etmek üzere bu günü oruç tutuyoruz. Onlar böyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz Musa'ya sizden daha yakınız deyip o gün oruç tutulmasını emretti. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ten rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını serbest bırakırdı. Müşrikler ise saçlarını ortadan ayırırlardı. Kitap ehli de saçlarını serbest bırakırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hakkında kendisine herhangi bir emir verilmediği hususlarda kitap ehline muvafakat etmeyi severdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra saçlarını ayırdı. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, onlar kitap ehlidirler, onu kısımlara ayırdılar. Bir bölümüne iman ettiler, diğer bazısını inkar edip kafir oldular. Açıklama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişinden sonra Yahudilerin yanına gelmeleri. Ebu Said Şeraful Mustafa adlı eserinde Said bin Cübeyr yoluyla şunu rivayet etmektedir. Yahudilerin başı olan Meymun bin Yamin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek dedi ki ey Allah'ın Resulü onlara bir haber gönder ve beni de hakem tayin et. Onlar anlaşmazlık konularında bana başvururlar. O da onu içeriye yerleştirdi. Sonra Yahudilere haber gönderdi. Onun yanına gelerek onunla konuştular. Allah Resulü onlara benimle sizin aranızda hakemlik yapacak bir adam seçiniz diye buyurdu. Onlar biz Meymun bin Yamin'in hakemliğine razıyız dediler. Allah Resulü yanlarına çık diye buyurdu. Meymun şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür dedi. Fakat onu tasdik etmeyi kabul etmediler. İbni İshak'ın zikrettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra Yahudilerle bir barış anlaşması yaptı. Onlar ona tabi olmayı kabul etmediler. Bu sebeple onlarla arasında bir kitap yazdı. Yani bir anlaşma belgesi düzenledi. Yahudiler Kaynuka, Nadir ve Kureyza olmak üzere üç kabile idiler. Üçü de biri diğerinden sonra ahitlerini bozdular. Kaynuka oğullarını karşılıksız serbest bıraktı. Nadir oğullarını sürgüne gönderdi. Kureyza oğullarını da kökten imha etti. Yüce Allah'ın izniyle biraz sonra bütün bunlara dair etraflı açıklamalar gelecektir. Yahudilerden 10 kişi bana iman etse Yahudilerin hepsi bana iman edecektir. El-İsmaili'nin rivayetinde Müslüman olmadık Yahudi kalmaz şeklindedir. Ebu Said de Şeraful Mustafa adlı eserinde bunu böylece rivayet etmiş ve sonunda şunları eklemiştir. Ka'b dedi ki bunlar Yüce Allah'ın Maide suresinde sözünü ettiği kimselerdir. Buna göre kastedilen belirli özel 10 kişidir. Çünkü ona Yahudilerden 10 kişiden fazla iman etmiş idi. Göründüğü kadarıyla bunlar o dönemde Yahudiler arasında başkanlık konumundaydılar.
Onların dışında olanlar da onlara tabi kimselerdi. Fakat bunlar arasında ancak pek az kimse Müslüman olmuştur. Abdullah bin Selam gibi. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişi sırasında Yahudiler arasında başkanlığı ile ünlü kimselerden idi. Nadir oğullarından Ebu Yasir bin Ahtab, onun kardeşi Huyey bin Ahtab, Kab bin el-Eşref ile Rafi bin Ebil Hukayk da bulunmaktadır. Kaynuka oğullarından Abdullah bin Huneyf, Finhas ve Rifa bin Zeyd'dir. Kureyza oğullarından ise Zübeyir bin Batıya, Kab bin Esed ve Şemuvil bin Zeyd'dir. Bunlardan hiçbirisinin Müslüman olduğu sabit değildir. Bunların her birisi Yahudiler arasında bir başkan idi. Eğer bu başkan Müslüman olmuş olsaydı, Yahudilerden bir topluluk onlara uyardı. Muhtemelen kastedilen de budur. Üçüncü bab. Selman el-Farisi radıyallahu anh'ın Müslüman olması. Ebu Osman'dan rivayete göre Selman el-Farisi'den nakledildiğine göre o bir Rab'den yani Efendi'den diğerine geçmek suretiyle 10 küsur Rab yani Efendi arasında el değiştirdi. Ebu Osman dedi ki Selman radıyallahu anh'ı şöyle derken dinledim. Ben Rame Hürmüzlüyüm. Selman dedi ki İsa ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de salat ve selam olsun aralarındaki fetret yani süre 600 yıldır. Açıklama. Bir Rab'den diğerine geçmek suretiyle 10 küsur Rab arasında el değiştirdi. Muhtemelen Ebu Hureyre'nin Rab lafzının efendi hakkında kullanılmasını nehyeden hadisi ona ulaşmamıştır. Bu hadis daha önce buyu yani alışverişler bölümünde geçmiş bulunmaktadır. Küsur, el-mıd, el-bid'a kelimesinin meşhur görüşe göre 3'ten 9'a kadar olanları anlatmak için kullanıldığı geçmiş bulunmaktadır. Ben Rame Hürmüzlüyüm. Burası Fars ülkesinde Irak-ı Arab'a yakın bilinen bir şehirdir. İsa ile Muhammed ikisine de Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, arasındaki fetret 600 yıldır. Maksat içinde Allah'tan vahiy alan bir Resulün gönderilmediği süredir. Fakat bu dönem zarfında son Resulün şeriatına davet edecek kimselere nübüvvet verilmesine de mani yoktur.''

Fethül Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.
17: Ümmetin Birliği için Usul. Çağdaş, zalim ve müşrik tağutlar tarafından işgal edilen İslam topraklarında esaret altında yaşayan Müslümanlar, bu esaretlerinin ve sömürücü işgalin farkına vararak hareket etmelidirler. Aziz İslam milleti içindeki herhangi bir kavme ve ırka üstünlük veya aşağılama söz konusu olamaz. Ne bir kavmin veya ırkın üstünlüğü ne de aşağılanması gündeme gelemez. Çünkü mümin Müslümanlar birbirinin kardeşi ve bir vücudun organlarıdır. Bu onların katıksız imanının gereği olan bir anlayıştır. Bütün mümin Müslümanlar kadınıyla erkeğiyle İslam ailesinin fertleridirler. Onların arasında kavimcilik, kabilecilik ve ırkçılık gibi cahiliye davasına ait hiçbir ayrımcılık olamaz, olmamalıdır da. İslam milleti ümmet şuuruyla hareket eder ve idrak ederek bilip inanır ki yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının, umulur ki esirgenirsiniz buyurmuştur. Birbirine kardeşler olan muvahhid mümin Müslümanlar, kardeşlerinin kabilesine, kavmine, aşiretine, rengine ve ırkına itibar etmez. Onlar kardeşleri olan mümin Müslümanları katıksız iman, salih amel ve takvalarına göre değerlendirirler. Bu değerlendirmeleri alemlerin Rabbi Allah Teala'nın beyanı üzeredir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, kerim olanınız ırk ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır." Hucurat Suresi 13. Ayet. İslamiyet'i kabul edip gerçekten iman eden kavimler, bütün cahiliye değersizliklerinden sıyrılıp İslam'ın yüce değerini kabul etmişlerdir. Cahiliyete ait olanların tümünü ayakları altına alıp iman kardeşleri olan muvahhid mümin Müslümanlar, ümmetin bütünlüğünü bozucu hareketlerde bulunup bir cahiliye adeti olan ırkçılık davasına kalkışmaları en büyük suçlardan ve en korkunç sapmalardan başkası değildir. El-Haris el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kim cahiliye davasını güderse o kimse cehennem güruhlarındandır." Bunun üzerine bir adam, "Ya Resulallah, namaz kılsa da oruç tutsa da mı?" dedi. Resulullah, "Namaz kılsa da oruç tutsa da" buyurdu. Tağuti düzenlerin gereği olan şeylerin bütünü cahiliyenin işlerindedir. Egemen zalim tağutların davası cahiliye davasından başka bir şey değildir elbet. "Ben Müslümanım, biz de Müslümanlardanız" diyen her fert ve topluluk tağutu ve tağuta ait olan her şeyi reddetmekle mükelleftir. Tağutu reddetmek Allah'a iman etmekten öncedir. Tağut reddedilmeden Allah'a iman gerçekleşmez. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: "Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a iman ederse o sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir." Bakara Suresi 256. Ayet. Hiçbir Müslüman kendi kavminden olmayan tağuttan vazgeçip kavminden olan tağutun emrine boyun bükerek itaat edemez. Onun vazifesi hangi kavimden olursa olsun bütün egemen tağutları reddetmek ve ümmetin birliği içinde yerini almaktır. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı baş kaldıranlar ile dostluk bağı kuramaz, onlara sevgi besleyemezler mümin Müslümanlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim topluluk bulamazsın ki Allah'a ve Resulüne baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri, soyları olsun diye buyurmaktadır Rabbimiz Allah Teala. İslam topraklarını işgal eden tağuti güçler ve kurdukları şirk düzenleri Müslümanlar arasında kavmiyetçilik fitnesini soktular ve imandan kaynaklanan kulluk vazifeleri Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın olan Müslümanları parti parti, grup grup, ulus ulus ayırıp parçaladılar. Her partiyi, her grubu ve her ulusu diğerine düşman ettiler. Düşmanlık neticesinde bunları birbirine kırdırttılar. Onları en yüce değerlerden uzaklaştırıp cahiliyetin değersizliklerini kabul eden bir hale getirdiler. Rabbimiz Allah kullarını uyarmıştı. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde gerisin geriye çevirirler. Böylece büyük hüsrana uğramış olursunuz. Ali İmran Suresi 149. Ayet. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler. Ali İmran Suresi 100. Ayet. İslam düşmanları olan tağuti dış güçler ile onların yerli işbirlikçileri olan egemen tağutlar ümmeti kavimlere bölerek onlarda cahiliye geleneklerini, duygu ve inançlarını uyandırarak parçalamak peşindeler. Bunun için korkunç şeytani planlar uygulamakta, felakete götüren tuzaklar kurmaktadırlar. Yegane hayat nizamı İslam'ın ve mümin Müslümanların düşmanları olan kafirler ile ehli kitap olanların gayesi Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak, hem İslam'a hem de birbirleriyle yabancılaştırıp aralarını açmaktadır. İslam kardeşliği yerine kavimdaşlığı, topraktaşlığı gündeme getirmek, böylece ümmeti parçalamak, dağıtmak, yenilir yutulur lokmalar halinde rahatça sömürmek istemektedirler. Hangi kavim mensubu olurlarsa olsun, Müslüman olan şahsiyetler böyle şeytani bir oyuna gelmemeli, milletinin İslam milleti olduğu inancını asla kaybetmemeli, ırkçılığın, kavimciliğin cahiliye davası olduğunu bilmeli ve bütün cahiliye davalarını ayağının altına alıp çiğnemelidir. Bu tuzakları kuranlara itaat etmemeli, hangi kavimden olursa olsun bütün tağutları reddedip Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenleri terk ederek yeniden İslam'a ve İslami değerlere sımsıkı sarılmalıdır. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsanız gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diye buyuran Rabbimiz Allah'ın emrine tek başına bir ümmet olan ve put kıran İbrahim aleyhisselamın teslimiyetiyle teslim olmalıdırlar. Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu. Bakara Suresi 131 ve 132. Ayetler. Kavmi, ırkı ve rengi ne olursa olsun bütün mümin Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri ve velileridirler. Tevhid ailesinin mensupları ve İslam milletinin fertleridirler. İşgal edilmiş küfrün ve şirkin hükümlerinin egemen olduğu İslam topraklarını tağutların egemenliğinden kurtarıp aradaki yapay sınırları kaldırarak birbirlerine sarılmalıdırlar. 100 yıl önce kafirlere ve ehli kitaba itaat ile meydana gelen bölünmüşlüğe son vererek bütünleşmek onların kulluk görevi iken, aynı oyuna gelerek yeniden bölünmemeli, el ele, omuz omuza, gönül gönüle vererek bu esaretten kurtulmalıdırlar. Kendi kavminden olan tağutu diğer kavmin tağutuna tercih etmekle değil, bütün tağutları reddedip Allah'ın hükümlerine sarılmakla kurtuluş gerçekleşir. İşte bunlar Allah taraftarlarıdır. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kurtuluşa erenlerin ta kendileridir, buyurur Allah Teala. Allah taraftarları olan ümmet ailesi içinde zaman zaman bazı anlaşmazlıklar, bazı uyuşmazlıklar ve bazı rahatsızlıklar meydana gelebilir. Meydana gelmesi arzu edilmeyen böyle şeylerle imtihan olunabilinir. İmtihanın zararsız ve başarılı bir şekilde sonuçlanması için usule dikkat edilmelidir. Ümmetin birliği ve beraberliği için beyan buyrulan usule dikkat edilir, gereğince amel edilecek olursa huzurlu ve mutlu bir ortama ulaşılır. Ümmetin ihtilaflarını gideren, birlik ve beraberliği sağlayan usulü şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Nisa suresi 59. ayet. İşte kamil usul ve işte şaşmaz ölçü. Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş olup imanlarında asla şüpheye düşmemiş olan, ey iman edenler, iman itaati gerektirir. O halde şartsız bir şekilde Allah'a itaat edin, yine şartsız bir şekilde Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat edin. Allah'a itaat, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine göre davranmakla gerçekleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ise Resulullah'ın sünnetine göre inanıp hayatı düzenlemek demektir. Kitaba ve sünnete itaat etmek, ona göre yaşamak, Allah'a ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Bunda herhangi bir şart ve kayıt söz konusu olamaz muvahhid müminler için. İman, Allah'a ve Resulüne kayıtsız şartsız teslimiyeti gerektirir. Allah'ın ve Resulünün hükmü karşısında kadın olsun, erkek olsun, her mümin Müslümanın işittik ve itaat ettik deyip teslim olmalıdırlar. Bu konuda hiçbir muvahhid şahsiyetin tercih hakkı yoktur. Katıksız iman edenlerin itaat edeceği üçüncü merci ulul emri minkumdur. Yani sizden olan emir sahipleri, gerek şahsında gerekse makamının gereği olan görevinde Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden muvahhid mümin şahsiyetler Kur'an ve sünnet ile hükmettikleri müddetçe onlara itaat edilmelidir. Bu itaat onların şahsına değil, hükümleriyle hükmettikleri Kur'an ve sünnetedir. Yani Allah'a ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaattir. Ümmetin böyle bir itaat üzere olması anın vacibi olan bir ibadettir. Ümmet bu vazifesini hakkıyla yerine getirdiği, birlik ve beraberliğini sağladığı bir dönemde aralarında meydana gelen ihtilafları halletmek için başvuracakları usul ve ölçü, eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz

anlaşmazlığın çözümünde Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü gündeme gelince her müminin teslim olması gerekir. Bu teslimiyet imanın gereğidir. Çünkü Rabbimiz Allah, şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız buyurmuş ve anlaşmazlığın çözümünde Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olup teslim olmanın imani bir hal olduğunu beyan etmiştir. Bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Mümin Müslüman olmuş kavimler kavmi duygu, düşünce ve anlayışlarını İslam potasında eritmeli, birbirine karışmalı, İslam kardeşliği ve velayeti ile kardeş olmalıdırlar. Bir kavme ait topraklar değil, işgal edilen İslam toprakları gündem olmalıdır. Kurtuluş mücadelesi bir kavmin kurtulması değil, çağdaş, zalim tağutların esareti altında bulunan İslam milletinin kurtuluşu olmalıdır. Ümmetin yerine kavmi, İslam milletinin yerine ulusu gündeme getirenler, cahiliyenin hükmüyle hükmetmekten başka bir şey yapmış değillerdir. Mümin, Müslüman olduklarını beyan eden hiç kimseye böyle davranmak yakışmadığı gibi, böyle bir istek, dost doğru yoldan sapmak, haktan sonra batıl içine düşmektir. Rabbimiz Allah Teala uyarıyor. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Maide Suresi 50. Ayet. Kendi hükmünden başka hiçbir güzel hüküm bulunmayan Rabbimiz Allah Teala, kesin bilgiyle iman ederek kardeş olup bir ümmet haline gelen ve İslam milletini oluşturan mümin Müslüman kullarına şöyle hitap etmektedir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. En'am suresi 165. ayet. Allah içimizde iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Nur suresi 55. ayet. Yeryüzünün varisleri ve halifeleri olmuş ve olacak mümin Müslümanlar, cahiliye davasının her çeşidini reddederek üzerlerine düşen salih amelleri işleyecek olursa, alemlerin Rabbi Allah vaadini gerçekleştirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar diye buyuran Rabbimiz Allah, yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağı kullarının özelliklerini beyan etmektedir. Onlar şirkin her türlüsünden uzaklaşmış, tevhid ile arınmış ve şirk koşmadan emrolundukları gibi dost doğru davranarak yalnızca Rableri Allah'a ibadet etmektedirler. İşte bunlar yeryüzünde veraset ve hilafet hakkını elde etmiş olanlardır. Hangi halde olurlarsa olsunlar, tevhid şuuru ve ümmet birliği idrakiyle hareket eden muvahhid müminler, salih amel işlemeye gayret ederler. Her fert üzerine düşen kulluk görevini yerine getirmeye çalışırken, diğer mümin Müslüman kardeşinin yardımına koşar. Kadın olsun, erkek olsun, müminler birbirlerinin velisidir. Onların iman ve ferdi kulluk vazifelerinden sonra en büyük özellikleri, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. O muvahhid mümin Müslümanlar, katıksız iman ve samimi takvanın üstünlüğüne yakın derecede inanmış olanlardır. Bundan dolayı üzülmez, korkuya kapılmaz ve Allah yolunda asla gevşeklik göstermezler. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü, misakı bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygı ile titrer, kötü hesaptan korkarlar. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Kesin olarak bilip inanırlar ki toplumsal değişmeler, topluma verilen iradenin,
bu doğrultu

0: da kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu sünnetullah asla değişmez. Gerçek şu ki bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah da hallerini değiştirip bozmaz. Rad suresi 11. ayet. Ümmet içine düşmüş olduğu bu esaret ve bu zilletten kurtulması esareti hürriyete, zilleti izzete çevirme gayretiyle gerçekleşir. Hep beraber hürriyeti esarete ve izzeti zillete tercih ederek üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikleri zaman bu değişiklik gündeme gelir. Kavimcilik, ırkçılık ve ulusçuluk gibi cahiliye davalarından tamamıyla vazgeçip müminlerin kardeş oluşu şuuruyla ümmetin kurtuluşu için gayret gösterdikleri vakit Rabbimiz Allah onlara vaat ettiği nimeti ve izzeti ikram edecektir. Bu bitip tükenmek bilmez nimet ve izzet ümmet birliği içinde olanlara dün ikram edildiği gibi bugün de aynı hali gündeme getirenlere ikram edilecektir. Bu Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın. Fetih Suresi 23. Ayet. Aziz İslam milletinin birlik ve beraberliğine riayet edenler kendilerine vaat edilen mutlu sonuca ulaşmayı hak ederler. Bu hak ediş onların kendilerine düşeni samimi bir şekilde yerine getirmelerinin karşılığıdır. Usule göre hareket edenler usule göre hak sahibi olurlar. Usulsüzlük vusulsüzlüğün baş sebebidir. Önce usul, sonra vusul. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek. Alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Sana da önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit, gözetleyici, müheymin olarak kitap, Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva, istek ve tutkularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir minhac, yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Maide Suresi 48. Ayet. Kur'an-ı Kerim en son ilahi kitap. Kendinden önce Allah tarafından inzal olunan ilahi kitapları tasdik eden ve onlara şahit olan Rabbimiz Allah Teala'nın kitabı. Ona katıksız iman edenlere hidayet rehberi olan Kur'an-ı Mecid Allah'ın katından indirilmiş ve Allah'ın koruması altındadır. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Bakara Suresi 1 ve 2. Ayetler. Hiç şüphesiz zikri Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Hicr Suresi 9. Ayet. İnsan kullarını yalnızca ve şirk koşmadan kendisine ibadet etsinler diye yaratan Allah Teala aralarında hükmetsin ve insanlar ona uysunlar diye Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Biz onu Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o hak ile indi. Seni de yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Onu bir Kur'an olarak İnsanlara dura dura okuman için bölüm bölüm ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik. İsra Suresi 105 ve 106. Ayetler. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva, istek ve tutkularına uyma diye buyuran Rabbimiz Allah Teala en son nebisi ve en son resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben onun sıfatında bütün ümmetinin yetkililerine hitaben insanların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmetme emrini vermektedir. Çünkü Kur'an insanlar arasında hükmetmek ve onlara hakim olmak için indirilmiştir. Biz kitabı, Kur'an'ı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Nahl Suresi 64. Ayet. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikir, şereftir. Siz ondan sorulacaksınız. Zümer Suresi 43 ve 44. Ayetler. Bu ümmet vahiden yani Kur'an'dan sorulacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlara egemen olmak ve aralarında hükmetmek için indirilmiştir. Ümmet gerek kendi aralarında gerekse diğer insanların aralarındaki ihtilafları ne ile çözmekte ne ile yönetmekte? Allah'ın hükümleri olan Kur'an ile mi yoksa tağuti ve beşeri hükümlerle mi? Bu mutlaka sorulacaktır. Rabbimiz Allah Teala mümin Müslüman kullarına Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla vahyettiği Kur'an'a sımsıkı sarılmaları emrini vermiştir. Onlar Kur'an-ı Kerim'den başka bir düstur edinemez ve Kur'an'dan başka bir hayat kitapları olamaz. Kur'an-ı Kerim onlar için bir zikir, bir şeref ve yegane hayat rehberidir. Kur'an'dan başka bir hüküm kitabına asla itibar edemez, hele hele tağuti düzenlerin Kur'an'ın yerine geçmesi için gündeme getirdiği düsturlara asla uyamazlar. Çünkü tağuti yasalar, vahyi reddeden şirk ve küfür zihniyetlerinin hevalarını ilahlaştırarak yaptıkları ve egemen olarak yürürlüğe soktukları yasalardır. Rabbimiz Allah Teala, sana gelen haktan sapıp onların heva, istek ve tutkularına uyma diye emretmiş, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ümmetini uyarmıştır. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın ve aşağıdırlar. Furkan Suresi 43 ve 44. Ayetler. İsmi ve yapısı ne olursa olsun, bütün gayri İslami anlayışlar, ideolojiler, düzenler ve siyasi yapılar, hevaların ilahlaşması sonucu ortaya çıkmış, insanın ilah ve Rab kabul edildiği, insanın insana kul olduğu sistemlerdir. Bu tağuti sistemlerde insan insanın kulu ve insan insanın Rabbi olmuştur. Yegane hayat nizamı İslam, insanı insana kul olmaktan kurtarıp, alemlerin Rabbi Allah'a kul yapmaya gelmiş ve aynı zamanda asla hakkı ve haddi olmadığı halde insanların başına Rab ve ilah kesilmiş olan tağutları da bu ruhsal hastalıktan kurtararak Allah'a kul olmalarını sağlamak için mücadele etmektedir. İnsanların arasında hükmetmek üzere indirilmiş olan hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanları dosdoğru yola sevk eden, o dosdoğru yol üzerinde sabit kalmalarını sağlayan, kendilerine huzur, mutluluk, barış getiren ve zulmü giderip adaleti sağlayan ilahi mesajdır. Bundan dolayı hayatın bütününe Kur'an-ı Kerim hakim olmalı, hayatı kuşatmalı ve Kur'an'ın dışındaki bütün tağuti düsturlar reddedilmelidir. Sadece Kur'an ile hükmedilmeli ve tağutların hevalarından kaynaklanan hükümlere kesinlikle uyulmamalıdır. Bu Rabbimiz Allah'ın kat'i emridir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmak isteklerinden sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz insanların çoğu fasıklardır. Maide Suresi 49. Ayet. Rabbimiz Allah Teala hayat kitabımız Kur'an'ın Maide Suresinin 48 ve 49. ayetlerinde tekrar tekrar şu emri vermektedir: onların hevalarına uyma. Hevalarını, yani istek ve arzularını ilahlaştıranların, vahyi bir tarafa bırakanların, Kur'an'ı yaşanan sosyal hayata asla karıştırmayanların, onu hayatın dışına itenlerin hevalarına uyma ve onlara asla itaat etme. Çünkü onlar tevhidin yerine şirki, imanın yerine küfrü, hakkın yerine batılı ve İslam'ın yerine tağuti düzeni tercih edip kabullenmiş ve bunu kendilerine din edinmişlerdir. Bu batıl, bu şirk ve bu sapık dinleri uğrunda çalışmak da mallarıyla, canlarıyla dinlerinin gereğini yapmaktadırlar. Her muvahhid mümin, Rableri Allah'ın kendilerine emredip öğrettiği gibi davranmalı ve "Sizin dininiz size, benim dinim bana" deyip kesin tavrını sergileyerek safını netleştirmelidir. O Kur'an-ı Kerim'i hayat kitabı olarak kabul etmeyenler, o Allah'ın hükümlerinin hayata egemen olmasını istemeyenler, o kendilerini egemen oldukları toplumlarda Rab ve ilah sayanlar, o Allah'ın kullarını kendilerine kul edenler, o yeryüzünün tağutları olanlar, bu sapık ideolojileri hal ve hareketleriyle yeryüzünü ifsad etmektedirler. Kim onların hevalarına uyacak olursa bu sapmanın ve bu bozulmanın girdabına yakalanır, dünyada da ahirette de rezil, zelil ve perperişan olur. Eğer hak onların heva, istek arzularına uyacak olsaydı, hiç tartışmaz, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Mü'minun Suresi 71. Ayet. O Kur'an ile hükmedilmesini istemeyen, hevalarını ilahlaştıranların hevaları, böyle bir felaketin öncüsüdür. Bu Allah'ın hükümlerinden yüz çeviren azgın fasıklar, Allah'ın adil hükümlerinin yerine her şeyiyle zulüm olan hükümlerinin egemenliğini istiyorlar. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Maide Suresi 50. Ayet. Onlara hak apaçık olarak gelmişken ve kendileri de hakkı apaçık görüp bilmişken haktan yüz çeviriyorlar. Onlar her şeyiyle zulüm, her şeyiyle felaket ve her şeyiyle mutsuzluğun kaynağı olan cahiliye hükmünü istiyorlar. Cahiliyenin hükmü insan hevası kaynaklı olup şirk ve küfürdür. Cahiliye devri sadece asr-ı saadetten önceki devir değildir. Hangi çağ ve hangi devir o devrin şartlarını taşıyorsa o cahiliye devridir. Bu geçmişte olduğu gibi bu çağda da aynı şekilde gündemdedir. Egemen tağutlar tarafından işgal edilen İslam topraklarında terör devletleri kurulmuş, cahiliye hükümleriyle hükmetmekte ve Allah'ın indirdiklerini reddedip yasaklamaktadırlar. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen egemen tağutlar, Kur'an'ı ve sünneti sosyal hayattan uzaklaştırmış, yaşanmasını yasaklamış, onun yerine hevalarından kaynaklanan hükümleri dayatarak hayat ilkesi haline getirmişlerdir. Bunun için Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurmaktadır: kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafir olanların ta kendileridir. Maide Suresi 44. Ayet. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Maide Suresi 45. Ayet. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasık olanların ta kendileridir. Maide Suresi 47. Ayet. İşgal altındaki İslam topraklarında egemen zalim tağutların esareti altında da olsalar, mümin Müslümanlar kendi aralarında ve imkanların el verdiği ölçüde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeli, amel eylemelidirler. Tağutun hükümlerini hükümsüz kılıp Allah'ın hükümleriyle hükmolunacak bir seviyeye gelene dek mücadele ve mücahede etmeli, hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalı ve egemen tağutlara kesinlikle uymamalıdırlar. Yeryüzünde olanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. En'am suresi 116. ayet. Mümin Müslümanlar Hakk'a uyarlar ve Allah'ın indirdiğine tabi olup onunla hükmederler. Kurtuluş budur.
1: Ayetler ışığında tefekkür. Yazan Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Ebu Bekir Öztürk.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Reklamları dinlediniz.
12: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.
2: Özel efem. Allah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد،
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
0: صدق الله العظيم.
1: محترم مؤمنler, bir başka Müslüman çok rahat şunu diyebilmektedir: eğer bizler gerçek Müslümanlar olabilseydik, bu ülkede herhalde İslami yayınlar yapan ciddi televizyonlarımız olacaktı. Demek ki bu arkadaşımıza göre de gerçek Müslümanlığın sonucu işte ciddi televizyonlara sahip olmakmış. Bir başkası, eğer bizler cidden İslam'ı yaşayan insanlar olabilseydik, bugün bizim kadınlarımız da plajlarda kendilerine yer bulabilirlerdi, diyor. Demek ki gerçek Müslümanlığın sonucu bizim kadınlarımızın da plajlarda yer edinebilmeleriymiş. Bir başkası şunu diyebiliyor: eğer bugün bizler ciddi Müslümanlar olabilseydik, bugün memleketimiz fabrikalardan geçilmeyecekti. Eğer gerçekten Müslümanlar olabilseydik, işte Ankara yolu çift otoban yol olurdu. Ya da eğer biz gerçekten Müslüman olabilseydik, bu ülkede İslam devletini kurardık. Demek ki gerçek Müslümanlığın sonucu bunlara kavuşmakmış. Bütün bunları hep uyduruyoruz kendi kafamızdan. Allah hiç de öyle demiyor. Eğer inanırsanız ve salih amel işlerseniz ne var karşılığında? Bakın Allah diyor ki enne lehum cennetin. Onlar için cennet var. İşte bu kadar. Halbuki bakın Allah'ın Resulü Akabe'de kendisiyle biatleşen insanlara İslam'ı anlattı da onlar dediler ki ya Resulallah eğer biz bu dediklerinizi yaparsak yani dediğin biçimde yaparsak yaşarsak karşılığında bize ne var ne elde edeceğiz bu işin sonunda dediler. Allah'ın Resulü onlara buyurdu ki bu işin karşılığında hurma bahçeleri var demedi. Yani gerçekten dediklerimi yaparsanız gerçekten Allah'ın istediği biçimde Müslümanlar olursanız Yemen'e vali olacaksınız demedi Allah'ın Resulü. Bizans sizin olacak demedi. Peki ne dedi? Dedi ki cennet var. İman ve salih amelin karşılığında cennet var. Zaten iyi bir Müslümana cennet vaadi vardır. İyi bir Müslümana hükümet vaadi yoktur. İyi bir Müslümana devlet vaadi yoktur. Sıhhat vaadi yoktur. Bolluk ve zenginlik vaadi yoktur. Müslüman olursak devlet kurarız değil mesele. Çünkü devlet Müslüman olmanın vazgeçilmez şartı değildir ama cennet Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ İman eden ve imanlarını amele dönüştürenler için ne var onlar için? اَنَّ لَهُمْ Onlar için İşte atlar, arabalar, fiyatlar, muratlar, marklar, dolarlar vardır. Öyle değilmiş anlıyoruz bakın ayetten. Hatta onlar için geçinmiş, dirlikmiş, sıhhatmiş, afiyetmiş ya da zafermiş, galibiyetmiş hiçbirisi yok. Hatta bakın, belki siz gerçekten iyi bir Müslüman olun, yani Allah'ın istediği biçimde kul olun, belki çevrenizde hiç kimse kalmayabilir. Çevrenizdeki bütün dostlarınız dağılabilir. Siz iyi bir Müslüman olun, Allah'ın istediği kulluğu yaşayın, kimi peygamberler gibi çevrenizde 3-5 kişi kalabilir. Kimi peygamberler gibi belinizden testereyle biçilebilirsiniz. Kimi peygamberler gibi şehit olabilirsiniz. Taşlanabilirsiniz kimi peygamberler gibi. Ve onlar hiç de başarısız olmadılar yani. Onların başlarına gelen bu tür durumlar onların başarısız olduklarını göstermez. Ve imanlarının sonucunda bu tür şeyler başlarına geldi diye hiçbir zaman onlar yollarından, yöntemlerinden şüphe etmediler. Eğer biz de vahye intibakımızdan şüphe etmiyorsak, eğer biz de Kur'an'la birlikte olduğumuzdan, Kur'an'ın istediği hayatı, Allah'ın istediği hayatı yaşadığımızdan şüphe etmiyorsak, o zaman başımıza ne gelirse gelsin, devam edelim yolumuza. Ama şundan her zaman şüphe edelim. Acaba bu vahiy, acaba bu Kur'an benim anladığımın dışında da anlaşılabilir mi? Acaba benim bu anlayışımın dışında da anlayışlar var mı diye sürekli bunu araştırmak zorundayız. İşte bu güzeldir. Enne lehum cennatin tecri min tahtihel enhar. Neymiş müminlere verilen müjde? Cennet. Bir cennet ki ya da cennetler ki, bahçeler ki onların zeminlerinden ırmaklar akmaktadır. Zeminlerinden ırmaklar akan cennetler. Arapçada cennet, toprağın üzerinde yükselen ağaçlık bölümün adıymış. Altından ırmakların akması da bu cennetin zemininde ırmakların akması demekmiş. O zaman sarayın altından veya köşkün altından ırmakların akması da yadırganmayacaktır. Yani böyle de olabilir diyoruz. Çünkü biz dünyayı cennetleştirme cinnetinde olduğumuz için sanki bunu dünyaya taşıma çabasındayız. İşte belki bunun içindir ki odalarımızın altından ırmaklar akıyor. Ama olsun, cennettekiler gibi değil. Bunlar kanalizasyon ırmakları. Neyse, şimdi bırakalım bunları. Bakın, bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki kullama ruziku minha min temaratin rizqan. Orada her ne zaman bir rızıkla rızıklandırıldıklarında, yani her bir meyveden rızıklandırıldıklarında, kendilerine tahsis edilen her bir rızık kendilerine ulaştırıldığında, kendilerine sunulduğunda şöyle derler: قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِه۪ مُتَشَابِهَا. Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler. Yani biz daha önce de bundan rızıklanmıştık. Bize daha önce de Allahu Teala lütuflarda bulunuyordu. Veya daha önce de bize bunların benzerleri verilmişti. Yani daha önce de benzer şeyler yemiştik biz dünyada. Nar. Dünyada nar yemiştik biz. Muz sunulacak önlerine, dünyada da yemiştik bundan derler. Peki bu onlara ne sağlayacak? Anlayabildiğimiz kadarıyla bu onlara şunu sağlayacaktır: hayatın köklü oluşunun zevkini tattıracaktır bu onlara. Bana öyle geliyor. Çünkü bakıyoruz, peygamberleri tanıtırken de böyle bir köklülükten söz edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ. Muhammed başka değil, ancak bir elçidir. O türedi değil, yeni çıktı bir elçi değil, ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ayeti de bunu anlatır. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle yeni, işte yeni çıkmış, aslı astarı olmayan, türedi bir şey değildir. Daha önce de benzerleri görülmüş, bilinmiş ve denenmiştir. Yani böyle denenmemiş, sonunun ne olacağı belli olmayan bir şey değildir. Bilakis daha önce de peygamberler geldi geçti. İşte Muhammed de onlardan biridir deniyordu ya. İşte burada da tıpkı onun gibi bir köklülük vurgulanıyor. Yani müminler orada cennette ne oluyor ya? Nereden geldik buraya? Neresi burası? Nasıl bir şey bu cennet diye şaşırmayacaklar, acemilik çekmeyecekler. Bilakis kendilerinin dünyada işledikleri amellere karşılık kendilerine sunulan bir cennet olduğunu bilecekler bunu. Mesela cennette kendilerine bir meyve sunulduğu zaman acemilik çekmeyecekler. Acaba bu nedir? İçinde zehir mi vardır? Nasıl yenir? Hiç bu konuda acemilik çekmeyecekler. Mesela bakın, Mançurya'dan hiç bilmediğiniz, tatmadığınız bir meyve getirilip verseler, şöyle bir duraklar insan değil mi? Ne ki bu acaba? Tadı nasıl? Tuzu nasıl filan diye bir tereddüt geçiririz değil mi? İşte cennette böyle bir acemilik olmayacaktır. Her bir meyve sunuldukça, aa biz bunu daha evvel de yemiştik. Bize bunu Rabbimiz daha önce de ikram etmişti diyecekler. İşte ayeti kerimede anlatılan, anlayabildiğimiz kadarıyla tabii Allahu alem diyoruz, işte budur. Bunun bir ikinci anlamı da, yarım saat önce kendilerine hizmetçileri bir meyve sunmuşlardı. Şimdi aynı renkte, aynı özellikte bir ikincisi sunularak, bu defa da çok farklı bir tat, çok farklı bir lezzette olduğunu görünce, müminler aa hayret, daha önce de bundan yemiştik. Yani yarım saat önce de bu elmadan yemiştik. Bir saat önce de bu muz bize takdim edilmişti ama bu daha farklıymış diyeceklerdir. Renkleri birbirine benzer fakat tatları başkadır. Ya da işte az evvel dediğimiz gibi biz bunları dünyadayken de yemiştik diyecekler. Halbuki oradaki süt ayrı, oradaki buz ayrı, oradaki portakal ayrıdır. Lakin bu ayrılığa rağmen dünyadakilerle bir benzerlik kurup böylece onlar dünyayı hatırlayacaklar. İşte biz dün dünyada da buna benzer şeyler tatmıştık diyecekler. Peki onlara bu tür rızıklar, bu tür meyveler sunulacak. Başka neler varmış bu cennetlikler için? Başka neleri vaat etmiş Rabbimiz bunlara? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde onlara sunulacak bir başka nimeti Rabbimiz şöyle anlatır. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُضَحَّرَةٌ. Bir de orada onlar için tertemiz zevceler vardır. Tertemiz eşler vardır. Ayet-i kerimede kadının temizliğinden söz ediliyor. Ya da eşlerin temizliğinden bahsediliyor. Sadece kadın değil. Hem kadın hem koca için. Eşlerin temizliğinden bahsediliyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun anlamı şudur. Oradaki eşler hem madde olarak kan, İdrar, koku, hayız, nifas, dışkı vesaire olmayacak şeklinde tertemiz, hem de mane olarak yani yalan, dolan cinsinden, aldatma cinsinden, ahlaksızlık, geçimsizlik cinsinden, gıybet, dedikodu cinsinden de bir kötülüğü, bir pisliği, necisliği, necesliği, yani bir küfrü, nifakı, inkarı olmayacak tertemiz eşler verilecektir onlara. Bütün bu anlatılanlar kafirlerin kulağına gittiği halde, bunları duydukları halde hayret ki yine de ahireti inkar etmeye sebep bulabiliyorlar yani. Cennette Allah'ın müminler için hazırladığı bu nimetler anlatılınca ne yani? Onları biz de buluruz dünyada. Biz de elde ederiz. İstediğimizi buluruz dünyada. Bağ, bahçe, elma, armut, karı, kız, istediğimiz kadarız. İstediğimiz kadar buluruz dünyada diyorlar ama وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. O müminler o cennette ebediyen yaşarlar denilince işte orada adamların solukları kesiliyor. İşte orada pilleri bitiyor. Çünkü bunların elde ettiği şeylerin hiçbirisi sonsuz değildir. Kadın kız buluyorlar. Ne kadar istifade edebiliyorlar? Ölünceye kadar değil mi? Elma armut yiyebiliyorlar. Dünyanın çeşitli nimetlerini bulup onlardan istifade edebiliyorlar. Ama ne kadar? Hepsi dünya ile, hepsi ömürleriyle sınırlı şeylerdir. Ama Allah diyor ki وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Cennet belli bir süreyle, belli bir zamanla sınırlı değildir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Bundan sonra eğer bu cenneti hak etmek istiyorsanız, eğer bu cenneti kazanmak istiyorsanız diye başka bir ayete geçilecek. Ne kadar güzel, ne kadar hoş anladınız. İşte bu cennetin sizin olması için, işte bunu kazanmanız için davanızın Allah'a teslimiyet olması gerekir. Kayıtsız şartsız Allah'a teslim olmanız gerekir diyor bundan sonraki ayet-i kerime. Yani ey insanlar, eğer cennetten yanaysanız, cenneti kazanmak istiyorsanız Allah'a kafa tutmayacaksınız. Eğer cenneti kazanmak istiyorsanız Allah'a akıl vermeye kalkmayacaksınız diyor ayet-i kerime. Peki nasıl akıl vermek? Yani ne tür bir kafa tutmak? Şunu anlatacaktın ya Rabbi, bunu anlatmalıydın ya Rabbi, şu sana yakışırdı ama bu dinde olmamalıydı, bu kitapta olmamalıydı denmemelidir. Bu şekilde Allah'a akıl verilmemelidir. Çünkü bu kafirlerin iddiasıydı. Bakın onlar dediler ki, ne ya bu? Allah nelerden bahsediyor böyle? Sivrisinekten söz ediyor, işte karasinekten söz ediyor, örümcekten bahsediyor. Böyle tanrı mı olur ya? Böyle mukaddes kitap mı olur? Kutsal kitapla bunlara da mı yer verilir diyebiliyorlardı. Bakın bundan sonra Rabbimiz ayeti kerimesinde buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Şüphesiz ki Allah sivrisineği ve ondan üstününü ya da ondan daha aşağısını misal vermekten utanmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي. Allah kesinlikle utanmaz, kesinlikle Allah haya etmez. اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Ne sinekten ne de sineğin üstünde, sineğin altında, kanadından ya da ondan çok daha küçük bir şeyden darb-ı mesel yapmaktan Allah asla utanmaz, asla haya etmez. Allah münafıklar için bu misali verince ya da Haç suresi 73. ayetindeki örnekten söz edince münafıklar Allah bu tür misaller vermekten münezzehtir dediler. Sonra da işte bu ayet gelmiştir deniyor. Allah buyurur ki, Allah sivrisinekten ya da onun üstündeki bir şeyden ya da onun altındaki bir şeyden misal vermekten çekinmez, utanmaz. Bir de şunu ifade edelim, kraldan fazla kralcı kesilmenin de anlamı yoktur. Allah burada la yestahyi, yani utanmaz demişse, efendim utanmaz demeyelim de çekinmez filan diyelim diye bir edepten söz ediyorlar. İyi ama Allah bizzat bunu kendine münasip bulmuşsa o zaman başka bir şey demeye çalışmanın anlamı yoktur diyoruz. Peki neymiş bu adamların dertleri? Bütün dert Allah sinekten söz etmiş. Hani Hac suresinde bakın Rabbimiz şöyle bir ayet indirmişti. Ya eyyühennâsü duribe meselun festemi'û leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh len yahlukû zubâben velev içtema'û leh. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Ey insanlar! Size bir misal verilmektedir. Size bir örnek verilmektedir. Şimdi dinleyin onu. Şüphe yok ki sizin Allah'ı bırakıp da onun berisinde dua ettikleriniz bir sinek bile yaratamazlar. Velev ki hepsi bunun için toplanıp yardımlaşsalar bile. Şayet sinek onlardan bir parça koparsa, yani o dua ettikleriniz putlardan sinek bir parça koparsa, o dua ettikleriniz onu sinekten kurtaramazlar. Talip de zayıf, matluk da. Yani parça koparıp kaçan sinek de zayıf, kendisinden parça koparılan putlar da zayıf. Allah böyle bir ayet indirmişti. Sebep şuydu bakın. Put yapıyordu müşrikler, o putlara tapınıyordu. Özel put odaları vardı. Putlarının işte alınlarına, burunlarına bal sürüyorlardı, çekici olsun diye. Sonra odayı kilitliyorlardı, kimse puta zarar vermesin diye. Bakın, put kendini koruyamayacak kadar güçsüz, onların korumasına muhtaç ama yine de puta tapınıyorlar. kapıyı kilitliyorlar kimse zarar vermesin diye. Sonra işte kapının anahtar deliğinden bir sinek içeri giriyor. Doğruca putun alnındaki, burnundaki o baldan bir parça koparıyor. Put o küçücük sineğin kendisinden böyle bir parça koparmasına bile engel olamıyor. Allah diyor ki: "Da'ufa talibu vel matlub." Yani parça koparıp kaçan sinek de zayıf, kendisinden parça koparılan putlar da zayıf. İşte Allah Hac suresinde böyle bir ayet indirdi. Yine Ankebut suresinde Allah örümcekten söz etti. Bakın ayeti kerime şöyle: "Meselul lezine ittehadu min dunillahi evliya kemeselil ankebut ittehadet beyten ve inne evhenel buyuti lebeytul ankebut ve tilkel emfalu nadribuha linnas ve ma yaqiluha illel alimun." مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا Allah berisinde veliler edinenlerin hali işte örümcek gibidir ki, bir örümceğin durumuna benzer ki, o örümcek bir ev yapmıştır. اتَّخَذَتْ بَيْتًا O örümcek bir ev edinmiştir. وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ Ama gilseler evlerin en zayıfı, evlerin en çürüğü hiç şüphesiz örümcek yuvasıdır. Şimdi Allah bu iki ayette örümcekten ve sinekten misal verince bunlar gariplerine gidiyor insanların. Olacak şey midir bu? Allah sinekten bahsediyor. Allah örümcekten söz ediyor. Yakışır mı bu Allah'ın şanına diye yaygarayı basıyorlar. Allah da onlara bakın şöyle cevap veriyor: "Bana akıl vermeye, bana yol göstermeye kalkmayın. Ya Rabbi şunu şunu anlatmalıydın. Ya Rabbi şundan şundan bahsetmeliydin. Önce şunları anlatmalıydın. Şu şu konulara hiç girmemeliydin." diyerek bana yol göstermeyin. Benim dediğimi ben dedim diye kabul edin. Ben ne demişsem, ben nasıl demişsem öylece kabul edin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا Sivrisinekten de söz eder Allah, onun üstünde bir şeylerden de, kanadından da mesela, onun üstünde bir şey, ondan biraz daha büyük olan bir şeyden veya ondan daha küçük olan bir şeyden de Allah söz eder demektir bunun manası. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenlere gelince, onlar Rablerinden gelen bir hak olduğunu bilirler. Yani iman edenler kesin bilirler ki hak Rablerinden gelendir. Allah neden bahsederse etsin, Allah ne anlatırsa anlatsın, iman edenler bilirler ki hak Rablerinden gelendir. Rab ne gönderdiyse, Rableri ne indirdiyse o haktır. İster büyük ister küçük olsun hiç fark etmez. Allah'tan ne gelmişse hak odur. Ya da hak Allah'tan gelendir. Hak babamın dediği değil, hak hocamın dediği değil, hak bizim cemaatin dediği değil, hak ABD'den gelen değil, hak Avrupa'dan gelen değil, hak Allah'tan gelendir ya da hukuk Allah hukukudur. Gerçek hukuk Allah'ın hukukudur. Allah'ın hukukunun üstünde hukuk düşünülemez. Allah hukukunun dışında kimsenin hukuk yapma hakkı yoktur. İşte Müslümanlar kesinlikle bilirler ki, İster büyük, ister küçük ne olursa olsun fark etmez. Allah'tan ne gelmişse hak odur. Hani Bakara suresinde de bir ayeti kerimesinde ileride gelecek Rabbimiz şöyle buyuruyor: "El hakku min rabbike fela tekunenne minel mubterin." Peygamberim hak Rabbinden gelendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Rabbinden gelen gerçek hak ve hakikat odur. O halde sakın siz şüphe edenlerden olmayın diyordu Allah. Bakın burada da aynen benzerini söylüyor. Allah dediyse tamam. Demek ki bu konu ancak böyle anlatılırmış. Demek ki bu konu en güzel sinekle veya örümcekle anlatılırmış. Allah böyle anlatmış. Başkasını bilmeyiz. Efendim işte kadın konusunda biraz şöyle düşünseydik. Niye? Ben kadını Allah'tan daha mı iyi düşüneceğim yani? Allah'ın düşündüğü yetmiyor mu? Efendim erkek konusunu şöyle anlasaydık. Hayır, Allah elbette en güzelini ortaya koyuyorsa aynen ona teslim olacağız. ne dediyse aklımızı, mantığımızı işin içine karıştırmadan aynen kabul edeceğiz. O zaman bunun adına iman denecektir. İman edenler işte bunlardır. Bakın, iman edenler ne derlermiş? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ İman edenler derlermiş ki, hak Allah'tan gelendir. Hak babamın bildiği değil, hak efendimin tasdik ettiği değil, hak toplumun öngördüğü değil, insanların benimsediği değil, hak hocaların yazdıkları değil, hak Allah'tan gelendir. Yani hak vahye mutabık olan gerçektir. Bakın, Müslümanlar hakkı böyle bilirlermiş ya da Allah'tan gelenlerin tümünün hak olduğuna inanırlarmış ama وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Beri taraftaki kafirler de aa ne oluyor? Allah bununla ne kastediyor acaba derler. Yani acaba ne demek istiyor Allah bununla? Yani Allah ne yapmak istiyor acaba? Nereye varmak istiyor acaba? Diye ya merak ediyorlar ama asla kulluğa yanaşmıyorlar. İrdeliyorlardı güya ama bu irdelemeleri kulluğa yönelik değil. Çünkü Allah bakın bunlar için diyor ki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Kalplerinde eğrilik bulunanlar, kalplerinde bozukluk bulunanlar fitne aramak ve teviline gitmek için Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşerler diyordu Ali İmran suresinde Rabbimiz. Yani Kur'an'ın amele yönelik ayetlerini, muhkemlerini insanlar düz anlamak zorundadırlar. Başkası olmaz çünkü. Yani abdest abdesttir, namaz namazdır. Ama bunun dışındaki konuları öylesine karıştırıyorlardı ki hep fitne arıyorlardı. Veya başka durumlar bulmaya çalışıyorlardı. Bakın Allah diyor ki مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا ne var da burada? Yani ne anlayacağız da bundan? Allah bununla ne kastediyor acaba ya? Bununla nereye kadar gidilebilir de yani? Bu nereye götürebilir bizi derler. Müddessir suresinde Cenab-ı Hak cehennemi anlatırken عَلَيْهَا تِسَعَةَ عَشَرْ onun üzerinde 19 vardır buyurunca وَلِيَقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا Allah öyle deyince o cehennemin üzerinde 19 vardır deyince kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler derler ki ne oluyor? Allah bununla ne anlatmaya çalışıyor ki derler. Yani ne demek istiyor ki? Yani neyi darp etmeye çalışıyor ki Allah bununla? Ya da bu darpla Allah ne yapmak istiyor ki? Bu ne ya? Allah'a yakışır mı bu? Diyorlar. Bakıyoruz, bugün de öyle diyor insanlar. Bugün de kalplerinde nifak hastalığı bulunan, bugün de münafık olan insanları görüyoruz. Kur'an karşısında aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Gelin ey Müslümanlar Kur'an okuyalım. Gelin ey Müslümanlar kulluk kitabımız ne diyor bir tanıyalım da onun istediği biçimde Müslüman olalım dediğimiz zaman aynı insanların, aynı münafık karakterli insanların bugün de Kur'an'a karşı aynı ifadeleri kullandığına şahit oluyoruz. Ne olacak ya Kur'an'ı okuyup da? Bu Kur'an ne anlatıyor ya? Bununla nereye kadar varılabilir? Bu nereye kadar götürür insanları? Bununla hayat mı düzenlenir ya? Bununla şehir mi idare edilir? Bununla belediyecilik mi yapılır? Bununla para mı kazanılır? Bununla makam mı kazanılır? Bununla devlete mi gidilir? Yani tamam anladık Kur'an Kur'an da ne olacak okuyunca? Bununla devlet mi kurulur? Bununla cemaat mı örgütlenir? Bununla para mı kazanılır? Bununla iktidara mı gelinir? Aynen bugünkülerin de bunları dediklerine şahit oluyoruz. Kur'an okuyalım, Kur'an okuyalım. İyi kardeş anladık da ne olacak okuyup da? Oku, oku. Bununla nereye kadar gidilebilir? Ne işe yarayacak bu okuma? Bize başka şeyler lazım. Bize örgütsel çalışmalardan söz et. Bize paradan söz et. Bize sanayileşmeden söz et. Allah korusun. Bugün aynen bunları diyenleri de görüyoruz. Ama Allah diyor ki, biz bunu iman edenlerin imanları artsın, küfredenlerin de fasıkların da fıskını artıralım diye biz bunu böylece yaptık. Peki acaba bu tür ifadelerle, bu tür ayetlerle müminlerin imanları nasıl artar? Birincisi, Allah'ım sen ne büyüksün, ne kadar yücesin sen ki, yani 19'da bu işi hallediveriyorsun. Ya Rabbi sen ne kadar yücesin ki, koskoca cehennem ve 19 melek. Yani kimileri Kur'an'la hidayet bulurken, kimileri de Kur'an sayesinde sapıklıklarını, sapıklık noktalarını anlamaktadırlar. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. İşte bu misal ile Allah pek çoklarını saptırır, pek çoklarını da hidayete ulaştırır. Yani Kur'an'la kimileri sapıtırken kimileri hidayet bulur. Pek çoğu Kur'an'la sapıtırken pek çoğu Kur'an'la yol bulur. Onlar aslında bu ayet sebebiyle sapmışlar değil de zaten sapıktı bunlar da bu ayetle sapıklıklarını ısrar ediyorlar demektir. Yani bunlarda küfür ve nifak zaten vardı da ayet bunu açığa çıkarmıştır diyoruz. Şimdi bu soruyu soranlar, ماذا أراد الله بهذا مثلا? Allah sivrisinekten söz ediyor. Yakışır mı bu Allah'a ya? Ya Allah bununla ne kastediyor acaba? Yani Allah bununla neyi darp etmeye çalışıyor diye soranlar, şimdi bunlar bu misallerde ne denilmek istendiğini anladıkları zaman iman edecekler mi? Kesinlikle. Bunların derdi iman değil. Bunların derdi zaten imandan kaçmak da buna delil arıyorlar yani. Bakın bu bize Kur'an'a iki türlü yaklaşım metodunun olduğunu anlatır. Kur'an'la beraberlikte iki türlü yöntem var. Ya da şöyle söyleyelim. İnsanların Kur'an'a müracaatında iki yöntem var. Birisi, insanlar önce kendilerini Allah bana önce şunu şunu anlatmalıdır diye şartlandırırlar ve onun cevabını aramak üzere Kur'an'a başvururlar. Yani böyle şartlı, sınırlı, tahditli, özel bir yaklaşım modelidir bu. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Birincisi, ya kendi dünya görüşünü desteklemek için Kur'an'a başvururlar veya aradıkları sorunun cevabını o tahditte bulmaya çalışırlar. Mesela adam demokratiktir ama Müslümanlığı da elden bırakmamak çabasındadır. Veya adam feministtir veya ırkçıdır veya işte pragmatisttir, faydacıdır veya humanisttir yani insancıdır. Aman insan hakları, aman insan sevgisi filan diyordur. Bunu temel kabul etmiştir adam ama bunu Kur'an'ın da desteklemesi gerekmektedir. Öyle ya, Tanrı bundan başkasını da emredecek değildir elbette diyordur. Ve Kur'an'a işte bu duyguyla müracaat etmektedir. Bu sapıklıktır tabii. Yani kendi düşüncesini, kendi oluşturduğu fikrini desteklemek, Kur'an'dan ona destek bulmak üzere Kur'an-ı Kerim'e bu duyguyla müracaat sapıklıktır. Bir de sorduğu soruya sadece sorduğu kadarıyla Allah'ın cevap vermesini ister. Mesela, ya Rabbi babam öldü, işte şunum şunum var, ne kadar mirastan alacağız? Allah'tan sadece o bölümü ister, sadece o bölümü sorar. Halbuki Allah bunu anlatırken ondan sonra bir şeyler daha söyler. Ama o bölüme hiç bakmaz adam. Ya da işte abdest alacaktır, yüzümü mü önce yıkayacağım yoksa elimi mi? Sadece o bölümü sorar Allah'a. Ya Rabbi şimdi sen başkasını karıştırma, başka konulara geçme dercesine sadece o bölümü sorar. Oysa serbest bıraksa İslam'ı, bakalım ona cevap verirken başka neler diyecekti. O bölümleri karıştırmıyor adam, sadece sorduğu bölüme cevap istiyor. Mesela İslam'da hükümet diyor adam, sadece o bölümü sorar. İslam'da cemaat der, İslam'da kadın der, İslam'da harcama der, İslam'da kazanma der, İslam'da eğitim der. Ne deneceğini kendisi belirliyor, ne sorulacağını, ne kadar sorulacağını kendisi belirler. Halbuki İslam öyle bir mekanizma ki hepsi birbiriyle ilgilidir. Arabanın şaftı da, diferansiyeli de, tekerleri de, direksiyonu da, vitesi de, freni de nasıl hepsi aynı uyum içindeyse Kur'an'ı da aynı uyum içinde öğrenmek zorundayız. Yani Kur'an'ı Kur'an bütünlüğünde öğrenmek zorundayız. Öğreneceğimiz bölümleri ona önceden empoze ederek kitabı şartlandırmanın anlamı yoktur. Ey kitap, ben sana şunu soracağım, sadece şu kadarına cevap ver ve şu şekilde cevap ver diye Allah'ı şartlandırmanın, kitabı şartlandırmanın anlamı yoktur. Bakın Allah diyor ki, وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah çoklarını bu kitapla saptırır, çoklarına da bu kitapla hidayet yolunu gösterir ama وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Onunla fasıklardan başkası sapmaz, sapıtmaz. Demek ki Kur'an'la sapanlar fasıklarmış. Kur'an'la sapıtanlar fasıklarmış. Fasık, bulunduğu yerden zarar vermek için ayrılan demektir. Fasık, lügatte itaatten çıkan demektir. Nitekim bunun için deliğinden çıkan fareye de Uveysika denmiştir. Ya da fasık, büyük günahları işleyerek Allah'a itaatten çıkan kişi demektir. Şer'i yönden fasığın üç derecesinden söz edilmiş. Birincisi, günahı çirkin görmekle beraber ara sıra günah işlemek. Günahı çirkin görmekle beraber ara sıra günah işleyen kişiye fasık denmiş. İkincisi, üzerine düşerek devamlı günah işlemek. Yani günahı devamlı yapmaktır. Üçüncüsü de çirkinliğini inkar ederek günahı işlemektir. Bu üçüncü tabaka küfür derecesidir. Yani fasık bu duruma gelmedikçe onun adı kafir değil, Müslümandır. Şu halde fasık lafzı içinde kafirler bulunabileceği gibi imanlarını kaybetmemiş insanlar da bulunabilir. Ama şu aşağıda sayılacak olan sıfatların tamamı bir adamda mevcut ise o zaman bu adam kesin kafirdir diyeceğiz. Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde fasığın şartlarını ya da fasıkların sıfatlarını şöyle anlatmaya başlıyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Fasıkın sıfatları sayılır burada. Ama bu sayılacak olanlar hepsi değil. Belki bu sıfatlardan bazılarıdır. Üç vasıf, üç sıfat sayar bakın Rabbimiz burada. O fasıklar ki Allah'a verdikleri sözü sağlama bağladıktan sonra bozarlar. Misakı bağladıktan sonra, yani Allah'a verdikleri sözü sağlam bir biçimde bağladıktan sonra bozarlar ve Allah'ın eklenmesini buyurduğu şeyleri keserler. وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Allah'ın en yusale, Allah'ın isalini, yani birleştirilmesini, eklenmesini buyurduğu şeyleri keserler ve yufsiduna fil ard ve de yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bu üç vasfı taşıyan kişi fasıkmış. İşte bunlar Kur'an'la sapıtırlarmış. Bu özellikleri taşıyorsa bir adam o Kur'an'la sapıtırmış. Neymiş bu üç vasıf? Birincisi, Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozmak ama anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra bozmak ya da bozmaya çalışmak. Yani Allah'la anlaşma yapıyorlar. Ya Rabbi, ben senin kulunum. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Sadece senin dediğini yapacağım. Sadece senin dediğini dinleyeceğim. Senden başkasının dediklerine gitmeyeceğim. Sen ne istersen tamam. Benim hayatıma sadece sen program çizeceksin. Ben de bu anlaşmaya sadık kalacağıma, ve karşılığında cennet bulacağıma inanarak söz veriyorum ya Rabbi. Değilse cehennem konusunun da farkındayım ya Rabbi diyerek Allah'a söz veriyor adam, ondan sonra da nakz ediyor. Yani anlaşma konusuna aykırı hareket ediyor. Yani Allah'tan başka Rabler buluyor, Allah'tan başkalarının çektiği yere gidiyor, Allah'tan başkalarının hayat programlarını kendisine hayat programı yapmaya kalkıyor. Yani anlaşma metnine aykırı hareket ediyor. O zaman bu adamın Kur'an'la beraberliği ancak ona zarar verecektir. Öyle değil mi yani? Böyle bir adam Kur'an okudukça ne yapar da? Hep böyle yamulacak, eğilecek, bükülecek, eğecek, bükecek, kendine tefsir etmeye çalışacak. Başka ne yapacak da bu adam? Evet, fasıkın birinci sıfatı demek ki Allah'la ahdini bozmakmış. Bu ahdi şöyle de anlamaya çalışmışlar. Emirlerine itaat ve nehilerinden kaçınma hususunda Allah'ın kitaplarında açıkladığı konulara ait ahitlerini bozmak şeklinde de anlamışlar. Mesela Tevrat'ta Allah'ın yapmalarını emrettiği hususlardır bunlar. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a iman etmeleri hususunda Allah Yahudilerden Tevrat'ta ahit almıştı. Yahudilerin verdikleri bu ahde rağmen, Allah'a verdikleri bu söze rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı gerçek olarak tanıdıktan sonra ona iman etmeyerek bu ahdi bozmaları işte fasıklıktır. Yahudilerin fıskı budur. Bir de Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz ki Allah Yahudilerin kendi nefislerinden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun peygamberliğini, ona gelecek kitabı insanlardan saklamamaları hususunda ahit almıştı da onlar bu ahitlerini bozarak fasık olmuşlardır diyoruz. Veya buradaki ahit Araf suresinde anlatıldığı veçile tüm neslini Hazreti Adem'in sulbünden çıkardığı zaman Allah'ın aldığı ahittir demiş. Araf suresinde Rabbimiz uzun uzun bu konuyu bize anlatır. Ya da burada kastedilen ahit toplumda anlaşmalara ve fertler arası sözleşmelere bağlı kalmayarak düzeni bozmaktır demiş. Yani bu fasıklar bu halleriyle toplumda fertler arası güven duygusunu sarsmaktadırlar. Akrabalık, komşuluk bağlarını koparmaktadırlar. Bir de bu anlaşma Allah sanki peygamber göndererek, insanlar öldürerek, insanlar dirilterek, kainatı ölü diri hale getirerek Allah sanki benden başkasına kulluk etmeyin diye sürekli bize baskı yapıyor ve bizden ahit alıyor. Yani çevremizde cereyan eden olayları bizim nazarı dikkatimize sunarak sanki siz yalnız bana kulluk etmek zorundasınız. Yeryüzünde ilah yalnız benim. Yeryüzünde Rab yalnız benim. Bana kulluk yapmak zorundasınız diye sanki Cenab-ı Hak her an bizden ahit almaktadır. İkinci bir özellik, yani fasıkların ikinci sıfatları da bakın şöyleymiş. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ Allah'ın isalini, yani bitiştirilmesini, birleştirilmesini emrettiği şeyleri keserlermiş bunlar. Yani Allah neyle neyin arasını bitiştirin demişse, neyle neyi birlikte düşünün demişse, işte Allah'ın birleştirilmesini istediği o iki şeyin arasını keserler, arasını ayırırlarmış bunlar. Yani Allah bağlayın diyor ama bunlar kesiyorlarsa işte bu fasıklıktır. Allah neyle neyin arasını birleştirin, onların arasını ayırmayın demişse, mesela sıla-i rahim, akraba ziyaretleri, akrabayla ilişkilerin kesilmemesi, Allah birleştirin diyor ama birileri onu kesiyorsa, yani birileri sıla-i rahim yapmıyorsa veya Allah'ın işte birleştirilmesini istediği akrabayla aralarını ayırıyorsa, işte Allah korusun bu fısktır, bu fasıklıktır, bunu yapan kişi fasıktır. Demek ki birincisi sıla-i rahim. Allah akrabayla aramızın ayrılmasını, açılmasını istemiyor. Allah'ın bitiştirmesini istediği, birlikte düşünmemizi istediği, bunu biz ayırmayacağız. Akrabalarımızı inşallah ziyaret edeceğiz. Allah'ın birleştirilmesini istediği başka neler var bizim hayatımızda? Mesela malla zekatı birleştirin diyor Allah. Yani mal söz konusu oldu mu arkasından hemen zekat da söz konusu olmalıdır diyor. Mal düşünüldü mü hemen zekatla birlikte düşünülmeli. Kim ki malla zekatın arasını ayırırsa işte bu fasıklıktır. Bunu yapan kişi fasıktır. Başka mesela insanla sevgiyi, insanla sevginin arasını ayırmayın diyor Allah. İnsanlarla sevgiyi, insanlarla emri bil marufu, insanlarla işte nehyi anil münkeri ya da münkerle nehyi, marufla emri birbirinden ayırmayın diyor Allah. Bu ikisinin arasını ayırmak fısktır, fasıklıktır diyor. Veya başla örtüyü ayırmayın diyor Allah. Baş gündeme geldi mi hemen örtü de gündeme gelecektir. Başla örtünün birleştirilmesini Allah istemektedir. İşte bunu ayıran, bu ikisinin arasını ayıran kişi, başı örtüden ayrı düşünen ya da örtüyü baştan ayrı düşünen kişi, Allah korusun, bu fasıktır ve bu eylem fısktır. Veya vakitle namazı birlikte düşünün diyor Allah. Vakit dendi mi hemen namaz akla gelmeli ya da namaz dendi mi hemen vakitle birlikte düşünülmeli. Ama vakitle namazın arasını ayıran kişi, vakti idrak et

damak bağışıklıktır. Surat dendi mi sakal akla gelecektir. Çünkü bakın kadınların suratında sakal bitmiyor. İşte Allah neyin neyle bitiştirilmesini emrediyorsa onu onunla birlikte düşünmek zorundayız. Başla örtüyü, sakalla suratı birlikte düşünmek zorundayız. Yani Allah neyi neyle birleştirmemizi, neyi neyle beraber kılmamızı, aralarını açmamamızı istiyorsa onu ayırmamamız gerekiyor. Mesela Müslümanla nasihatı ayıramayız. Müslümanla nasihatin arasını ayıramayız. Birilerinin nasihatimize ihtiyacı varsa ve biz de Müslümansak, o Müslümanla nasihatin arasını ayıramayız. Allah korusun, bu fasıklık olur. Selamla selam almanın arasını ayıramayız. Hastayla ziyaretin arasını ayıramayız. Ziyafetle icabeti birleştirin diyor Allah. O zaman bu ikisinin arasını ayıramayız. Yani Allah'ın emir ve nehilerinin aksine hareket etmeyin diyor ayet-i kerime. İşte buna riayet etmek zorundayız. Aksi takdirde fasıklardan oluruz, Allah korusun. Özellikle de sıla-i rahim söyleniyor burada. Yani rahim karabeti, rahim yakınlığı. Yani kan bağıyla beraber olduğumuz varlıklarla ilgiyi ve alakayı kesersek Allah korusun fasıklardan oluruz. Bu yakınlarımız evladımızdır. İla nihaye evlatlarımızın çocuklarıdır. Babalarımız analarımızdır. Halamız, teyzemiz, dayımız veya amcamızdır. Veya biz ölünce bizim mirasımız kendilerine kalacak kimselerdir bu yakınlarımız. Buna göre hiç değilse amca, dayı, hala, teyze, nene, anne, baba, oğul, kız, torun ve kardeşler. Erkek ve kız kardeşler en yakınlarımızdır. İnşallah gücümüz nispetinde bunlarla ilgiyi, alakayı kesmeyeceğiz. Ziyaretlerine gidecek ve onlarla hemhal olmaya çalışacağız. Akrabalara biraz dikkat edeceğiz. Tabii büyük bir dert var şimdi. Acaba hanımların akrabaları da akraba mıdır? Benim bildiğim kadarıyla hanımın akrabaları akraba değil de, çünkü miras söz konusu değil. Ama kayınpeder ve kayınvalideden hanım ölse de, hanımla boşanılsa da, ebediyen haramlığın devamıyla sorumlu olduğumuza göre, galiba özel bir yeri vardır bu ikisinin bizim hayatımızda. Yani hanım ölse de, kayınvalide ile beraber oturabileceğiz, eline dokunabileceğiz, birlikte yolculuk yapabileceğiz gibi ayrıca bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. Evet, kayınpeder, kayınvalide. Geri kalanlara gelince at onları demenin anlamı yoktur tabii. Hani kadının kadınlık güllerinin açması için böyle akrabalardan getirilecek sularla sulanması gerekiyorsa, yani başka suyu kabul etmiyorsa o toprak, o zaman öyle bir suyla onun sulanması senin geçimin için güzel olacaktır diyoruz. Onları da atmanın anlamı yoktur diyoruz. Ama dinine, ırzına, ahlakına, firasetine, imanına engel olacak bir akraba pozisyonuysa, baban bile olsa siler geçersin. İnnehu amalun gayru salih. O senin ehlinden değildir. Zira o ameli gayri salihtir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu hakkında bile bu denmişse tamam, artık gerisini siler geçeriz diyoruz. Lakin onu dost olma planında çizen bizler, diyalog planında asla çizmeyeceğiz. Bu ayrı iş tabii. Yani gideceğiz, göreceğiz, görüşeceğiz. Lakin onları dost olma planında defterden sileceğiz. Yani onlarla istişare etmeyeceğiz. Yani dinimizi onlara danışmayacağız. Akıl danışmayacağız ama gidip görüşeceğiz. Bu akraba ilişkisi konusunda kimilerinde biraz fazlalık yanlışı var, ben görüyorum. Kimilerinde de biraz azlık yanlışı var. Bu işin üzerinde inşallah biraz ciddi düşüneceğiz. Allah yardımcımız olsun. Bakın bundan sonra bu fasıkların üçüncü sıfatlarını Rabbimiz şöyle anlatıyor. Ve yufsidûne fil ard. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlarmış bunlar. Üçüncü özellik bu.

0: Yani biraz fesatçı davranıyorlarmış. Yeryüzünde fesatçı, bozguncu davranıyorlarmış. Bunlar önce geçtiğim. Fesat nedir, salah nedir? Bunu daha önceki ayetlerde anlatmaya çalışmıştım. Allah'ın düzeninin dışında düzen arayıcılarıymış bunlar. Allah'ın düzeni dururken kendilerine düzen aramaya çıkanlarmış bunlar. İşte adam böyle yaptı da Kur'an okudu mu, bu Kur'an onu saptırırmış. İşte Kur'an'la böyle bir diyalog kurmak varmış ve Kur'an bu tür insanları saptırırmış. Kur'an'la şöyle bir beraberliğe gelince, adam inanır Kur'an'a, ''Ya Rabbi, ben senin dediklerinin doğruluğuna baştan inanıyorum. Ama şu anda henüz muttali olamadığım doğrularım var. Ben henüz Bakara'yı öğrenemedim. Ali İmran bilmiyorum. Ama şimdi sanki onların görüntülenmesi gibi ben bir hayat programı yaşıyorum. Müslüman olarak yaşıyorum ben bu hayatımı. Lakin sana söz veriyorum ya Rabbi, yarın öğreneceğim ayetler bugün yaşadığım dinimle çatışırsa, şimdiden ben o ayetlerin doğruluğunu kabul ediyorum diye kişi gayret ederse, bu kişinin Kur'an'ı ona yol gösterir ve bu kişinin Kur'an'ı inşallah o kişiye hidayet kaynağı olacaktır diyoruz. Yani bir hayatımız var. Mesela mala bakışımızda, yemek anlayışımızda, giyinişimizde, ziyaretimizde, ticaretimizde bir hayat anlayışımız var. Aslında Müslüman hayatın tümünde İslam'ı uygulayandır. Ama biz henüz o konularda Allah'ın dediklerini bilmiyorsak, yani o konunun düzenleyicisi olarak Allah'ın gönderdiği ayetleri bilmiyorsak da yine de Müslümanca yaşıyoruz zannediyoruz ya. Allah'a şöyle söz veriyoruz her okuyuşumuzda. Ya Rabbi, bugünkü yaşadığım hayatı ben Müslümanlık diye yaşıyorum. Müslümanlık olarak yaşıyorum ama yarın bu yaşadığımın tersini anlatan bir ayetle karşı karşıya gelirsem, ben şimdiden onun doğruluğunu kabul ediyorum diye okumaya devam edersek, o zaman inşallah iyi bir Müslüman olacağız demektir. Kur'an inşallah bize hidayet kaynağı olur diyoruz. Tek umudumuz budur zaten. Yani okumayı bırakmaz da yarınımız için bu idealde, bu imanda olursak, İnşallah kurtulacağız. Böyle olmaya, böyle okumaya gayret edelim inşallah. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz, Ulaike humul hasirun, onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yani eli kuruyanların, kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. Said Havva bu ayeti Tebbet suresiyle anlatır. Yani buradaki Ulaike humul hasirun, onlar hüsrana uğrayanların, eli kuruyanların, kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir ayetini Said Havva rahmetullahi aleyh Tebbet suresiyle anlatır. Tebbet suresi bu ayeti anlatır der. Ondan sonra buyurur ki bakın Rabbimiz Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum thumme yumitukum thumme yuhyikum thumme ileyhi turcaun. Keyfe tekfurune billah? Allah'ı nasıl da inkar edersiniz ki ve kuntum emvaten fe ahyakum. Siz ölüler idiniz de o Allah sizi diril. Thumme yumitukum, thumme yuhyikum, thumme ileyhi turcaun. Sonra Allah sizi bir daha öldürecek, sonra sizi yine diriltecek, sonra ileyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz. Allah bakın ayeti kerimeye taaccüp ifadesiyle başlamış. Keyfe, nasıl oluyor da bütün bu gerçekler ortadayken Allah'ı inkar ediyorlar? Allah hayret çağrıştıran bir ifadeyle söze başlıyor. Gerçekten de küfür hayret edilecek bir durum. Yani insanın kendi kendisinin dünyaya gelişini, yaratılışını düşünüvermesi, sonra ölümünü hatırlayıvermesi bunu anlamak için yeterlidir. Yani bu gerçeği anlamak için illa da felsefe yapmaya, uzun uzun araştırmalara girmeye de gerek yokmuş. Nasıl oluyor? Sizler ölüydünüz de sizi Allah var etti. Bize bize mi sordu, yaratmasaydı? Madem ki diriltmiş, biz de istediğimizi yaparız. Dilediğimiz gibi yaşarız. Tamam ama o sizi öldürecek. Biz de ölene kadar bildiğimiz gibi yaşarız. Ölene kadar kam alırız dünyadan diyorlarmış. Ama sonra yeniden dirileceksiniz. Ne yapacaksınız o zaman denilince de, madem ki dirileceğiz, bir daha kam alırız dünyadan. Yani kaldığımız yerden devam ederiz diyorlarmış. Ama bu diriliş önceki diriliş cinsinden olmayacak. Yani dünyaya dirilmeyeceksiniz. Hesap vermek üzere öbür tarafa dirileceksiniz. Yani sonra yine ona döndürüleceksiniz denince pilleri bitiyor kafirler. Öyleyse Allah karşısında kaçış ve kurtuluş kesinlikle yoktur. Kesinlikle kaçış ve kurtuluş yoktur. Yani tüm bu olup bitenler sizin dışınızdayken, yani gelişiniz de gidişiniz de elinizde değilken, neyinize güveniyor da Allah'a kapatıyorsunuz? Neyinize güveniyor da İslam'ı kapatmaya, Allah'ın ayetlerini kamufle etmeye çalışıyorsunuz? Nereden güç buluyorsunuz? Nereden güç alıyorsunuz buna? Ölüydünüz, yoktunuz, hiçtiniz. Bu gücünüzü biz verdik size. Bu gücünüzü alacağız da diyor Allah. Bakın, bunu anlatıyoruz da size. Ölmekle de kurtuluş yok. Hesap kitap için sizi huzurumuza getireceğiz. Öyleyse ey kullarım, gelin inat etmeyin. Gelin burnunuzun doğrusuna gitmeyin. Gelin hayat programınızı bana sorun. Gelin gönderdiğim peygamberle bir ilgilenin. Gelin gönderdiğim kitapla bir diyalog kurun. Gelin inat etmeyin, sonunda pişman olacaksınız diyor sanki Rabbimiz. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 17.
23: Özel FM
24: www.özelfm.net.
25: Özel FM.net.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah

0: Özel Efem.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.
2: Değerli dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bendeniz Vahit Aytekin. Majistürel Holistik Terapi Uzmanı ve kişiye özel bitkisel program danışmanı olarak sizleri bitkilerdeki şifalarla tanıştırmaya, onlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu manada hizmet vermeye çalışıyoruz inşallah. Efendim, yeşil alemde bulunan, bitkiler aleminde bulunan şifalarla buluşabilmek için hangi yolu izlemek lazım? Özellikle bu hususa temas etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de her hafta bir bitkinin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugün Allah kısmet ederse inşallah sizlere at kuyruğu bitkisinden bahsedeceğim. Bugün bu tanıtıcı bilgileri sizlerle paylaşmamızın sebebi, bitkileri daha yakından tanıyarak onlara ulaşmak için, onlarda bulunan şifalarla buluşabilmek için nasıl bir yol takip etmeliyiz? Bu sorunun cevabını detaylı bir yaklaşımla aramış oluyoruz. Evet, at kuyruğunun tarihçesine baktığımız zaman çok eski tarihlere dayanan bir tarihçesi olduğunu görüyoruz. At kuyruğu 300 milyon yıl öncesine ait olduğunu söyleyen, bu şekilde bulgulara rastlandığını ifade eden bilimsel çalışmalar da söz konusudur. Çok eski tarihlerden beri insanoğlunun bildiği ve kullandığı şifa kaynaklarından bir tanesidir. Bu kadarla yetinmek zannediyorum doğru olur. Botanik özelliklerine gelince, at kuyruğu giller familyası adıyla tanınan gruptandır, ailedendir. Dolayısıyla insanlar aleminde nasıl ki aileler var, sülaleler var, bitkiler aleminde de aynı şey söz konusudur. Bir familyaya mensup grupta birçok bitki, birbirine farklı özelliklerle benzeyen bitkiler mevcuttur. At kuyruğu giller diye tanınan bir bitki ailesine mensuptur at kuyruğu bitkisi. Birçok isimleri vardır, onlara sırası gelince temas edeceğim. Yetiştiği yerler, dünyada at kuyruğu bitkisi hemen hemen her bölgede bulunabilir. Çeşitli özellikleri ihtiva eder bölgesel farklılıklar açısından. Deniz seviyesinden 1450 metre yükseklikte yetişen bitkilerden bir tanesidir. Demek ki bu manada yetiştiği yerler noktasında dünyanın herhangi bir bölgesine, herhangi bir noktasına has bir özelliği yok. Bütün dünyanın her yerinde çeşitli nüans farklarıyla yetişen bitkilerdendir. Yetiştirilmesine gelince at kuyruğu otu su kenarlarını, sulak ve çayırlık noktaları daha çok sever. Orman kenarlarında doğal olarak yetişir. Dolayısıyla bu manada suyu seven bir bitki olarak tanımakta yarar var. Adaçayını sizlere tanıtırken sıcağı seven bitkilerdendir demiştik. At kuyruğu bitkisi de suyu seven bitkilerdendir. Peki bize bu nasıl yansır, bu adaçayının bu özelliği? Ödem çözücü özelliği vardır. Ödem çözücü. Suyu sevmesi, tabii ki sulak yerlerde yetişmesi ile ne tür bir bağlantısı vardır diye düşünürsek, ödem çözücü olması da ilginçtir. Yani vücutta toplanan suyu vücut dışına taşıması, işte şişlikleri indirmesi, özellikle bacaklardaki ödemlerin vücut dışına taşınmasında, o suyun atılmasında yardımcı olması da ilginçtir. Yani benzerlik arz ediyor. Toplama zamanı ve usulleri, at kuyruğunun toprak üstü kısımları bahar ve yaz dönemlerinde toplanır ve tabii ki sıcak havada güneşten korunarak gölgede kurutulur. Saklama şartları, mutlaka uygun bir şekilde toplandıktan sonra demetler halinde saklanabileceği gibi çeşitli cam kavanozlarda, pas almayan teneke kaplarda efendim saklanabilir, bez çuvallarda saklanabilir. Önemli olan nem ve rutubet almamasıdır. Bilinen türleri, at kuyruğu bitkisinin dünya üzerinde bilinen 20 türü bulunmaktadır. Bunların 7 tanesi Türkiye'de yetişmektedir. En çok kullanılan 4 tanesi şunlardır. Karadeniz yöresinde var olan at kuyruğu türü biraz daha önem arz ediyor şifai etkisi bakımından. Tabii ki Türkçe isimleri olarak ifade edelim ki Karadeniz yöresinde olan öne çıkıyor ama Kuzey Anadolu'da var, Orta ve Doğu Anadolu'da var. Onların şifa etkileri az sayılmaz ama en etkili olanları bu şekilde sıralayabiliriz. Türkçe isimleri at kuyruğu, kırk kilit otu, zemberek otu, ekli ot, ulama ot şeklinde, çam otu şeklinde birçok isimle anılabilir ama at kuyruğu ya da kırk kilit ismi en yaygın isimlerdendir. Mizaçları nelerdir? Bitkilerin mizaçlarının bilinmesi ve mizaçlarını dikkate alarak kullanacak kimselere tavsiye edilmesi ya da o programlarda kullanılması önem arz ediyor. At kuyruğu bitkisinin mizacı soğukluk ve kuruluktur. Soğukluk, nemlilik ve ağırlık suyun temel mizacıdır. Soğukluk, nemlilik ve ağırlık suyun temel mizacıdır. Suyu seven bitkilerdendir dedik. Suyun mizacını olduğu gibi yapısında toplamış bir bitkidir. Su canlıların şekillenmesini ve dinginliğini sağlar. Eğer bir insanın bünyesinde su boyutuyla bir program bozukluğu var ise, yani suyu artmışsa, eksilmişse, işte ödem problemi burada çok öne çıkıyor. Bu konuda at kuyruğu ciddi şifa kaynaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla insan bünyesinde soğukluk ve kuruluk mizaçlarında ortaya çıkacak azalma çoğalmaları dengeleyici bir özelliğe sahiptir. O halde ada çayından yararlanmak için yola çıkan insanlar kendi bünyesel yapılarındaki mizaçların durumunu da dikkate almak zorundadırlar. Ya da bu konuda hizmet verenler bu denklemi kurmak zorundadırlar. Demek ki rastgele kullanmamak icap eder. Mutlaka kullanacak kimselerle bitkinin mizaç uyumunu da dikkate almak lazım. Kullanılan kısımlarına gelince at kuyruğu bitkisinin toprak üstü kısımları daha çok kullanılır. İşte bu iğne yapraklı bitkilerdendir zaten bu. Böyle sapları vesairesi hepsi bir arada kullanılabilir. Daha çok çay olarak kullanılması önerilmektedir. İfade etmiştik. Çay sıcak suyla elde edilen bir uygulamadır. Dolayısıyla sıcak suyun kinetik enerji taşımış olması şifanın daha kısa sürede daha etkili bir şekilde ortaya çıkıp ilgili hedeflerine kavuşmasına yardımcı olur. Efendim devam edelim. At kuyruğu bitkisi sargı şeklinde de kullanılabilir. Pansuman şeklinde kullanılabilir. Yani bu çay, sargı ve pansuman uygulamasıyla da değerlendirilebilir. Bu kompresi ya da tüssü dediğimiz suyun buharını, at kuyruğu çayının buharını soluma şeklinde ya da tüssüleme şeklinde bitkiyi yakarak onun dumanını teneffüs etme şeklinde de kullanılabilir. Tabi bunlar hastaların yapısına göre değişik uygulama biçimleridir. Herkese her uygulama uygun düşmez. Banyo bitkisi olarak kullanmak mümkün. Yine kişiye özel icap ettiği takdirde bu uygulamalar devreye girebilir. Tentürü yapılabilir. Her bitkinin yağı hazırlanabilir. Yani bitkinin kendi yağı var ise bu başka bir şeydir. Başka bir şekilde ortaya çıkarılır bu yağ. Ama çay sıcak suda demlendiği gibi zeytinyağında demlerseniz o bitkiyi yağa geçmiş olur. O bitkinin maddeleri. Dolayısıyla bitkinin yağı bu şekilde hazırlanabilir. Ayrıca yağ içeren bitkiler farklı şekilde doğal yağlar ortaya çıkarılabilir. Sofradaki yerine gelince efendim at kuyruğu bitkisi kan temizleyici ve direnç arttırıcı özelliklerinden dolayı ikindi vaktinde gıda takviye olarak çay biçiminde kullanılabilir. Yani kan temizleyici ve vücutun zindeliğini arttırıcı, öğlenden sonra yavaş yavaş enerjinin azaldığı o süreçte bir bardak at kuyruğu çayı enerjimizi tazeleyebilir. Kanımızda gün boyu ortaya çıkan kirliliği hızla temizleyerek yeniden vücutu dinginleştirebilir. Böyle bir özelliğini bilmekte yarar var. Sofradaki yerini bu şekilde iyi bir ikindi çayı olarak tanımlayabiliriz. Efendim at kuyruğu şifalı bitkisinin tabii ki özel özellikleri bu kadar sınırlı değil. Hemen hızla yapısındaki maddelere geçelim. Cenab-ı Hakk'ın bizlere şefkat ve merhametinin yansıması olarak tarif edebileceğimiz şifa programlarına kısaca temas edelim. At kuyruğu bize ne getiriyor? At kuyruğu bitkisi ismini özellikle zikredelim. Çünkü bazı dinleyicilerimiz bildiğimiz at hayvanının kuyruğundan mı bahsediyor demesinler. At kuyruğu bitkisi yapısında salisilik asit diye ifade ettiğimiz cilt, saç, tırnak, kemik, bağ dokusu, kıkırdak ve eklemlerin etrafındaki zar için gerekli olan, yani vücudumuzun karkas sistemi için gerekli olan bir mineraldir salisilik asit. Bu minerali yoğun bir şekilde ihtiva eder. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil, salisilik asitin türevlerine de ihtiva etmektedir. Demek ki özellikle kemik, kas ve bağ dokusu sistemine çok yararlı bir şifa programına sahiptir at kuyruğu bitkisi. Ödem çözücülüğü de bu sistemleri aktifleştirmesinden, bu sistemleri çalıştırmasından ileri gelir. Zira ödem toplar damarlar sisteminde daha çok yoğunlaşan bir sıvı birikimi. Dolayısıyla damar sistemi çalışmaya başladığı zaman bu sıvı temizlenmektedir. Damar sisteminin yapısına baktığımızda burada kaslar söz konusudur. Kasların yapısındaki aktivitenin doğru olabilmesi de biraz önce saydığımız maddelerin desteğiyle gerçekleşir ki bu konuda salisilik asit işte bu maddelerden bir tanesi. Peki başka ne var? Kalsiyum tuzları vardır. İhtiyaç olan kireç tuzları vardır. Potasyum tuzları vardır. Bunlar doğal mineraller ve vücutun ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Saponin glikozitleri vardır, flavonlar vardır, tanenler vardır, albümin vardır, selenyum vardır ve C vitamini bol miktarda içermektedir. Ayrıca bütün B grubu vitaminlerin birçoğunu, B1, B2, B12, B3, B5 gibi vitaminleri de ihtiva eder. Bu bakımdan at kuyruğu bitkisi çok yönlü şifa programlarına sahip, zengin bir içeriğe sahiptir. Gerçekten Cenab-ı Hak bize bu manada şefkatini at kuyruğu eliyle de göstermiş oluyor. Tabii ki bu şifalara kavuşmak, bunlarla buluşmak için mutlaka kişi kendi yapısındaki hassasiyetleri dikkate alarak bu uyumu sağlaması lazım. Herkese uygun düşer mi, düşmez mi? Bunu kullanacak kişi ortaya çıktığında hangi şartlarda, hangi amaçlarla, niçin kullanacağını düşündüğümüzde o kullanma biçimi o zaman ortaya çıkar ve bu faydalara o zaman kavuşmak mümkün olur. Her bitkide olduğu gibi at kuyruğu bitkisinin de hedef sistemleri vardır vücutta. Hedef hücreleri, hedef dokuları, hedef organları şeklinde tanımlanabilecek sistemler zinciriyle at kuyruğundaki şifa programları vücuda dağılır. Dolayısıyla hedef hücresi bağ dokusu hücreleridir. Hedef organı bağ dokusudur. Yani kaslar, kemikler vesaire, işte tendonlar, şunlar bunlar. Yani bu şekilde bağ dokusu ana hedefinde at kuyruğunun etkileri yoğunlaşmaktadır. Bağ dokusu bağlamında gelişen rahatsızlıklar detaylandığında at kuyruğu bitkisinin hangi hastalıklarda ve hangi insanların bünyesindeki bağ dokusu tahribatında kullanılabilir, işte o zaman bu netice ortaya çıkar. Yani bağ dokusu dediğimiz zaman her insanın bünyesindeki bağ dokusu sistemleri aynı şekilde fiziksel olarak, maddi olarak aynı yapıya sahip olmasına rağmen bağ dokusu çalışma ritminin her insanda farklı olduğunu düşünürsek, o zaman at kuyruğu bitkisi her insanda farklı etkiye sahiptir. Bu farklı etkiye ulaşabilmek için ya da kullanan kimsenin ihtiyaç duyduğu etkiye ulaşabilmesi için at kuyruğunun hangi bitkilerle desteklenerek kullanılması gerektiği gerçeğini vurgulamak lazım. Böylece hedef sistemleri aynı olmakla birlikte her insanın bu vücudundaki sistemler kendine özel, o insana özel ritimle çalışması gerçeğini gördüğümüzde at kuyruğunu da rastgele kullanmaktan ziyade benim bünyeme uygun mu değil mi sorusunu sorarak bakmak lazım. Eğer uygunluk arz ediyor ise hangi bitkilerle desteklendiği takdirde benim bünyemdeki sorunu çözecek güce ulaşabilir? İkinci soruyu da böyle sormak lazım. Dolayısıyla hedef sistemleri dikkate alınmadan rastgele at kuyruğu bitkisini kullanmak doğru değil. Her bitkide olduğu gibi at kuyruğu bitkisinin de bir hedef hastalığı vardır. At kuyruğu bitkisinin hedef hastalığı bağ dokusu hastalıklarıdır. Bunlar birçok başlık altında ifade edilebilir ama hedef olarak bağ dokusu hastalıklarında çok daha etkin bitkilerden bir tanesidir. Değerli dostlarım, tabii bu bilgileri çok sınırlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Saatlerce bu başlıklar altında konuşmak mümkün, anlatmak mümkün. At kuyruğu bitkisinin şifa dağıtım mekanizmasına baktığımızda şunları söyleyebiliriz. At kuyruğu bitkisinin yapısında İlahi elin yeryüzündeki halifesi olan insan için programladığı şifalar, hedef sistemi olan sinir, hormon, kas ve bağ dokusu üzerinden dalga dalga tüm vücuta yayılır. Yani at kuyruğu bitkisinin hedef sistemi bağ dokusu sistemidir. Bağ dokusu sisteminde bir olumsuzluk meydana geldiğinde

Açıklanan sebepler vardır arka planda. Bu sebepler genel manada bağ dokusuyla diğer sistemler arasındaki hizmet alışverişinin aksamasından kaynaklanır. Bir taraf, yani hedef sistem olan bağ dokusu sistemi, diğer sistemlerden gerekli hizmeti alamadığı için gün gelir rahatsızlanır. Rahatsızlandığı için de vücut geneline yapması gereken hizmeti veremez. Bu nasıl olur? At kuyruğu bitkisinin hedef sistemi olan bağ dokusu sistemi vücutun her zerresinde mevcut. Her yerde, her tarafta vardır. Her dokuda vardır. Yani olmadığı bir nokta yok. O halde vücutun tümünde var olan bir sistemin rahatsızlığı vücutun tümünü de rahatsız eder bir şekilde. Peki bugün at kuyruğu bitkisini inceliyoruz ve dolayısıyla bunun şifa dağıtım mekanizmasını ele aldığımız zaman örneğimize bağ dokusu sistemi üzerinden devam etmemiz icap ettiğinde bağ dokusu sistemi vücutun her tarafında olduğuna göre sindirim sisteminde de var demektir. Sindirim sistemi yapısında, solunum sistemi yapısında, kalp damar sistemi yapısında, sinir sistemi yapısında da bağ dokusu hizmetleri söz konusudur. Bağ dokusunun şubeleri oralarda da vardır. Genel manada bu ifadeyi kullanalım. Dolayısıyla sindirim sistemi bağ dokusu sistemine bir hizmet sunmak zorundadır. Yani bağ dokusu sistemini besleyecek olan biraz önce saydığımız ihtiyaç olan mineraller, vitaminler, bir takım işte besleyici, temizleyici, koruyucu maddeler gıdalar yoluyla sindirim sistemine gelir. Sindirim sistemi onları işler ve vücuda dağıtır. İşte bağ dokusu sistemi de sindirim sisteminden bu manada destek alır, yardım alır. Sindirim sistemindeki meydana gelen aksamalar bağ dokusu sisteminde yansımaları ortaya çıkar. Solunum sistemi oksijeni alır, işler ve vücuta ikram eder. Bu ikramda, bu hizmette bir aksama varsa bağ dokusu bundan etkilenir. Dolaşım sistemi kanı taşır. Kan taşımada problem varsa bağ dokusu sistemine besleyecek olan unsurlar kan yoluyla oraya geldiği için bu aksama bağ dokusunda olumsuz yankı ortaya çıkarır. Gibi gibi sıraladığımız zaman demek ki bağ dokusu sistemi herhangi bir rahatsızlıkla karşılaştığında bu rahatsızlığı oluşturan sebeplere bakmak lazım. Sebepler solunumda, dolaşımda, sindirim sisteminde, sinir sisteminde detaylı bir şekilde yayılmış olur. Neden kişiye özel diyoruz? Neden bitkiler kişiye özel seçilmeli ve bünyenin tümünü kucaklamalı? İşte nedeni burada gizli. Bir kişinin bağ dokusu sisteminde rahatsızlık meydana gelmişse, mesela bacaklarında ödem oluşmuşsa, şişlikler meydana gelmişse, birçok hanımefendi ve beyefendi bu şikayetler yaşanmaktadır. Bu şikayetlerin arka planı sindirim sistemine ilgili sebepler, solunum sistemiyle ilgili sebepler, dolaşım sistemiyle ilgili sebepler, sinir sistemiyle ilgili sebepler yatmaktadır. Bitkiler hastalıkları iyileştirirken sebepleri ortadan kaldırarak iyileştirir. Sebeplere etki yapar. At kuyruğu şifalı bitkisi de ödem problemini, bağ dokusu sistemindeki problemleri çözerken bu problemleri oluşturan bahsettiğimiz diğer sistemlerdeki sebepleri yok eder. Onları iyileştirir. Böyle baktığımız zaman aslen ana hedef olarak bağ dokusu sistemindeki rahatsızlıklara en çok etki yaptığını söylediğimiz at kuyruğu bitkisi aynı zamanda sebeplerden olan sindirim hastalıklarının bazılarına da fayda sağlar. Dolaşım hastalıklarına da fayda sağlar. Solunum hastalıklarına da fayda sağlar vesaire. Peki burada biz hangi hastada hangi bitkilerin faydalı olduğunu nereden anlayacağız? Bitkilerin etki mekanizmasını dikkate alarak kullanacak kimsenin de yapısındaki gerçekleri dikkate almalıyız. Kullanacak insanla onun için fayda sağlayacak bitkiler örtüştürülmeli, uyumlu hale getirilmeli. Bu ancak bitkilerin kişiye özel seçimiyle mümkün. İşte at kuyruğu bitkisi genel etkileri itibariyle bağ dokusu üzerinde çok faydalı, çok etkin şifalara sahip olmasına karşın hangi bitkilerle, hangi insanlarda nasıl kullanılacağı hususu dikkate alınması icap eder. Yoksa at kuyruğu şifalı bitkisinin yapısında saymaya çalıştığımız bu güzellikler kullanan insanla buluşamaz. Yani onlar açığa çıkmaz ve vücut bunlara ulaşamaz. Çünkü at kuyruğu bitkisinin yapısındaki özelliklerin muhatabı olan insan yoksa karşıda, yani kullanan kimseyle uyum sağlamıyorsa maalesef istenen netice elde edilmez. Demek ki kişiye özel, kişiye özel, kişiye özel. Bu ifadenin altını çizelim. Bunun bilimsel adı majüstürel holistik yöntem. Kısaca at kuyruğu şifalı bitkisinin bu güzel etkileri kullanan insanın bünyesinde aktif hale gelebilmesi için mutlaka bu etkilerin açığa çıkmasını destekleyici başka bitkilerin seçilip programlanması lazım at kuyruğuyla beraber.
beraber. Bunu kısaca arz etmiş olduk. Şifa dağıtım programında buna dikkat etmeli. Bazı örnekler de vermek isterim. Mesela at kuyruğu şifalı bitkisi temel olarak bağ dokusu sistemi hastalıklarında etkindir dedik. İşte ödem şikayetlerinde vesaire ana etkisi olarak bunu söyleyebiliriz ama sindirim hastalıklarında da fayda sağlar. Damar sisteminde de fayda sağlar. Solunum sisteminde de, üreme sistemlerinde de, kadın

0: hastalıklarında da sinir hastalıklarında da fayda sağlar. Peki bu faydanın temelinde ne vardır? Yani bitkilerin bu etki düzeni çok iyi analiz edilemediği zaman her bitki her derde deva olarak anlaşılır. İşte burada her hastalığa iyi geliyor yaklaşımın arkasında bitkilerin çok iyi tanınmaması yatmaktadır. Tekrar ifade edelim ki bugünkü konumuz at kuyruğu bitkisi. At kuyruğu bitkisinin insan bünyesindeki her mekanizmaya faydası vardır. Her hastalığa faydası vardır ama her hastalığı iyileştiren tek bir güç değildir. Bu iki şey birbirinden çok farklıdır. Demek ki bu farklılığı birbirine karıştırdığımız zaman her bitkiye her derdin devası olarak bakmak gibi bir yanlışlığa düşeriz. O halde bu yanlışlığa düşmemek için bitkiler çok muazzam şekilde şifa programlarıyla donatılmışlardır. Ama bunları kullanacak insanlar doğru olarak belirlenmezse ya da insanlar kullanacağı bitkileri doğru bir şekilde belirlemezlerse o bitkilerin yapısındaki güzelliklerle buluşmak mümkün olmaz. O halde at kuyruğu şifalı bitkisini böylece bu güzellikleriyle tanıyıp ve ondaki şifalara kavuşabilmek için kendi bünyemizdeki gerçekleri de dikkate almak durumundayız kullanacak kişiler itibariyle. Peki mesela bacaklarında ödem oluşan, şişlikler oluşan, hareket zorluğu çeken ya da çeşitli sebeplerle kalp damar sistemi kaynaklı ödemlerle yaşamak durumunda kalan kimseler bu şişlikleri indirmek için tıbbi tedavilerine destek olarak at kuyruğu bitkisinden de yararlanmak isterlerse ne yapmaları lazım? Hangi yolu takip etmeleri icap eder? Takip edilecek olan yol şudur. At kuyruğu bitkisinin de içinde olduğu 32 çeşit bitkinin kişiye özel olarak alınan bilgiler ışığında seçilip programlanması lazım. Burada biz 32'de 1 oranında ki etkiden bahsediyoruz. Yani 32'de 1'i olan at kuyruğu bitkisinden bahsediyoruz. Bunun gibi 31 çeşit bitki daha devreye girmesi lazım. İstenen sonucu elde etmek için. Peki bu bitkiler hangileri olabilir? İşte kullanacak kimsenin yapısındaki özellikler, hastalıklar, kişisel bilgiler bu bitkilerin hangileri olacağını belirler. Bu durum böyle olunca da önce kişinin hastalığı doktor tarafından teşhis edilmeli. Daha sonra tıbbi tedavisi gerekiyorsa bu başlatılmalı. Bu tıbbi tedavi ihmal edilmeden var ise devam etmeli, ihmal edilmemeli. Bununla birlikte kişinin yapısına özel olarak seçilecek olan bitkiler günlük olarak 4 ayrı zaman diliminde kullanılacak şekilde programlanmalı. Her kullanım durumunda yani sabahleyin, öğlen, akşam yatarken şeklindeki bu kullanım boyutlarında her kullanımda 4 bitki bir arada programlanmalı. Böylece bir gün aç grubu, diğer gün tok grubu şeklinde bir program ortaya çıktığında kişi en az 3 ay süreyle bu kullanımları devam etmesi icap eder. Kişiye özel olarak hazırlanmış olan bu bitkisel kullanımlar kişinin yapısındaki ödem oluşturucu sebepleri ortadan kaldırarak ödemi çözer. Yani ödem olmaması için geri planda düzenlenmesi gereken organsal sistemsel boyutları düzenlediği için ödem oluşmaz. Ödem oluşumu devam etmediğinden dolayı var olan ödemin de hızla temizlenmesi mümkün olur. İşte kişiye özel bir bitkisel program kullanılmadığı zaman ne olur? Önceden hazırlanmış, rastgele programlanmış ve şu hastalığa iyi geliyor şeklinde tanıtımı yapılan kullanımlar hastalıkların sonuçlarına kısaca etki edebilir. Ama hastalığın oluşması devam ettiği için, hastalığı oluşturan sebepler hastalık üretmeye devam ettiği için kişi iyileşmeyi bir türlü yakalayamaz. Burada bir kurnazlık devreye girer. Hastalığın sonucunu aşırı derecede baskılayacak olan yüksek dozda kullanımlar sunularak geçici bir süre kişi iyileştiğini zanneder ve böylece bu kısa süreli istismarı kullanırlar. İnsanlara bu konuda tanıtım yapan kimseler bu kısa süreli iyileşme sürecini kullanarak olanca hızlarıyla, olanca güçleriyle reklamasyona devam ederler. Bu hususa dikkat etmek lazım. Kullandığınız bitkisel programlar sizin yapınız dikkate alınarak size özel hazırlanmamış ise bu tuzağın içerisine düşersiniz. Lütfen dikkat ediniz ve bu tuzağa düşmeyiniz. Ne olursa olsun Allah sizi şahsınıza özel bir program bütünüyle yarattı. Ve sizin bünyenizdeki faaliyet, sizin organlarınızdaki ritim, çalışma düzeni tamamen size özel. O halde lütfen başkaları için ya da hiç kimseyi dikkate almadan rastgele hazırlanmış olan programlarla zaman kaybetmeyin. Kısa süreli geçici iyileşme süreçleriyle aldanmayın. Mutlaka bitkiler kişinin yapısal durumu dikkate alınarak seçilmeli ve tamamen kişiye özel program olarak ortaya konmalı. Bu hatırlatmayı yaparak at kuyruğu ile ilgili tanıtımımızı burada tamamlıyoruz. Programımızın sonunda bir iki cümle olarak yine sigara ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Sigara bugün insanlığı pençesine geçirmiş önemli bir düşmandır. Maddi ve manevi gücümüzü sömüren, bizi yok etmeye yönelik kullanılan bir araçtır. Sigara tütünden yapılan bir maddedir. Sigaranın bir kusuru yok, bir düşmanlığı yok insanoğluna. Art niyetli, düşmanca bakan insanları kendi çıkarları uğruna yok etmeyi reva gören kimselerin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak bakabiliriz sigaraya. Yani bundan herkes payını alır. Sigarayı madem ki illet, madem ki kötü, madem ki zararlı, madem ki insanları kahrediyor, kanser ediyor, her yönüyle mahvediyor, doğmamış çocuklarımıza dahi zararlar veriyor, o halde topyekun bununla savaşa kalkışmalıyız. Başta tiryaki kardeşlerimiz bu savaşın en ön saflarında yer almaları lazım. Çünkü sigara darbeyi önce onlara vuruyor. O halde toplumsal olarak sigaraya karşı savaşı daha hızlı bir şekilde yürütmeliyiz. Sigara içmeyen kadınlarda kısırlık oranı %3.8 iken sigara içenlerde bu oran %41.8'dir. Dikkat çeken bir husus. Sigara içmeyen kadınlarda kısırlık oranı 3.8 iken sigara içenlerde bu oran %41.8'dir. Şimdi kısırlıktan şikayet eden bir hanımefendi kardeşimiz günde bir iki paket sigara tüketirken kısırlığına çare araması, kapı kapı dolaşması hangi mantıkla izah edilebilir? Biraz daha detaydan baktığımızda genç kızlık sürecinde sigara içen kardeşlerimizin sonucunda nasıl böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklarını buradan hatırlatmak isterim. Lütfen sigaraya elinizi sürmeyin genç kızlar, genç baylar, bayanlar. Özellikle gelecekte çocuk sahibi olma noktasında yaşanacak sıkıntılar ailelerin dağılmasına sebep olmakta, mutsuzluğun kaynağı olmaktadır. Bu sebeple çok basit görmeyiniz. Artık yapılan araştırmalar çok net bir şekilde ortaya koydu ki sigara genel sağlığın düşmanıdır. Bu düşmana karşı tedbirli olalım. Değerli dostlarım, sorularınız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Haftaya inşallah yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İnsana dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
3: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 18.
18: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
20: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük, değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
21: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa, bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa, gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
20: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
21: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
20: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
21: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
20: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
21: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa, evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra, ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
0: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu halini alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
21: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp disseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
0: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğuma gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
21: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
0: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
21: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekvir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Mi'arij Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur, dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahülazim.
2: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf Suresi 187 ve Lokman Suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahülazim.
21: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir buyurdu.
2: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak, onlar o saatin kendilerine
20: ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
21: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
20: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhümden nakledilen bir hadise göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur: ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
21: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır: ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
20: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra soru sahibi nerede diye sordu. Adam, işte buradayım ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin buyurdu. Adam, emanet nasıl zayi edilir diye sordu. Efendimiz, görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin buyurdu.
21: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
20: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi 25. ayetinde öyle bir fitneden sakının ki O fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir diye uyarmaktadır.

0: takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
1: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi.
0: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
1: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
0: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
1: Evet. İlk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
0: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
1: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 30

0: 5 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
1: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
0: Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak yüce yaradan bilir.
1: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi, bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
0: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahül azim.
1: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
0: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
1: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar ne oluyoruz, bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. Eyvah, bu zorlu bir gündür diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı.
2: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
1: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı derler. Onlara işte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur, peygamberler doğru söylemişlerdi denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahul azim.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
7: Afiyet varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiyet, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212-581-5573 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
5: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Özel efem.
4: 103.2.
16: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahumme eyqiz ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkın domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. En güzel ezgi.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: kişiler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
16: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu konumuz tüketim çağında kanaatkar olmak idi. Ve işte kanaatın öneminden bahsettik. Tüketimin, aşırı bir tüketimin, abartmanın yanlışlığından bahsettik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanaatkar olmanın yolları. Tabii ki şükür ve nimetlerin farkına varmak. Her sabah sağlıkla uyanmak, Allah'ın nasip ettiği nimetlerden faydalanmak, sevdiklerimizin varlığı, bunların her biri büyük nimetlerdir. Kur'an'da eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz İbrahim suresinin 7. ayetinde. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım. İnsan şükretmeli, aldığı nimetlere şükretmeli, elindekiyle yetinmeli. Bir yandan kanaat edecek, bir yandan şükredecek. Dolayısıyla şükrederse nimetleri de artar. Allah'ın onun bereketini görür. Bazı insanları alıyor hala yok. Ya bir şükür et ya. Bir gözün doysun. Bir elhamdülillah de yani. Kişinin bakıyorsunuz sağlığı yerinde. Çalışıyor, para kazanıyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Hala nasıl? Ya hiç sorma ya, moralim bozuk. Niye? İşte bozuk. Ya bozuk olur tabii yani. Şükretmezsen ne olacak yani, bozuk olmayacaktı. Sağlığına şükür etmiyorsun. Yakınlarının varlığına şükür etmiyorsun. Aldıklarına şükür etmiyorsun. Yediklerine şükür etmiyorsun. Ne olacak? Şükredersen nimetlerimi artırırım diyor. Şükretmezsen nankörlük yapana da azap vardır diyor. Hem ahirette azap var, hem de dünyada da sıkıntısı var. Şükredilmeyen nimet sıkıntıdır. Hamdolsun ya Rabbi. Sağlığım yerinde. Hamdolsun. Hasta değil. Hamdolsun. Şükürler olsun. İşte çalışıyoruz, kazanıyoruz. Elhamdülillah. Çoluğumuz çocuğumuz iyi. Tamam. Bir de şükür iki şekilde oluyor. Bir, dille şükür. İki, bir de hal ile şükür. Dille şükür, Allah'ım sana şükürler olsun. Elhamdülillah. Verdiğin nimetler. Bu dille şükür, bir de hal ile şükür var. Neye şükür ediyorsan onun gereğini yapmak. Param var, Allah'ım sana şükürler olsun. Bu dille şükür, bir de hal ile şükür. Madem ne için şükrettiysen ondan insanları da faydalandırmak. İhtiyacı olanların ihtiyacını gidermek. İnsanların ikramda bulunmak. Dostluğu artırmak, kardeşliği artırmak, akrabaların akrabalarla akrabalıkların daha iyi bir noktaya gelmesine katkıda sağlamak. Hele günümüzde işte komşuluk, akrabalıktan neredeyse söz edilmez oldu. İşte bu pandemi döneminde insanlar evden çıkamıyordu. İşte komşuya gidemiyor, akrabaya gidemiyor. Sanki hala pandemi varmış gibi. Yine akrabaların yeteri kadar ziyaret edilmiyor, insanlara yeteri kadar gidilmiyor, kimse çağrılmıyor. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz genel olarak. Tabii ki İslami yapısında olanlar, İslami anlayışta olanlar, İslami yaşayış içerisindedir. İslami yaşayış içerisinde olan tabii ki komşusuna, akrabasına, eşine, dostuna, yakınlarına ilgi gösterir, gider, çağırır. Davet edilmişse gider. Veya davet edilmesi o davet eder vesaire. Ama genel olarak baktığımızda günümüz insanına böyle bir alışkanlık gerçekten azalmış durumdadır. Onun için şükür çok önemli. İmkanlara şükür etmek lazım. Bunların her biri büyük nimetlerdir. Evet. Çünkü Rabbimiz şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. İhtiyaç, istek ayrımını yapmak. Yani bu bir ihtiyaç mı, istek mi? İhtiyaçsa tamam, istekse, istekler bitmez ki. Nefis her şeyi ister. Bunu inançla, İslami ahlakla, İslami anlayışla düzenlemek mümkün. Öbür türlü canım istedi. Soruyorsun bunu niye aldın? Canım istedi. Ya canım istedi. Efendim işte bunu canım çekti. İstedim, bunu istedim. Bunu arzu ettim. Ya her arzu ettiğin, her istediğin olmaz ki. Yani olması mümkünse de her istediğini yerine getirmek doğru değil ki. Dediğimiz gibi nefis şiddete kötülüğü emreder. Her şeyi ister. Nefsin gözü doymaz. Nefis doymaz yani. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanın gözü doymaz. İnsanın gözünü toprak doyurur. Gördüğünü ister. Aklına geldiğini ister. Dolayısıyla istek değil, istenilen değil, ihtiyaç olan alınmalı. Gerekli olan alınmalı. Böyle konuşulduğunda ya işte cimrilik mi yapalım? Ya cimrilik yapma. Cimrilik ayrı bir şey. Savurganlık ayrı bir şey. İsraf yapıyorsun, israf ediyorsun. İsraf etme denildiğinde cimri mi olayım denir mi? Ne israf ol ne cimri ol. Tutumlu ol mi? Tutumlu ol. Tut ama yani bırakılacak yerde de bırak. Alınacak yerde de al. İhtiyaçsa tamam. Demin de dediğimiz gibi onda da sevap vardır. Onda da hayır vardır. Çünkü şükür kanaatin temelidir. Şükredeceğiz ki kanaati etmiş olan. Allah'ım hamdü senalar olsun. Demek kanaat etmesi gerektiğini anlamaktır. Kanaat ediyor anlamındadır zaten. Alışveriş yaparken kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu gerçekten bir ihtiyaç mı yoksa geçici bir heves mi? Evet, çok önemli. Bir şey söylendi, şu alınsın veya şöyle bir isteğimiz var. Tamam. Hakikaten ihtiyaç mı, istek mi? Nedir? Ona bakmak lazım. Yoksa bir heves mi? Ya heves et. Tamam da ihtiyaç değil. Var. Ama bu türlüsü yok. Ya o türlüsü de çok pahalı. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Gerçekten israftan sakınmak gerekiyor. İsraf etmemek gerekiyor. İsraf insanı daha olumsuzluğa götürür. Çünkü Allah israf edeni sevmez. Allah israf edeni sevmediği için de israftan son derece sakınmak gerektiğini anlamamız gerekiyor. Tabii ki helal kazançla yetinmek haram maldan daha hayırlıdır. İnsan helal kazançla yetinmesi gerekiyor. Bir şey helalse tamam. Ama caiz değilse zaten ona yaklaşılmaz. Eğer israfsa, eğer gereksizse zaten buna da gerek duymamak gerekiyor. Buna da şey yapmamak gerekiyor. Ondan da uzak durmak gerekiyor. Evet, sadelik ve peygamber örnek. Burada Peygamber Efendimiz'in örnekliğine bakmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lüks yaşamdan uzak durmuş, sadeliği tercih etmiştir. Sadelik her zaman için önemli. Sade, Peygamber Efendimiz sade yaşar, sade giyinir, sade yemek yerdi. Her şeyde sadeliği severdi. Ahmet bin Hanbel müsnedinde bu hadis geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz lüks yaşamaktan uzak durmuş, sadeliği tercih etmiştir. Yani ihtiyacını giderebilecek noktadaysa ona kanaat etmiştir. Peygamber Efendimiz İslam devletinin başkanı olduğu halde o yemesi, içmesi, giymesi ve bütün yaşayışı sadeydi. Onun hayatına lüks, israf ve cimrilik hiçbir zaman girmemiştir. Demek ki Peygamber Efendimiz lüksten uzak durur, israf ve cimrilikten uzak dururdu. Hiçbir zaman böyle şeye tenezzül ve tevessül etmemişti. Çünkü o israftan, lüks yaşamaktan ve cimrilikten sakınır ve Müslümanları da sakındırırdı. Evet, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde de lüks yaşamanın ve cimriliğin kötü olduğunu söylemiştir. Yani israftan kaçınmak gerektiğini, cimrilikten uzak durmak gerektiğini beyan etmiştir. Hem lüks yaşamdan, israftan kaçırmış, hem de insanlara bunu kaçındırmıştır. Bundan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Ve israf etmeyin, Allah israf edeni sevmez ayetini okumuştur. Kendisi de israf etmemiştir. İsraf edilmenin yanlışlığını ortaya koymuştur. Yaşayarak da bunun israf edilmemesi gerektiğini ve savurganlığın doğru bir şey olmadığını yaşayışıyla göstermiş. Aynı şekilde de tavsiyelerinde de insanlara bunu ne yapmış? Böyle israfa kaçınmaması gerektiğini onlara öğretmiş. Manevi alanda saadelik, mütevazilik, kanaatkarlık övülmüştür. İslamiyet'te de ey Ademoğulları, her mecliste ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 30. ayet. Peygamberimiz şöyle buyurur, siz işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Ebu Davud hadis kitabında bu hadis geçiyor. Yani imanlı insan İslam ahlakına uyar. Allah'ın emirlerine uyar. İsraf edeni Allah sevmez. İsraf etmeyin diyor Rabbimiz ve Peygamberimiz. Dolayısıyla israftan kaçınacağız. Lüksten kaçınacağız. Ve insanlara eğer imkanımız varsa lüks yaşamaktansa, israf etmektense insanlara yardım etmek daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, siz israftan kaçının. Çünkü israf iyi değil. İsraftan sakınmamız gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu. Yani kanaat edene ne mutlu. Elindekiyle yetinene ne mutlu. Sadelikten uzaklaşma, yozlaşmaya yol açar. Zira sadelik niteliktir, sadelik kaliteli yaşamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterişten uzak bir yaşam sürmüştür. Bugünün tüketim çılgınlığına karşı onun hayatı en güzel örnektir. Şimdi tabii bir de bu harcamaya sebep olan husus, sadece işte canım çekti, işte gördüm beğendim değil. Biraz daha gösterişe meraklı olmak. İnsanlar görsün. Aa yeni mi aldın? Nereden aldın? Ucuz mu aldın? Aa çok beğendim desinler. Aa git sen de al. Yani iki türlü yanlış. Bir, ihtiyaç olmadığı halde alıyorsun. Belki de. İki, diyelim ki ihtiyacın vardı aldın tamam. Ama bunun reklamına gerek yok. Bir de sosyal medyada dediğimiz gibi hiç gerek yok. Zaten sosyal medyada yediğini, içtiğini, aldığını şey yapmamak gerekiyor. Neyi paylaşacaksın? Faydalı bir şeyse paylaş. Güzel bir ayet, yani ayetlerin bir ayet paylaş. Güzel. Hadis paylaş. Güzel. Güzel bir söz paylaş. Güzel. Yani yediğin yemek, aldığın elbise, bunun paylaşmanın ne manası var yani? Ne faydası var? Buna gerek yok. İşte onun için israf oluyor. Kanaatin bireysel ve toplumsal faydalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Kanaatkar insan sürekli bir eksiklik hissiyle yaşamaz. Dediğimiz gibi insan alıyor alıyor, hala şuyum da yok, buyum da yok. Yani doymuyor. Göz doymaz. Sürekli bir eksiklik var. Her gördüğü bir şey kendinde yoksa eksiklik olarak görüyor. Bu da tabii ki kanaatkarlığın faydaları ve israfın ve arzu ettiğin şeyleri almanın insanda psikolojik bir zararı oluyor. Dolayısıyla kanaatkar olmak en güzel. Kanaatkar insan sürekli bir eksiklik hissine yaşamaz. Elhamdülillah demiş. Ne mutlu bak. Mutlu olmanın yolu. Huzurlu olmanın yolu. Sahip olduklarıyla mutlu oluyor. Gereksiz harcamalardan kaçınan kişi borçlanmaz. Evet. İsraf etmeyen insan, gereksiz alışveriş yapmayan insan borçlanmaz. Kimseye de muhtaç olmaz. Ve maddi özgürlüğünü korur. İsraf azaldıkça paylaşma ve infak artar. Evet. İsraf, gereksiz alışveriş azaldığında ne artar? İyilikler artar. İnfak artar. Elinde para var, birisinin ihtiyacı var, ona yardımcı olur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmak kadar güzel ne olabilir? İmkanlarından faydalı olabilirsin. İşte çeşitli maddi manevi faydalı olmanın yolları var. İmkanı varsa insanlar bunu yapmalı. Toplumda yoksulluk azalır, dayanışma güçlenir. Evet. Gereksiz alışveriş engellendiğinde yoksulluk azalır. İnsanlar birbirine yardım eder çünkü. Dayanışma güçlenir. O da artar. Tüketim çağında kanaatkar olmak bir nevi manevi direniştir. Daha az tüketecek, daha çok huzur, yani daha az tüketerek daha çok huzur bulma imkanı vardır. Onun için burada tabii ki dikkat edilecek husus tüketim çılgınlığından kendimizi korumak, her duyduğumuzu almak değil. İnsan evet işte duyar, işte reklamlarda görür vesaire. İşte telefonuna devamlı bir şeyler geliyor insanların. Olabilir. Fakat işte burada iki husus var. Bir, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olma. İki, arzu ve hevesine göre yaşama. Arzu ve hevesine göre yaşandığında aşırılık gündeme geliyor. Allah aşırı gideni sevmez. Yemede, içmede, giyimde, davranışta aşırı olmamak. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Abartanları sevmez. Bu abartma konuşmada olsun. Sohbetimizin başında dediğimiz gibi. Konuşuyor, sesini yükseltiyor. Bir şey anlatacak, karşısındakiyle tartışıyor. Kızıyor. Gerek yok. Belli bir ölçüde, bir ahlaki ölçüde konuşmanın adabı var. Susmanın adabı var. Tartışmanın adabı var. Böyle karşı tarafı kırmadan, ben öyle düşünmüyorum, benim düşüncem şudur dersiniz. Veya delilleriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Bu şekilde de ne yaparsınız? Kanaatinizi ortaya koyarsınız. Dayatma yok. Sadece fikrinizi paylaşma var. Tabii ki iyi bir şeyse karşı tarafın bunu kabul etmesi, bunu yerine getirmesi, onun hayrına olması açısından önemli. Ama bunu işte böyle adabıyla, edebiyle yapmak. Karşı tarafa tercih hakkı bırakmak. Kişi söylemesi gerektiğini söyler. İşte aşırı tüketim heveslisi olmamak, işte gereksiz alışverişten kaçınmak, savurgan olmamak, israf etmemek gibi güzel şekilde izahlar yapılabilir. Her konuda öyle. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. İnsanlarla güzel konuşsun, yoksa şeytan aranızı açar buyuruyor. Evet, güzel konuşmadığınız zaman, itici konuştuğunuz zaman, karşı tarafın kalbini kırarsanız, o da sizi kırar. Yanınıza kar kalmaz. Sizi kırmasa bile kendi kırılır, karşı taraf kırılır ve sizin sohbetinizden istifade edemez. Belki sizin kırmamak için sesini çıkarmayabilir. Siz de ondan cesaret alarak biraz daha böyle dozunuzu artırırsanız bu karşı tarafı rahatsız eder. Günümüzde işte konuşma adabından yeteri kadar dikkat edilmediği için insanlar birbirinden uzak duruyor. Mesela karşı taraftan görüyor, tanıdığı var, onu görmemek, onunla karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor. Niye? Ya şimdi mesela geçen bir arkadaşla gidiyoruz. Birisini gördü. Aa dedi, işte neredesin falan, hiç göremiyorum. Ya işte işlerim vardı falan dedikten sonra, ya işte ne kadar kilo almışsın, kendine dikkat etmiyor musun, yemene içmene dikkat etsene falan. Hayda. Ya şimdi bir daha o kişi senden nasıl karşılaşmak istesin ki yani? Kişi de dedi ki benim işim var, ben gideyim dedi. Gider tabii ya, senin böyle laf konuşulur mu ya? Ya çok kilo almışsın. Sen şimdi gördün. Adam o kiloyu taşıyor zaten. O senden önce mi bu mevzuyu biliyor? Sen işine baksana, öyle, öyle mi denir ya? Özledim diyorsun. Böyle mi özlüyorsun sen adama? İşte yok kilo almışsın, yok öyle olmuş. Yani kişi kilo aldığını bilmiyor mu yani? Sen mi hatırlatıyorsun? O açıdan güzel konuşmak lazım. Kırıcı olmamak lazım. İnsanlarla güzel konuşun, yoksa şeytan aranızı açar diyor Rabbimiz. Şeytan açarsa işte bak, ara açıldı, adam ne diyor? Çekti gitti diyor. Gider tabii. Ya ben ne dedim ki diyor. Bir daha olsa bir daha derim. Bir daha olsa daha olmaz ki. Çünkü kolay kolay senden karşılaşmak istemez. Bazı insanlar karşı tarafı böyle zor duruma düşürerek kendini tatmin ediyor. Böyle bir şey olmaz ki ya. İnsanlarla, tanıdıklarla bir araya geldiğinde konuşmanın adabı var. Güzel konuşmak, doğru konuşmak, faydalı şeyleri konuşmak, dedikodu, iftiradan kaçınmak. Adabı var. Her şeyin adabı olan bir İslami anlayış içerisinde olan insan bunlara dikkat eder. Bunlara dikkat eden insan, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlar dünyası mutlu, ahireti cennet olur. Rabbim bizleri İslami anlayış ve yaşayış üzere olmayı nasip etsin. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutkulu programda birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz tüketim çağında kanaatkar olmak. Evet, günümüz dünyası da gerçekten tüketim önemli bir sorun haline gelmiştir. Çünkü tüketim çılgınlığı ve kaybolan huzur durumu vardır. Günümüz dünyası hiç olmadığı kadar hızlı tüketime dayalı bir sistem üzerine kurulmuş durumdadır. Her gün yüzlerce reklam, sosyal medya akışları ve pazarlama stratejileri bize daha fazla, fazlasına sahip olmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Yani bu reklamlar ve işte mağazalar, işte marketler vesaire hep biraz daha işte tüketime insanı yönlendiriliyor. Dolayısıyla tüketim çılgınlığına düşmemek gerekiyor. Yeni çıkan telefon modelleri, indirim günlerindeki alışveriş çılgınlıkları, sürekli değişen moda akımları bu tüketimi körüklüyor. İnsan bu sarmalın içinde kendini bir tüketim makinesi gibi hissetmeye başlıyor. Peki bu durum bizi gerçekten mutlu ediyor mu? Huzurlu ediyor mu? İslam insana kanaatkar olmayı öğütlüyor. Kanaat etmek, elindekiyle kanaat etmek. Kanaat sadece fakirliğe razı olmak değil, sahip olduklarıyla yetinmek ve şükretmektir. Evet, gerçekten öyle. Yani kanaat dediği zaman işte bir şey almayalım mı? Çalışmayalım mı? Ve işte imkanlarımızı kullanmayalım mı? Veya ihtiyaçlarımızı gidermeyelim mi? Değil tabii ki. Yani burada tüketim demek gereksiz alışveriş anlamında, abartma. Gereksiz, ihtiyaç olmadığı halde alışveriş yapılmaktadır. Dolayısıyla bunlara dikkat çekiliyor. Yani tüketim işte çılgınlığı dediğimiz hadise bu. Şimdi burada tabii ki kanaat sadece fakirliğe razı olmak değil. Yani böyle bir şey değil. Yani ihtiyaç fazlasını almamak. Bugünün tüketim çağında bu erdemi korumak gerekiyor. Çünkü bu erdem neden bu kadar önemli? Ona değinmeye çalışalım. Birincisi, kanaatkarlık İslam'ın unutulan değeridir. Yani burada bir şey alma, bir şey tüketme, harcama yapma konusunda öncelikle burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Burada bu işte tüketim çılgınlığına, tüketim savurganlığına düşmemek için kanaatkarlık imdadımıza yetişmektedir. Elindekiyle kanaat etmek. Kanaatkarlık İslam'ın unutulan değeri demiştik. Burada husus şudur. Kanaatin tanımı ve önemi. Öncelikle kanaati bir önemini anlamak gerekiyor. Tanımını bilmek gerekiyor. Tabii ki kanaat yetinme, razı olma, elindekine şükretme anlamını taşır. Yani elindekinden yetinme, kanaat etme. Razı olma, elindekinden razı olma. Az ile yetineceğiz diye tembellik edip az çalışmak, az kazanmak demek değildir tabii ki. Yani kanaat, yetinme, razı olma, elindekine şükretme anlamını taşır. Fakat kanaat az ile yetineceğim diye tembellik edip az çalışmak, az kazanmak asla değildir. Müslüman tabii ki helal yönden gücü nispetinde çalışmalı ve kazanmalı. Para kazanma, helal yönden para kazanmalı. İsrafa kaçmadan, kimrilik yapmadan, gerektiği gibi harcama yapabilir. Yani israfa kaçmadan, cimrilik yapmadan harcama yapabilir. Ve hayırda bulunması önemlidir. İnsanın imkanı var. Buna ne yapması lazım? İşte israf etmemesi, elindekini diğer kardeşleriyle paylaşması önemli. Bazıları da diyor ki işte bu tutumluluk adına cimriliğe yanaşma söz konusu da oluyor. Dikkat etmek lazım. Mesela birisi bir yere hayır yapacak. Ya kardeşim işte paranı sakla. İşte niye veriyorsun ki o da çalışsın falan diyerek bu hayra mani olmaya çalışanlar bile var. Veya böyle düşünüp de hayır yapmayanlar da var. İşte israf oluyor diyor. Güzel bir söz var. Hayırda israf, israfta hayır olmaz deniyor. Yani bir hayır mı yapıyorsunuz? Bunun israf olmaz. Bunun sevabı olur. Bunun hayrı olur. Maddi manevi faydası olur. İyi çünkü sevaptır, hayırdır, manevi bir hayırdır. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Zümer suresinin 10. ayetinde. İyilik yapan iyilik görür buyuruyor. Bakın birinci fayda. Hemen iyilik yapan iyilik görür. Nerede görür? Dünyada da görür, ahirette de görür. Dünyada nasıl görür? İyilik yapmış, insanlara hayır yapmış, sadaka vermiş, infak etmiş, birisinin işte ihtiyacını gidermiş, elektrik faturasını ödeyemeyenin faturasını ödemiş, suyu kesilenin faturasını ödemiş, suyunu açmış veya yiyecek yemeği olmayana para vermiş, o kişinin ihtiyacını gidermiş vesaire. Onun için Rabbimiz iyilik yapan iyilik görür buyuruyor. Evet. Peygamber Efendimiz de iyilik yapanı, cömert olanı övüyor. Ve şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Cömertlik yapana, iyilik yapana. Hadis şöyle. Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır diyor. Yani Allah cimrileri sevmez. Ne cimri olunacak ne israf olacak. Savurganlık olacak. Allah israf edeni de sevmez, savurganı da sevmez, cimriyi de sevmez. Cimrilik şimdi efendim tutumluluk kavramı içerisinde bunu muhafaza etmeye çalışıyorlar veya bunu savunmaya çalışıyorlar veya buna bir gerekçe sunuyorlar. Ya biz tutumluyuz. Tutumluluk ayrı, israf etmemek ayrı, savurganlık ayrı. Ama cimrilik yasak. Cimrilik verilmesi gereken yere onu vermemek. Yapılması gereken hayrı yapmamak. İmkanı olduğu halde. Öyle bir konuma geliyor ki cimri insanlar, bırakın başkalarına iyiliği, evdeki çoluğundan çocuğundan dahi ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun çıkartıyor. Elbiseler eskimiş, hala yeni bir şey almıyor. Bayram olmuş almıyor, düğün olmuş, nişan olmuş, neyse artık merasimlere gidecek. Yok. Eski ayakkabılar, eski elbiseler neredeyse alacak imkanı yokmuş gibi. Tam tersine alacak imkanı olduğu halde almamak da doğru değil. İhtiyaç oluşmuşsa elbisesini de alır. Efendim ihtiyaçlarını karşılar ve karşılamalıdır zaten. Evin reisi olmak demek ahkam kesmek değildir. Evin reisi olmak demek evin ihtiyaçlarını gidermektir. Evin huzur ve mutluluğundan birinci derecede sorumludur. Bu cimrilikten dolayı ailelerde kopmalar oluyor. Yani dağılmalar oluyor. Ayrılmalar oluyor. İşte gazetelerde okuyoruz. Bir haber gözüme çarpmıştı. Mahkemede kadına soruyorlar, hanıma soruyorlar, hani boşanmanın sebebi nedir? Diyor ki eşim çok cimri, yani rahatlık vermiyor. Evde yemek yapıyoruz, daha çeşmeyi diyor musluğu açmadan hemen kapatıyor diyor. Ya bir dur ya, ben ne yapacağımı biliyorum. Peşimde geziyor, aman su gitmesin, aman elektrik gitmesin ya. Tamam da biz çocuk değiliz. Gerekirse açarız, gerekmezse kapatırız. Bu hastalık noktasına geliyor. Hastalık noktasına gelince de işte böyle ailede sorun yaşanabiliyor. Hem kendi rahat edemiyor. Devamlı aman para gitmesin, para gitmesin, para gitmesin. Tamam paran gitmesin de gitmesi gerekene de gitsin yani. Hele imkanın varsa, alacak paran varsa o da sevap. Evin ihtiyaçlarını gidermek sadakadır, sevaptır. Eşinizin ihtiyacını karşılamak, çocuklarınızın ihtiyacını karşılamak sevaptır. Hayırdır. Ve aile reisinin de görevidir. Şunu al yok, bunu al yok, onu al yok, bunu. Ne olacak? Başkası mı alacak? Yok. Mağdur etmenin, mahzun etmenin gereği yok ki. Evet. Onun için hayırda israf olmaz, israfta da hayır olmaz. Adam israf ediyor. Ya ne yapayım? İşte fazlasıydı, fazla geldi attım. Fazla geldi kullanmıyorum vesaire vesaire. Olmaz. Ya birine ver, hayır olsun. Atma yok. Atma olmamalı ya. İsraf olmamalı. Evet, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğuyladır. Buhari'de bu hadis geçiyor. Evet, bazılar işte konumuz itibariyle de tüketimden bahsediyoruz. Ve ne diyorlar? Efendim, işte biz şey yapıyoruz diyor. Yani mümkün mertebe malımızı diyor şey yapıyoruz. Paramız var harcıyoruz. Tamam harca da demin dediğimiz gibi. Ne ifrat ne tefrit. Haddi aşmamak gerekiyor. Tutumlulukta da aşmamak gerekiyor. Harcamada da aşmamak gerekiyor. Ne ileri ne geri orta. Gerektiği kadar. Onun için gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil gönül tokluğuyladır. Kanaat etmek. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi güzel bir şekilde izah etmiş bulunuyor. Bu hadis gerçek zenginliğin maddi varlıkla değil kalp huzuruyla ölçüldüğünü göstermektedir. Kanaat ve iktisat ilişkisi. Kanaatin iktisatla alakası var. Kanaat israfın zıttıdır. Yani israfın, savurganlığın, işte tüketiciliğin zıttıdır. İslam iktisatlı tutumlu olmayı emrederken savurganlığı yasaklamaktadır. Evet, tutumlu olmayı emreder. Yani tutumlu olun. Gereksiz harcama yapmayın. Ama savurganlığı yasaklıyor. Savurganlık ayrı bir şey, tutumluluk ayrı bir şey. Tutumluluk gerektiğinden fazlasına gerek duymamak. Almamak veya ona ihtiyaç hissetmemek. Savurganlık ise yani bir tane bir şey lazım, üç tane alıyor. Veya çok alıyor, işte evinde bozuluyor vesaire. Meyve alıyor, daha diyor poşet bile açılmamış ve meyveler çürümüş. Olmaz, bozulmuş. Olmaz. Az alacaksın, yiyeceğin kadar alacaksın. Bitince tekrar gerekirse tekrar alırsın. Bazıları sanki bir daha alışveriş yapmayacakmış gibi veya işte sanki çok uzak yermiş gibi her gün işte marketlerin önünden insanlar geçiyor zaten veya işte manavın önünden geçiyor. Alışveriş olan yerlerden zaten insanlar geçiyor. Eskisi gibi değil yani işte bir bakkal değil. Her yerde market var. Her yerde ulaşım şeyleri var. Vesaire. Dolayısıyla israf olmamalı, savurganlık olmamalı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. Evet. Ayet gayet açık. Yani bu ayet sadece yeme içme konusunda değil, tüm harcamalarda ölçülü olmamızı ortaya koymaktadır. Çünkü Allah diyor, yiyin için fakat israf etmeyin. Yeme içmede bir şey yok. İhtiyaçta gerek gıda olabilir, gerek giyim kuşam olabilir, gerek ev eşyası olabilir. İhtiyaç varsa alınır. Ama ihtiyaç olmadığı halde alınması, işte eleştirilen konu da burası. Yani her konuda ölçülü olmamız gerekiyor. Konuşmada, davranışta, alışverişte, her şeyde ölçülü olmamız gerekiyor. Yani abartmamamız gerekiyor. Kişi konuşuyor, sesini yükseltiyor. Abartma. Karşındaki duyuyor. Niye bağırıyorsun ki? Bağırmanın sebebi ne yani? Niye abartıyorsun? Dolayısıyla işte konuşmada, ihtiyaçları gidermede, alışverişte, her konuda aşırıya gitmemek gerekiyor. Abartmamak gerek. Hani derler ya bazen, ya kardeşim amma da abarttın ya. Gerek yok, tamam. Anlaşılmıştır. Bitti. Daha niye dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsun? Bazıları oluyor mesela evde de, aile içerisinde de. Birisi bir konudan dolayı münakaşa çıkartıyor. Devamlı da, tamam anladık. Neye bağırıyorsun? Tamam. Niye bağırmanın sebebi ne? Niye abartıyorsun? Yanlış bir şey varsa, ya bunu böyle yapmayalım, şöyle yapalım. Bitti. Her şeyin bir kolayı var. Her şeyin bir usulü var. Usulüne uygun yapmak önem arz ediyor. Bir diğeri de modern dünyanın tüketim tuzağı. Evet. İnsanlar sanıyor ki ya benim canım istedi, ben alıyorum. Hayır, insanlığı bir takım unsurlar teşvik ediyor. Kapitalizm ve doyumsuzluk kültürü çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Çünkü kapitalist sistem insanları sürekli tüketmeye teşvik eder. Yeni olan her şey bir öncekini eskimiş gibi gösterir. Yani bir şey var, bir şey daha görüyor. Ya diyor, öbürsü eskidi diyor, onun şeyi geçti diyor. Ondan bıktım diyor, hep aynı. Ya aynı ihtiyacı görüyorsa niye bıkasın yani? Niye eskimiş olsun? Ha eskir, iş göremez hale gelir, ayrı bir şey. Ama hiçbir sıkıntı yokken yenisini alayım. E al da sonuç israf olacak. Sonuç, Allah israf edeni sevmez. Allah'ın sevmediği bir iş olmuş olacak. Örneğin planlı eksiltme. Elektronik cihazlar kısa sürede modası geçmiş hale getirilir. Evet, modası geçti diyor. Telefon almış, ya yeni modeller çıktı diyor. Buzdolabı var, yeni modeller çıktı. Çamaşır makinesi var, yeni modeller çıktı. Herhangi bir şey alacak, yeni model. Ya bunun sonu gelmez ki zaten. Devamlı yeni telefon çıkar. Devamlı yeni bir şeyler çıkar. Sektör çünkü. Giyim sektörü de öyle. Efendim işte elektronik cihazlar da öyle. Beyaz eşyalar da öyle. Devamlı değişebiliyor. Daha değişik. Evet. Bir de sosyal medya etkisi var. Lüks yaşam. Paylaşımları insanlarda ben de buna sahip olmalıyım hissi uyandırır. Bu durum insanı sürekli bir tatminsizlik döngüsüne sokar. Evet, ben de almalıyım. İşte komşum almış, arkadaşım almış. İşte televizyonda gördüm. İşte internette gördüm. Sosyal medyada insanlar işte kuyruğa giriyor bunu almak için. Ben de almalıyım. Ne gerek var? Yani bir gerek var mı? Yok. Tüketim ve psikolojik etkilere baktığımızda şunları görüyoruz. Araştırmalar aşırı tüketimin depresyon ve kaygıyı artırdığını ortaya koyuyor. Sürekli yeni şeyler almak geçici bir mutluluk sağlayabilir. Ancak kısa sürede yerini boşluğa bırakır. Yani o heves geçer. Dediğim gibi öyle insanlar var, bir şey alıyor, işte giyimse, giysiyse belki de sıra gelmiyor onu giymeye. Yani kışlık alıyor, yaz gelecek hala giymemiş. Bir dahaki sene yeni bir model çıkacak, onu alacak. E bu ne olacak? Duracak. İki şey var. Bir, israf oluyor, para harcanıyor, ondan hayır yapabilir, ondan daha gerekli bir şey yapabilir, insanlara faydalı olabilir, bir fakiri sevindirebilir, bir ihtiyacı olanın ihtiyacını giderebilir. Dolayısıyla bu hususlar çok önemli. Yani ölçülü olmak burada en önemli faktör. Tüketim çağında kanaatkar olmak gerekiyor. Çünkü bir insan kanaatkar olmadığı zaman, elindekiyle yetinmediği zaman bunun bir şeyi yok, ölçüsü kalmıyor. Parası varsa hemen harcıyor. Yarın ne olacak, öbürsü gün ne olacak? Veya diyelim ki paran çok. Paranın çokluğu, azlığın veya azlığından değil bu şikayet. Yani bu karşı koyuş, bu tüketim hastalığı, alma hastalığı, devamlı yeni bir şey alacak. Alacak, ona bakacak. Sosyal medyada onu paylaşacak. İşte yeni ayakkabı almış, onu sosyal medyada paylaşıyor. Ne olmuş yani? Onun neyini paylaşıyorsun? Belki senin ayakkabın var, bir daha almışsın, başkası da mı alsın yani? Onu mu istiyorsun? Yani sen hata yaptın, başkası da mı yapsın? Bir de şöyle bir söz var. Çokluktan zarar gelmez. Tam tersine çokluktan zarar gelir. Çünkü israf olur. Çünkü gereksiz alışveriş israftır. Dediğimiz gibi belki de kullanamayacak bile. Yani sıra gelmiyor. Çünkü tekrar bir şey görüyor, tekrar alıyor. Bunlar gerçekten üzücü bir hadise. Onun için İslam bunun önüne kanaatle geçiyor. Kanaatkar olmak lazım. Tabii kanaatkar olmak demek sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi efendim çalışmamak, tembellik yapmak değil tabii ki. Kanaatkar demek elindekiyle yetinmek demek. Kanaatkar demek kanaat etmek, doyumlu ulaşmak, elindekiyle yetinmek. Var Allah'a şükür diyeceksin. Ama son model değilmiş. E ne olmuş yani? Son model olan ne oluyor ki yani? Bak benim de son model telefonum var, son model arabam var, son model yeni evim var. Bu mu yani? İnsanlar görsün, insanlar imrensin. Bu mu? Bir de bunu, reklamını yapmak hoş değil. Efendim işte bak almış, beğendiniz mi? Ben onun için işte sosyal medyada paylaşıyorum diyor. İşte bak fiyatı da çok değil ve gayet de güzel. Yani madem almışsın, madem ihtiyaçsa tamam. Niye bunu paylaşıma sokuyorsun? Sebep ne? Bir de insan sevinç ve üzüntülerini hele sosyal medyada hiç paylaşmamalı. Genel olarak yine de herkese paylaşılmaz. Haset var, işte yanlış anlamalar var, bir sürü şeyleri var. Bir sürü yan etkileri var, eksileri var. Gerek yok. Paran varsa, almışsan, onun hesabını sen vereceksin. Yani gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu hesabını vereceksin. Artı bir de bak insanlara şey yapmamak gerekiyor. Şahit tutmamak gerekiyor. Lokantada yemek yiyor. İşte akşam yemeğimiz. İşte öğle yemeğimiz. Ya ne zaman yersen ye yemeğini. Yani öğle ye, akşam ye ama bunun

0: Zed FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Doğadaki mucizelerin farkında mısınız? Örneğin bal arılarının matematikçileri şaşkınlığa düşürecek kadar detaylı açı hesaplamaları yaptıklarını, inşa ettikleri altıgen peteklerin olabilecek en verimli depolama yöntemi olduğunu biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanem olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Evet.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
14: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakal insâne fî ahseni takvîm. Ve ce'ale lenel furkâne şir'aten ve minhâca. Ve emarana bittibâi şeriatih. Ve nehâna ammâ sivâhâ. Ve salatu ve selâmu alâ Resûlillah. Muhammedin illezî la yantıku anil hevâ. إن هو إلا وحي يوحى والذي جعل من سنته سراج هداية لنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Çocuklara güzel hasletler kazandırmak, güzel duygular aşılamak üzerine konuşuyorduk. Dürüstlük, doğru sözlülük, özü sözü doğru olma üzerinde konuşmuştuk. Cesaret ve açık sözlülük üzerine de duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgilerimizi paylaşmıştık. Bugün ilim irfan sevgisi üzerine duracağız. Yolumuza da buradan başlayarak devam edeceğiz. İlim irfan sevgisiyle ilgili ne kadar güzel kelime yan yana sıralansa, ne kadar güzel cümle birbirini takip etse yeridir. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. Vikri Hakim anlatacaklarımıza şöyle ışık tutuyor. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah, içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenleri yükseltir. Onlara dereceler verir. Allah, yaptığınız her şeyden her yönüyle haberdardır. Bu ayet-i kerime, Mücadele suresinin 11. ayet-i kerimesidir. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise hepinizin bildiği bir başka ayet-i kerimeye vurgu yapılır. هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu selim akıl sahipleri düşünür de ibret alır. Bu ayet-i kerimeler anlayan gönüller için elbette ki çok şey anlatır. Ve bize çok şey anlatan bir dua ile karşı karşıyayız. Rabbimiz hiçbir beşere bahşetmediği derecede ilim, irfan ve ihlas bahşettiği Resulünden şöyle dua etmesini istiyor. Rabbim benim ilmimi artır de. Bu Taha suresinin 114. ayet-i kerimesinde dile getirilen bir duadır. İlim sevgisi, ilim ehlini takdir, ilim, amel ve edebi bir araya getiren hak yolcularına hürmet ve gıpta, her müminin vazgeçilmez hasletlerinden olmalıdır. Öğrenmenin de dünyaya gelişle başladığını, azim, gayret, sabır ve sebatla arttığını, her bilgi artışının ufuk genişliğine vesile olduğunu, geniş ufkun ve bilgi birikiminin anlama ve kavrama melekesini geliştirdiğini ve böylece güzelliklere yelken açıldığını her selim fıtrat sahibi bilir. İnsan beyni de gelişme açısından kaslarımıza benzer. Şuurlu ve istikrarlı bir şekilde çalıştırılarak geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kıvraklık ve meleke kazandırılması mümkündür. Her güç kazandığında daha da güçlendirilmeye, çalıştıkça daha da maharetini artırmaya müsait hale gelir. Bu açıdan kaslarımızdan daha büyük bir kabiliyete sahiptir. Çocuklar düzenli öğrenme çağına girdikleri anlardan itibaren yaş ve zekasına uygun bir şekilde eğitim ve öğretimden geçirilerek hayata hazırlanılmalıdır. Çocuklara verilen elbette ki sadece bilgi olmamalıdır. Esas olarak onlara ilim irfan sevgisi, okuma, öğrenme sevgisi aşılanmalı, öğrenilen faydalı bilgilerin ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olduğu gösterilmeli, tattırılmalı, böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesi kazandırılmalıdırlar. Bu paylaşma hem onun diğer insanlar arasındaki değerini yükseltecek, hem de bilgilerinin kökleşmesine, sağlamlaşmasına sebep olacak, ona ifade kabiliyeti kazandıracaktır. Bu da geleceğe hazırladığımız yavrularımızın hem dünyası hem de ahireti için hayırlara vesile olacaktır. Onun hayatta elde edebileceği en güzel kazançlardan şüphesiz birisi budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cenneh" buyuruyor. İlim elde etmeye giden yola giren kişinin Allah cennete giden yolunu kolaylaştırır. Bir başka hadis-i şeriflerinde de "Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin" Allah kimin için hayır murad ederse onu din-i mübinde ince ve derin anlayışlı ilim ve amel sahibi kılar buyurur. Daha önce Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatın basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan İbni Abbas radıyallahu anh için "Allah'ım ona hikmeti öğret. Allah'ım ona kitabı, Kur'an'ı öğret ve Allah'ım onu dinde fakih kıl" diye dua ettiğini çocuklara ilgi, sevgi ve dua ile ilgili bölümde zikretmiştik. Bu duaları paylaşmıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk günlerinde Mekke dışındaki vadilerden birinde çobanlık yapan küçük Abdullah İbni Mes'ud ile karşılaşmış ve başını okşayarak "Sen öğrenmeye meraklı bir çocuksun" diyerek onu övmüştü. Sonraki yıllarda Abdullah radıyallahu anh en güzide sahabelerin bile gıpta ettiği bir ilim pınarı olmuştur. Bize gelen bilgilere göre kendisinden sonraya da çok ciddi bir ilim ordusu bırakarak bu dünyayı terk etmiş gitmiştir. İlim ve faydalı ilim sahibi her zaman övgüye gıptaya layıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "La hasede illa fitneteyn. Raculun ataahu Allahu malan tasallatahu ala halakatihi fil haqq ve raculun ataahu Allahu hikmeten fehuve yaqdi biha ve yuallimuha." İki insan gerçekten gıpta etmeye değerdir. Allah'ın kendine dünya malı nasip eyleyip bu malı hak yolda harcama dirayet ve şuuru verdiği kimse ve Allah'ın kendisine ilim hikmet verdiği, bu ilim ve hikmetle hükmeden ve onları başkasına da öğreten kimse buyurur. Yavrularımıza ilmi elde ediş gayesi de öğretilmeli, aşılanmalı, ilimle ulaşılacak hedeflerin ulvi olması gerçeği kalplerine nakşedilmelidir. Kuru ve Allah rızasını baş tacı etmeyen bilgiler kudurmaya, çığırdan çıkmaya ve sahibini de çığırdan çıkartmaya hazır bilgilerdir. Sebep olacakları tahribat hiç de en güçlü silahlardan, bombalardan daha az değildir. Hatta onlar da bu tür bilgilerin eserleridir. Bu alanın dehşetli girdaplarına dalmadan ilahi bir ikazı hatırlatmakla yetiniyoruz. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى Bizi anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimselere yüz verme. Onlardan uzak dur. Onların ilim olarak erişebileceği seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayette olanı da en iyi bilen odur. Bu ayet-i kerimedeki vurguya iyi dikkat ediniz. Allah'ı anmaktan yüz çeviren, sadece dünya hayatını isteyen kimseler, bunun için öğrenen, bunun için yaşayan, bunun için hırsla mücadele edenler, Cenab-ı Allah Resulüne ve Resulünün şahsında da bizlere bunlardan uzak durmayı emrediyor. Onların ilim olarak erişebilecekleri seviye budur diyor. İlim sevgisi, gayenin güzelliği yavrularımıza Allah katında da insanlar arasında da dereceler kazandıracaktır. Bizim onlara vermek için çalışmamız gereken elbette ki bu duygu ve bu şuur olmalıdır. İlim ve irfanla yoğrulu insanlara ihtiyacımız elbette ki giderek daha da artıyor. Bu gerçekte elbette unutulmamalıdır. Yavrularımız gerçekten hem dünyalarını güzelleştirecek, hem de ahiretlerini güzelleştirecek, ebedi saadete vesile olacak bir üslup içerisinde, bir yolda ve bilgi donanımları da buna yönelik olarak yetiştirilmeli, bunun için el ele verilmeli, gayret edilmelidir. Şimdi çocuklarımızla bilgi, ilim, irfan, edep aşamayla ilgili bölümleri paylaştıktan sonra bir nokta daha vurgulamak istiyoruz. Yavrularımıza sır saklama, söylenmemesi gereken şeyleri söylememe kabiliyeti de güzel hasletler çerçevesindedir. Farklı bir güven ve sorumluluk örneği de sır saklamaktır. Her insanın, her ailenin kendine ait sırları vardır. Hatta her milletin ve devletin saklanması gereken sırları vardır. Adına sır denilmese bile her bilinen, her konuşulan şey başkalarına aktarılamaz. Sırlar başkalarına aktarıldığında duyguların yaralanmasına, acıların veya acı duyguların yaşanmasına, gönüllerin kırılmasına sebep olurlar. Sır sayılan şeylerin bir bölümü de mahremiyet taşıyan veya şahsın kendisiyle ilgili başkasının duymasından, bilmesinden hoşlanmayacağı sırlardır. Bu tür kimsenin bilmediği fakat merak uyandırıcı bulacağı bilgileri, özellikle haberleri anlatmak, yaymak da bazıları için cezbedicidir. Bu duyguya karşı koymak da bir irade, bir şuur işidir. Sır saklayabilmek, kendisine güvenerek derdini açan sır sahibine hıyanette bulunmamak bir vefa örneğidir. Bir vefa gereğidir. Takdir edilmesi gereken bir haslettir. Bizim burada sır saklamak derken kastettiğimiz, bir insanın kendi sırrını kendisinin saklamayarak başkasına söyleyip ondan saklamasını istemesi değildir. Çünkü böyle bir davranış sır sahibi tarafından gösterilen bir iradesizliktir. Kendi yapamadığını başkasından istemektir. Bunun doğru olmadığını ifade için iki kişinin bildiği artık sır değildir denilmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, sırrın senin esirindir. Eğer onu bir başkasına söylersen sen onun esiri olursun diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir. Elbette ki böyledir. Ancak kendisine sakla diye söylenen bir sırrı saklayabilen insan da takdir edilmeye değer insandır. Biz burada saklanması gereken sır derken, şahit olunan, istişare için kendisiyle konuşulurken öğrenilen, aile içinde veya güven atmosferinin hakim olduğu bir yerde konuşulan, duyulan, yaşanılan sırları kastediyoruz. Çocuklar akılları ermeye başladığı andan itibaren bazı şeylerin sır olduğunu kavramalı. Herkese anlatılamayacağını idrak etmelidir. Bu da bir nevi sorumluluk üstlenmedir ve çocuğun iradesinin güçlenmesini, olgunlaşmasını sağlar. Onu güvenilir bir insan kılar. Kendisine güzel hasletlerden bir haslet kazandırır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh çocuk denecek yaşlarda Allah Resulüne hizmete başlamış ve çok geçmeden Allah Resulü'nün sırdaşı olarak anılır olmuştur. Ondan Allah Resulü ile ilgili sır manası taşıyan hiçbir rivayet bilmiyoruz. Sır saklamayla ilgili bir hatırayı Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni terkisine bindirdi. Terki ne demek? Bineğinin arkasına. Resulullah kendi oturduğu bineğinin arkasına da onu oturtmuş. Ve bana bir şey söyledi. Ben onun bu söylediğini hiçbir insana söylemem. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'in Fedail-i Sahabe bölümünde yer alır. Çocuk yaşlarında Allah Resulü'nden bu sırrı duyan Abdullah'tan sonraki yıllarda bu sırrın ne olduğuna dair herhangi bir rivayetin duyulduğunu da biz bilmiyoruz. Bir başka hatırası Enes radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Ben çocuklarla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Bize selam verdi. Peşinden beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına varmakta geciktim. Yanına geldiğimde annem seni geciktiren neydi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti dedim. Annem işi neydi diye sordu. Bu sır diye cevap verdim. Ben böyle deyince annem Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Hadisin devamında Enes radıyallahu anh kendisinden bu hadisi duyan ve nakleden Sabit'e Allah'a yemin olsun ki Sabit, onu birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim dedi yer alır. Demek ki Enes radıyallahu anh Sabit'i seviyordu, birçok şeyini de onunla paylaşıyordu. Ama sır olarak bildiği, kabul ettiği şeyi ona bile söylemedi, ona olan hem duygusunu ifade etti ama sırrını kimseye vermedi anlaşılıyor. Enes radıyallahu anh bir başka rivayetinde Allah Resulü bana bir sır söyledi. Şu ana kadar onu hiç kimseye söylemedim. Ümmü Süreym bu sırrı sordu, ona da söylemedim der. Ümmü Süreym önceden de zikredildiği gibi Enes radıyallahu anh'ın annesidir. Fazilet yüklü, hayır ve takva dolu bir kadındır. Son derece zeki ve olgun birisidir. Oğluna Allah Resulü'nün sırrını saklama konusunda yaptığı tavsiye de çocuğun hayır ve salahını isteyen mümine bir kadının yapması gereken tavsiyedir. O ne yaptığını bilen şuurlu bir annedir. Bizim de annelerden istediğimiz, babalardan istediğimiz, büyüklerden istediğimiz budur, bunun yapılmasıdır. Onun yaptığıyla günümüzde çocuktan Allah haberi diyenlerin evlerinde annesinin ne pişirdiğinden başlayarak çocuğu soru yağmura tutuşların, evlerinde yaşanan ve sır olması gerekenleri onlardan öğrenmek için ellerine şeker tutuşturanların, çocukların söyledikleriyle tahminlerini birleştirip hayali bine kurmaya çalışanların yaptıklarını kıyas ediniz. Demek istediğimiz işte tam bu. Bu tavrın ileriki yıllarda çocuğun ahlakına nasıl tesir edeceğini, nasıl yansıyacağını da iyi hesap ediniz. Akrabalık, komşuluk, dostluk, din kardeşliği hukuku karşılıklı çocuklarımıza sahip çıkmayı, onun şahsiyetinin müsbet yönde gelişmesi için anne babanın gayretlerine yardımcı olmayı gerektirir. Çocuğa sorulan her sorunun, ondan öğrenilmek istenilen her şeyin bu gayeyle ve bu manada olduğunu elbette ki söyleyemeyiz. Bir kısmı çocukla yakınlık kurmak, onu konuşturmak, onunla ilgilenildiğini kendisine hissettirmek içindir. Ancak önceki dile getirilen sonrakinden hiç de az değildir. Niyetlerimiz halis, amellerimiz de ona uygun olmalıdır. Güzel hasletler elbette ki sadece yukarıda zikredilenler veya birkaç satırla üzerinde durulanlar değildir. Kanaatkarlık, şükür, vefa, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, merhamet, okuma zevki, olgunluk, eminlik, başkalarının hak ve hukukuna riayet, alçak gönüllülük, cana yakınlık, vakar, iffet, yardımseverlilik, acıda tatlıda dostların yanında olmak ve daha niceleri. Belki onların ehemmiyetini hakkıyla vurgulayabilmek için ayrı bir kitaba bile ihtiyaç var. Ancak burada bilmemiz gereken bu hasletlerin her birinin dünya malıyla ölçülemeyecek kadar değerli olduğu, aklı başında olanın onlardan hiçbirini hazinelere değişmeyeceğidir. Ne yazık ki o kıymetlerin çoğunun geçici menfaatlere kurban edildiğini görüyor, zaman zaman kayıplarını getirdiği acılarla kıvranıyor, yine de kayıplarımızı gerçekten bulma, onları yeniden elde etme azmiyle hareket etmiyoruz. Bu konuda ihmallerimizin çok olduğunu da biliyoruz. Bu ihmalin bir an önce son bulmasını arzu ve ümit ediyoruz. Şimdi de mesuliyet üstlenme üzerinde durmak istiyoruz. Bir çocuğa uygun şartlarda iş ve sorumluluk vermek, onu yerine getirmesini beklemek, bu konuda ona güvenmek, çocuğun fikren ve aklen gelişmesine ve olgunlaşmasına yardım eder. Bilgiler sadece öğretim yoluyla elde edilmezler. Eğitim ve öğretim yoluyla elde edilen bilgiler her ne kadar daha hızlı ve programlı ise de hayat tecrübelerinin öğrettiği bilgiler daha sağlam ve kalıcıdır. Sorumluluk üstlenilmesi ise çocuğa ayrı bir güven ve tecrübe verir. Bunların hepsine ihtiyacı vardır. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz 19 yaşlarında olan Üsame'yi devrine göre oldukça büyük bir ordunun başına vererek Bizans hudut boylarına göndermek için hazırlık yapmıştı. Medine'den ayrılan ve hazırlıkları gözden geçirmek, eksiklerini tamamlamak için Medine dışına çıkan ve orada karargah kuran ordu, Allah Resulü'nün hastalanmasıyla karargah kurduğu yerden ayrılamamıştı. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından yola çıkarılmış, Üsame üstlendiği vazifeleri hakkıyla yerine getirerek Medine'ye dönmüştü. Allah Resulü'nün henüz gençliğinin baharında sayılan ve şüphesiz hayat tecrübesi az olan Üsame'yi komutan tayin etmesinin, nice büyük insanın bile kolay kolay üstlenemeyeceği komuta görevini böyle bir gence

İnsanın sorumluluğu altında iş yapan veya yardımcı olarak işe katılanlar ile asıl sorumluluğu üstlenen ve neticede aynı işi yapanlar arasında çok ciddi farklar vardır. Üsame'nin görevlendirilişini çocuk yaşlarda olduğu için değil, böyle mesuliyet yüklenmesine nasıl bir tecrübe ve bir bilgi birikimine kendine güvene vesile olacağını dile getirmek için zikrettik. O her ne kadar gençliğin ilk yıllarında ve tecrübesiz ise de neticede artık mükellef bir insandır. Ancak verilen görev bu yaşa göre oldukça ağır sayılabilecek bir görevdir. Fakat onu iyi değerlendiren, kabiliyetlerini, cesaretini iyi bilen Allah Resulüne göre altından kalkabileceği bir görevdir. Nikem de öyle olmuştur. Üsame radıyallahu anh bu görevin altından kalkmıştır. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Medine'ye muzaffer dönmüştür. Üstelik babasının da şehit olduğu diyarlara ordunun başında varmak şerefine ermiş, gönlü de huzur duymuştur. Şimdi biz bu noktadan hareketle çocukların mesuliyet üstlenmesi veya onlara mesuliyet verilmesi ile ilgili hatıraları paylaşıyoruz ve bu konudaki dikkat çekilmesi gereken noktaları sizlere taşıyor, sizlerle paylaşıyoruz. Çocukluk çağlarındaki bir görevlendirmeyi Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla düğün yapıyordu. Beni gönderdi, insanları yeme ben davet ettim. Enes radıyallahu anh'ın adını vermek istemeyip bir kadın diye zikrettiği Zeynep binti Cahş validemizdir. Enes'in sahabeleri düğün yemeğine davet için görevlendirilmesi onun düğününde olmuştur. Enes radıyallahu anh çocuk yaşlarda bu görevlendirmeyi bir iftihar vesile olarak aktarmış, üzerine almış, yapmış, sonraki yıllara da bunu böylece anlatmıştır. Onun böyle bir sorumluluğu o çağlarda üstlenmekten ve kendisinden isteneni yerine getirmekten ne derece mutluluk duyduğunu bizlere hissettirmeye onun anlattığı kelimeler zaten yetiyor. Bizim de anlatmak istediğimiz esasen budur. Bir insan üzerine bir sorumluluk alabilmeli, bu yaşına uygun olmalı, sorumluluğu yerine getirmeli ve bu sorumluluğu yerine getirip başarıya ermek ona bir olgunluk ve kabiliyet kazandırmalıdır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar vererek yetiştirilmeli, gerektiğinde uzaktan takip edilerek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engeller ortadan kaldırılmalı veya kendisine yol gösterilmelidir. Verilen işte ona güvenilmeli ve bu güven kendisine hissettirilmelidir. Büyükleri tarafından kendisine güven duyulması hem onun başarısına tesir edecek hem de özgüveninin artmasına, kendisine güveni olduğu için de girişken olmasına vesile olacaktır. Bu da yeni başarıların elde edilmesini sağlayacaktır. Henüz yeni yürüyen bir çocuğun eline bir şey verip hadi bunu anneye götür veya babaya, amcaya, ablaya götür ver denilince, çocuk da denileni yapıp alıp götürünce başardığı bu işle ne kadar mutlu olduğuna dikkat ediniz. Bakkala, simitçiye parayı onun vermesi küçük dünyasında sevinçler meydana getirir. Kuzuyu ağlı onun katması, avucundan ona tuz yaratması, mutfaktan bardağı düşürmeden getirmesi, biraz büyüyünce küçük kardeşlerini kucaklayabilmesi, sallayarak uyutabilmesi, sobayı tutuşturabilmesi, kırdan papatya toplayıp ondan kolye yapabilmesi, pişirdiğimiz çöreğin komşu ve dostları onun tarafından dağıtılması hep böyledir. Buna siz ne kadar ekleyebilirseniz ekleyiniz. Yeni yürümeye çalışan küçük bir çocuğun kanepeye, koltuğa veya küçük bir masaya çıkmaya çalıştığını düşününüz. Uğraşıp didinerek, tekrar tekrar deneyerek bunu başardığında ve çıktığı şeyin üzerinde ayağa kalkıp doğrulduğunda çevresine nasıl bir muzaffer edayla bakar ve zafer çığlıkları atar. Bacakları üzerinde yaylanarak sevincini belli eder. Evet, bu onun için bir başarıdır ve büyük bir değer taşır. Çevresinde yer alan insanların onun sevincine ortak oluşu da ayrıca sevincine sevinç katar. Bir çocuğun büyüklerin yapabileceği bir işi başarması, bir konuda sorumluluk alması da bunun gibidir.
aldığı

0: sorumluluk onu olgunlaştırır, ulaştığı başarı sevindirir ve kendisine hayat boyu kullanabileceği bir tecrübe kazandırır. Yaş büyüdükçe çocuğa verilen sorumluluk da büyümeli, çocuk verilen sorumlulukların da giderek büyüdüğünü anlamalı, böylece kendisine güvenildiğini, yükseldiğini hissetmelidir. Çocuklarımıza duyduğumuz güvensizliğin, o henüz çocuktur, böyle bir işin altından kalkamaz anlayışının ve bu duygularla çocuklara sorumluluk verilmeyişinin çocuklarımızın çekingen olarak yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Ve ne yazık ki bizim çocuklarımız ortalama olarak birçok ülkenin çocuklarından daha çekingen yapılıdır. Çekingenlik ile haya veya hürmet duygusu da birbirine karıştırılmamalıdır. Birisi hayadır, haya duygusudur, hürmet duygusudur, öbürü çekingenlik, utangaçlık, kendi kabuğuna büzülmedir. Ayrıca çocuk hep korunulan, hep kendisine hizmet edilen, her ihtiyacı olduğunda yanına koşulan, her isteğini ağlayıp sızlayarak başkalarına yaptıran biri olmaktan da kurtarılır. Birçok şeyi kendi kendisine başarmanın mümkün olduğunu görür, hazzını duyar. Çocuk her düştüğünde yanına koşulmamalı. Senden yardım isteyen gelmen için dönüp sana bakan gözlerine bakarak "Haydi hop de kalk yavrum, sen aslan gibi kalkarsın" demek veya kendi kendine kalkmasını beklemek daha doğru bir davranıştır. Ancak tehlikeli düşüşlerde yanına koşulmalı, kendisiyle ilgilenilmeli, gereği yapılmalıdır. Hayatın düşe kalka devam ettiği, bütün bunların üstesinden gelebileceği ona öğretilmelidir. O şefkate de muhtaçtır, kendisine güvenilmeye de muhtaçtır, yetiştirilmeye de muhtaçtır. Her çareyi, her derdine devayı anneden, babadan, büyüklerden bekleyen çocuklar görür hale geldik. Canının sıkıntısına, havanın sıcaklığına, yağmurun yağışına, yolun uzunluğuna, arabanın sıkıcılığına bile annesinin çare bulmasını isteyenlere şahit olduk. Bu tür istekleri bile yerine getirmek için çırpınan anne babalara da şahit olduk. Böyle anne ve babaların kendilerini eziyet etmelerinin yanında her dediğine koştukları çocuklarına da iyilik etmedikleri, hatta kötülük ettikleri ortadadır. Çocuk kendi kendisine yetmesini öğrenmeli, yardım istediğinde gerçekten yardıma ihtiyacının olduğu bilinmelidir. Belli bir yaştan sonra ufak tefek işlerde anne ve babasına, evin ihtiyaçlarına, kendisinden küçük kardeşlerine yardım edebilmeli ve hem kendine güveni, hem de mesuliyet duygusu, hem de kabiliyetleri artmalıdır. Böylece kendisine yönelen sevgi de artacak, ev bütünlüğünde güzel bir yeri olacaktır. Bu yetişme tarzının hayat boyu faydasını da görecektir. Asıl saadette mesuliyet üstlenme veya onu yerine getirme ile ilgili en fazla yad edilmeyi hak eden çocuklardan birisi şüphesiz Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'tır. Abdullah radıyallahu anh hicret sırasında henüz çocuk denecek yaşlardadır. Onun hicret sırasında üstlendiği ve hakkıyla yerine getirdiği sorumluluk hepimizin hayranlık duyacağı, her çocuğun örnek alması ve unutmaması gereken güzellikte ve değerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ebu Bekir radıyallahu anh müşrikleri hem yanıltmak hem de ilk hızlarını kesmek için aksi istikamete yönelmişler ve gelerek Sevr Dağı'nın zirvesinde bulunan mağaraya saklanmışlardı. Abdullah onların saklandığı yeri biliyordu. Yaşının küçüklüğünden de istifade ederek kimsenin dikkatini çekmeden Mekke'de dolaşıyor, her toplantıyı, her konuşmayı takip ediyor, hangi istikametlere ekipler çıkarıldı, hangi güzergahlarda kimler arama yapıyor, neler düşünülüyor, neler planlanıyor. Bütün bu bilgileri topluyor, gecenin karanlığından istifade ederek Mekke ile Sevr arasındaki yamaçları, tepeleri aşıp dağa tırmanıyor, topladığı bilgileri Allah Resulüne ulaştırıyordu. Onun bu unutulmaz hizmeti, gayret ve cesareti mağarada kalınan 3 gün devam etmiştir. Geceleri bir süre mağarada dinlendiğini biliyoruz. Bunun dışında ne zaman dinlendiği, ne zaman karnını doyurduğu, buna nasıl fırsat bulduğu konusunda fazla bilgimiz yok. Kaynaklar bu konuda bize bilgi taşımıyorlar. Ancak bu küçük yiğit Mekke'de yapılan toplantıları, hazırlanan ekipleri, neler konuşulup neler düşünüldüğünü, neler yapıldığını takip etmiş, topladığı bilgileri her gece Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaştırmıştır. Üçüncü gece bu küçük yiğit mağaraya yine gelmiş, müşriklerin artık ümitsizliğe kapıldıklarını, takibe çıkanların eli boş ve yorgun döndüklerini, arama hızlarının kesildiğini Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber vermişti. Onun getirdiği bu haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yol rehberleri Abdullah İbni Urayk'a gelmesi için haber göndermiştir. Yol rehberine haberi de yine bu küçük delikanlı götürmüştür. Rehber yanında iki yedek deve ile birlikte gece yarısı dağın eteklerine geliyor. Yamaçlardan aşağı inen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile sadık dostu Ebu Bekir radıyallahu anh develere biniyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh tergisine fedakar Amir İbni Füheyre'yi de bindiriyordu. Yol boyu Allah Resulü'ne hizmet etsin istiyordu. Böylece küçük kafile hicret yolculuğuna böyle başlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona güvenişi, onun getirdiği haberlere gerçekten değer verişi ve onu takdir edişi hiçbir akıldan ve gönülden çıkmamalıdır. Abdullah radıyallahu anh o günlerde çocuk denecek yaşlardaydı ama gerçekleştirdiği iş çok büyüktü. Onun böyle bir kıvrak zekaya sahip oluşu, yorulmadan, çekinmeden azimle görevine devam etmesi, gecenin karanlığında korkmadan, ürkmeden tepeler aşıp her gün sevre çıkması, unutulmaması, gıpta edilmesi gereken bir hizmettir. Sabrı, sebatı, dayanıklılığı, cesareti, Allah Resulü'nün ona duyduğu güven ayrı ayrı üzerinde düşünmesi gereken hasletlerdendir. İmam Buhari, Allah Resulü'nün hicretiyle ilgili hadisleri naklederken, Ayşe validemizin onun hakkında Abdullah çabuk anlayıp çabuk kavrayan son derece zeki, terbiyeli ve bilgili bir çocuktu diyerek zeka ve zeka kıvraklığına vurgu yaptığını da nakleder. Dolayısıyla böyle bir hadise mutlaka Abdullah'ın sonraki yıllarda da hem kendine güveni konusunda tesir etmiştir, hem zekasını geliştirmiştir, kabiliyetlerini yükselmiştir, hem de insanlar arasındaki değerine tesir etmiştir. Ayrıca Abdullah'ın bu gayreti bizlere istihbarat çalışmasının da ne derece önemli bir çalışma olduğunu vurgular. İslam'ın hayrını düşünmeyenlerin neler düşündükleri ve neler planladıkları, milletimizi, ülkemizi, İslam alemini nereye sürüklemeye çalıştıkları hakkında neler bekleyip nelerden çekindikleri veya onlara cesaret veren şeyler üzerinde kesin ve net bilgilere ihtiyacımız olduğunda da şüphe yoktur. Küçük Abdullah'ın Kureyş'in planları ile ilgili gayretleri ile getirdikleri bilgilerin içerisinde Peygamber Efendimiz'in istifade ettiği ve kararlarına tesir eden nice bilgiler vardır. Küçük Abdullah'ı, bu hizmetleri sunan Küçük Abdullah'ı hayırla yad ediyoruz. Ve inşallah onun yaptıklarından bizler de ibret alıyoruz. Bunu vurguladıktan sonra bir başka güzel haslet örneğine, bir başka çocuklarımızın donanımının içerisinde bulunması gereken noktaya geçiş yapıyoruz. Edep ve terbiye güzelliğine. Esasen edep ve terbiye birçok şeyi içerisine alır ama neleri murad ettiğimizi inşallah birkaç kelime içerisinde birlikte paylaşalım. Bu konuyla ilgili önce çok şey söylenebilir, çok da misal verilebilir. Ufku geniş bir konudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ümmete edep ve terbiye öğretmiştir. İlk önce bu noktadan belki de başlamak gerekir. O çirkin cahili alışkanlıklarını silmiş. Onun yerine fazilet yüklü güzelliklere ashabını donatmıştır. Bu dil ile rahatça ifade edildiği kadar kolay bir iş değildir. Alışkanlıklar elbise gibi değildir. Onları bir anda sırtınızdan çıkarıp atamazsınız. İnsanların beyinlerini, kalplerini bir anda yıkayıp temizleyemezsiniz. Allah Resulü'nün kısa zaman çerçevesinde yaptıklarına insaf gözüyle bakan onda çok şey bulacak, çok şey görecektir. Çocuklarla ilgili edep ve terbiye öğretme ve aşılamaya bakmak isteniyorsa Çocukluktan itibaren onun yanında yetişen Zeyd İbni Harise'ye, Hazreti Ali'ye, kendi çocuklarına, torunlarına, Abdullah İbni Mesud'a, Zübeyr İbni Avvam'a, Enes'e, Ömer İbni Ebu Seleme'ye bakmak yeterlidir. Onun çevresinden ayrılmayan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer ve daha nicelerinin edep ve terbiye inceliği bizlere çok şey anlatmalıdır. Enes'in bize naklettiği hatıralar zannediyoruz ki bizlere yeterli fikir sunmaya yetecektir. Onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili hatıralarından bir bölümünü Resulullah'ın davranışlara ilgili duygularını yad etmiştik. Onlara Ömer İbni Ebu Seleme'den gelen şu hatırayı ekleyiniz. El-İsti'ab'da Hicri 2. yılda Habeşistan'da dünyaya geldiği ve Allah Resulü vefat ettiğinde 9 yaşlarında olduğu zikredilen Ömer İbni Ebu Seleme anlatıyor. Küçük yaşlarda Allah Resulü'nün kucağında onun terbiyesi altında bir çocuktum. Yemek sırasında elim yemek kabının içinde dolaşıyordu. Sağdan, soldan, ortadan alarak yediğim oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, delikanlı, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. O günden sonra yemek yiyişim daima Allah Resulü'nün emrettiği gibi oldu. Bu hadis-i şerifin Sünen-i Ebu Davud ve Tirmizi'de de yer alan bir başka rivayetini paylaşacağız. Ama ondan önce Ömer İbni Ebu Seleme ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Ömer, Ebu Seleme ile Ümmü Seleme'nin oğludur. Seleme ondan büyüktür. Babası yani abisi var bir tane Seleme. Babasını Ebu Seleme bu abisinden dolayı deniyor. Annesine de Ümmü Seleme, Seleme'nin annesi diye bu abisinden dolayı deniyor. Babası ile annesi Habeşistan'a hicret ettiğinde Seleme orada dünyaya gelmiştir. Hem annesi hem de babası onunla künyelenmişler. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme olarak anılır olmuşlardır. Asıl adları yani Ebu Seleme'nin asıl adı Abdullah, annesinin adı da Hint'tir. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme radıyallahu anh her ikisi de fazilet yüklü, fedakar ve cefakar insanlardır. Medine diye hicretleri de hazin ve ibretlidir. Ebu Seleme Uhud'da aldığı yaranın tesiriyle daha sonralara vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ile evlenerek çocuklarına bakmıştır. Ömer de bu vesileyle Allah Resulü'nün yanında ve kucağında yetişmiştir. Bize dile getirdiği hatıra da bu yıllara ait bir hatıradır. Bu hatıranın Sünen Ebu Davud'da ve Tirmizi'de yer alan rivayetine dikkat çekeceğimizi söylemiştik. Şimdi ona bakıyor, onun üzerine duruyoruz. Ömer Allah Resulü'nün yanına girmişti diye anlatıyor. Bu sırada Allah Resulü'nün yanında yemek vardı. Efendimiz ona, yavrum yaklaş. Allah'ın adını an, sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu deniyor. Daha önce selamla ilgili olarak zikredilmiş olan Efendimizin Enes radıyallahu anh'a ya büneyye idâ dekalte alâ ehlike fesellim yekûnu bereketen aleyke ve alâ ehlike, yavrum ailenin yanına girdiğin zaman onlara selam ver ve sana bu yani bu selam verişin sana ve ailene bereket getirir buyruğu edep aşılamanın en güzel örneklerindendir. Bütün bunları şimdi zihninize yeniden yoğurunuz. Resulullah nasıl bir milletle içerisinde dünyaya geldi? İnsanlık ne durumdaydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları batıl inançlardan koparıp tevhid inancına, selim fıtrat dinine, İslam'a getirdiği gibi onlara nasıl davranışların içerisinden, nasıl bir edep ve terbiye çizgisinden alıp da nerelere getirdiği bu mesafeyi çok iyi gözden geçiriniz. Bugün biz basit davranışları bile düzeltmekte zorluk çekiyoruz. Halbuki yanlış olduğunu söylediğimiz insan biliyor. Ama onda alışkanlık haline gelmiş. Yanlışlığını inkar etmiyor. Ama yine doğrultmuyor. Geçen gün bir vesileyle insanların alıştıkları şeyi nasıl terk etme konusunda direnç gösterdikleri dile getirilirken bir misal gelmişti. Kıble ile ilgili. Beytullah'ın bulunduğu yerde yani Mescid-i Haram'da, Mekke-i Münevvere'de insanlar Kabe'yi görüyorlar. Kabe'yi görerek namaz kılıyorlar. Saf bağlıyorlar. Ama biz ülkemizde alışmışız. Duvar, önümüzdeki duvar ne taraftaysa oraya doğru döneriz. Halıların yönü ne tarafa doğruysa o tarafa doğru döneriz. Halbuki Mescid-i Haram'ın içerisinde biz Kabe'yi görüyoruz. Kabe'nin göründüğü bir yerde herkes Kabe'nin aynına, bizzat kendisine dönmek zorundadır. Artık sen halının döndüğü yere dönemezsin. Kıble halının döndüğü yer değildir. Önümüzdeki düz duvar çizgi değildir. Buna rağmen birçok hacımızı, Beytullah'ın yanında namaz kılan insanımızı halının döndüğü tarafa doğru dönerek namaz kıldığını görüyoruz. Bu bir alışkanlığın tesiridir. Bu hatalar o kadar çok yaygın yapılıyor ki, bu hataya insanlar düşmesin diye mermerlerin üzerine mavi çizgiyle kıblenin hattını belli eden çizgi de çizilmiştir. Buna rağmen yine de insanlarımızın halının döndüğü tarafa, duvarın olduğu tarafa doğru dönerek Beytullah'ı göre göre yanlış yere namaz kıldığına şahit oluyoruz. Bu, zannediyorum bir alışkanlığın ne kadar zor terk edildiğinin misallerinden birisi olsa gerektir. Hatta namaz kılan insanımızı ikaz ediyoruz. Bakınız, Beytullah burada diyoruz. Beytullah'a yöneliniz diyoruz. Bazen sünnet namaz kılmak için durmuş insanı farklı tarafa durduğu için namazın içerisinde Beytullah'a doğru döndürüyoruz. Namaz kılan insan bize mukavemet gösteriyor. Yine kendi tayin ettiği istikamete doğru namaz kılmak için direnç gösteriyor. Hayretler ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine siz de Kabe'ye gitseniz, Mescid-i Haram'da insanlara namaz kıldığına şahit olsanız bu hataları göreceksiniz. Ama aynı hata nerede yok? Medine'de yok, Mescid-i Nebi'de yok. Neden? Orada kıble güney taraf. Orada halların döndüğü istikamet belli. Orada duvar belli. Orada insanlar bu hatayı işlemiyorlar. O bizim alışkanlığımıza uygun. Ama Kabe'ye varıp önünde Kabe varken bu hatayı işleyenlerin varlığı hem şuur açısından nasıl bir eksiğimizin olduğuna delalettir, hem de böyle bir hataya nasıl düştüğümüzün, alışkanlıklarımızdan vazgeçme konusunda iş dünyamızın nasıl direnç gösterdiğinin, cehaletle de yan yana gelince ne kötü neticelere, ne kötü meyvelere kapı açtığının herhalde bir numune-i imtisalidir. Peygamber buna rağmen Allah Resulü bir milleti böyle bir bataklıktan çıkartmıştır. Hem tevhid berraklığına hem de ahlak güzelliğine ulaştırmıştır. Bize de bunun nice güzel örnekleri geliyor. Biz de edep ve terbiye üzerinde yaptığımız bu vurguyla güzel hasletler konusunu netleştiriyoruz, noktalıyoruz, ama noktalarken bununla ilgili birkaç cümleyi özü de paylaşıyoruz. Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken güzel hasletler vardır dedik. İlim, irfan sevgisi, öğrenme merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlülük, tatlı sözlülük, inanılan değerler uğruna sıkıntıları göğüsleme metaneti. Bütün daha niceleri. Bütün bu hasletler üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden sadece birkaçıdır. Güzel hasletlerin giderek kaybolmaya yüz tuttuğu bir devirde yaşadığımız esef verici de olsa gerçektir. Yavrularımızın yeniden güzel hasletlerle donanması için gayret ediniz. Bu yolda mümin kardeşlerinizle yardımlaşınız. Buna hepimizin ihtiyacı var. Aletlerin, makinelerin ilerlediği, insanın kendi değerinin gerilediği de bir gerçektir. İnsanı insan yapan gerçek değerleri iyi tespit ediniz. Onları maddi değerlere feda etmeyiniz. Hiçbirinin madde ile ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu idrak ediniz ve ona göre davranınız. Çocuklara ilim irfanı sevdirmek için ayrıca titizlik gösteriniz. Onlara verilenin sadece bilgi olmamasına, gönüllerine ilim, irfan, okuma, öğrenme sevgisinin yerleşmesine gayret ediniz. Öğrenilen faydalı bilgilerin, ilim ile elde edilen geniş ufkun ve onunla bütünleşen tecrübelerin nelere vesile olacağını onlara gösteriniz, tattırınız. Böylece hayat boyu ilim elde etme, öğrendiklerinden istifade etme ve onları başkalarıyla paylaşma melekesini onlara kazandırınız. Niyetlerin halis, amellerin de ona göre uygun olmasına dikkat ediniz. Çocuklarınıza küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun küçük sorumluluklar veriniz. Gerektiğinde onları uzaktan takip ederek üstlendiği vazifeyi başarması için önüne çıkan engelleri ortadan kaldırınız veya kendisine yol gösteriniz, ufuk açınız. Bu sorumluluk onları olgunlaştıracak, başarılara onları götürecek, başarılar yeni başarılara onlara teşvik edecektir. Nasıl bir bahçıvan bahçe sularken suyun önünü tıkayan yaprakları, suyun önünü tıkayan çöpleri, suyun önünü tıkayan bitkileri veya toprakları ayıklar, suların bitkilerin dibine açılan küçük arklara ulaşmasına fayda sağlarsa, yardım ederse, yer yer kürekle suyu güçlendirirse, yönlendirirse, bu da bahçeye nasıl tesir ederse, büyükler de bu şekilde yönlendirmeli, gayret etmeli, teşvik etmeli, ön açıcı olmalıdırlar. Çocuklarınızı cesur, açık sözlü yetiştiriniz. Ancak cesaret ve açık sözlülüğün yersiz cürete ve küstahlığa, şımarıklığa dönmemesine dikkat ediniz. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Ve onlara edep inceliklerini öğretiniz ve aşılayınız. Çocuklarınız güzel hasletlerle dolu, yuvanızda saadetle şenlenen yollardan olsun. Allah'ın feyzi, bereketi ve rahmeti üzeriniz olsun. Gelecek günler İslam alemi için güzel günler olsun. İslam şuuruyla dolu yavruların birbirine kenetlendiği ve hakka doğru el ele adım attığı bir diyar, bir dünya olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize, diriliş.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiül Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Mücadele Suresi 7. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi muhakkak bilir. Üç kişi fısıldaşmayıversin. Muhakkak o onların dördüncüleridir. Beş kişi olmayıversinler. Mutlaka o onların altıncılarıdır. İster bundan daha az veya daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet gününde kendilerine yaptıklarını haber verir. Gerçekten Allah her şeyi çok iyi bilendir. Görmedin mi ki Allah gökte ve yerde olan her şeyi muhakkak bilir. Gizli ve açık hiçbir şey ona gizli kalmaz. Üç kişi fısıldaşmayıversin buyruğundaki ma yekunu lafzı genel olarak ye ile okunmuştur. Buna sebep ikisi yani fiil ile fail arasında bir başka lafzın bulunmasıdır. Ebu Cafer bin El-Kaka, El-Areç, Ebu'l-Hayve ve İsa ise daha önce geçmiş bulunan görmedin mi ki anlamındaki fiilin müennes oluşu dolayısıyla T ile me tekunu diye okumuşlardır. En-Necve fısıldaşmak, gizlice konuşmak demektir. Bu mastar olup mastar bazen sıfat olarak da kullanılabilir. O bakımdan kavmun necve fısıldaşan topluluk denilirken aralarında fısıltı bulunan kimseler demektir. Yüce Allah'ın ve izhum necve onlar gizlice konuşurlarken El-İsra 47 buyruğunda bu şekilde kullanılmıştır. Selâfe yani 3 lafzı necve yani fısıltı lafzının ona izafe edilmesi dolayısıyla cer ile gelmiştir. El-Ferra'da 3 lafzının fısıltı lafzının sıfatı olduğunu ve bundan ötürü cer ile geldiğini söylemiştir. Bununla birlikte fısıltı lafzını ona izafe etmek de mümkündür. Eğer mukadder bir fiil ile nasb edilecek olursa bu da mümkündür. Nitekim bu İbni Ebi Able'nin kıraatidir. O hem bu lafzı hem de hamse yani 5 lafzını nasb ile hal olarak ve yetena cevne yani fısıldaşırlar fiilinin takdiriyle okumuşlardır. Bu fiilin takdirine sebep ise fısıltı anlamındaki lafzın ona delalet etmesidir. Bu açıklamayı Ez-Zemahşeri yapmıştır. Üç anlamındaki lafzın fısıltı anlamındaki lafzın konumundan bedel olarak ref ile okunması da caizdir. Diğer taraftan her bir sirar yani gizli konuşmak bir necva yani fısıldaşmaktır denildiği gibi şöyle de açıklanmıştır. Necva üç kişinin kendi aralarında yalnızlık halinde bir şeyi gizlemeleri ve bunu kendi aralarında fısıltı halinde söylemeleridir. Sirar iki kişi arasındaki fısıldaşmadır denilmiştir. Muhakkak o onların dördüncüleridir. Onların neyi fısıldaştıklarını bilir ve işitir. Buna ayetin Allah'ın her şeyi bildiğini belirtmekle başlaması ve yine ayetin Allah'ın her şeyi bilen olduğunun belirtilmekle sona ermesi delalet etmektedir. Necva yani fısıldaşmak lafzının en-necvetu yani yerin tümsekçe olan kısımları lafzından geldiği söylenmiştir. Birbirleriyle bu şekilde fısıldaşan iki kişi kendi sırlarını kendi aralarında gizlice fısıldaşırlar. Onların bu hali de kendisine bitişik olan yerlere göre yerin nispeten yüksek olan kısmının adeta yalnız başına kalmasına benzer. Buyruğun anlamı da şudur. Yüce Allah'ın işitmesi her bir sözü kuşatır. Yüce Allah kendisine zihar yapan kocası hakkında tartışan kadının sözlerini dahi işitmiştir. İster bundan daha az veya daha çok olsunlar buyruğunda La harflerinden sonra gelen isimleri Selam, Yakup, Ebu'l-Aliye, Nasır ve İsa Min lafzının girmesinden önceki Necva yani fısıltı lafzının mahalline atf ile ref ile okumuşlardır. Çünkü bunun takdiri مَا يَكُونُ نَجْوَى yani fısıltısı olmayıversin şeklindedir. 3. Lafzının لَا اَدْنَى yani daha az lafzının mahalline göre merfu olması da mümkündür. Dipnot: Merhum Kurtubi buradaki ibareleri Ez-Zemahşeri'nin El-Keşşaf 2. cilt 441'den nakletmektedir. Burada açıklanan lafzın 3 anlamındaki selase değil, ekser yani daha çok lafzıdır. Zaten ayetin nazmı da 3 yani selase lafzı daha önce geçtiğinden burada ekser yani daha çok lafzına dair açıklamalarda bulunmayı gerektirmektedir. Ayrıca bakınız Alusi Ruhul Meani 27. cilt 25, Hüseyin el-Hemedani el-Ferid 4. cilt 441. Nitekim La havle ve la kuvvete illa billah denilirken havl lafzının fetha, kuvvet lafzının ref ile okunması da böyledir. Mübteda olarak her ikisinin merfu okunması da caizdir. Tıpkı La havlun ve la kuvvetun illa billah demek gibi. Bu usta dair açıklamalar yeteri kadarıyla daha önce El-Bakara suresinde 254. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Ez-Zühri ve İkrime daha çok anlamındaki lafzı peltek S harfi yerine B harfi ile ekber yani daha büyük diye okumuşlardır. Ancak bu genel olarak peltek S ile ve R harfi lafza göre üstün olarak okumuşlardır ki cer konumundadır. El-Ferra Yüce Allah'ın üç kişi fısıldaşmayıversin, muhakkak o onların dördüncüleridir. Beş kişi olmayıversinler, mutlaka o onların altıncılarıdır buyruğu hakkında şunları söylemektedir. Anlaşılan mana ve sayı maksat değildir. Çünkü Yüce Allah az ya da çok olsun bütün sayıdaki şahıslarla birlikte olduğunu en iyi bilendir. Onların gizli olsun, açık olsun söyledikleri her şeyi bilir, hiçbir şey ona saklı kalmaz. Bundan dolayı Yüce Allah bir takım sayıları söz konusu etmeyip bazı sayıları söz konusu etmekle yetinmiştir. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir. Onlar nerede olurlarsa olsunlar Yüce Allah da bir yerden başka bir yere geçmek yahut intikal etmek söz konusu olmaksızın onlarla beraberdir. Bu buyruk gizlice bir takım işler çevirmiş bir münafık topluluk hakkında inmiştir. Yüce Allah da bu buyruğu ile bunların kendisine gizli kalmadığını bildirmektedir. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. Katade ve Mücahit de Yahudiler hakkında inmiştir demişlerdir. Sonra kıyamet gününde kendilerine iyi ya da kötü olsun yaptıklarını haber verir, bildirir. Gerçekten Allah her şeyi çok iyi bilendir. Mücadele Suresi 28. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine fısıldaşmak yasaklandıktan sonra yine kendilerine yasaklanan şeylere dönen günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmakta olan kimseleri görmedin mi? Onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlar ve kendi aralarında derler ki söylediğimiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil mi? Cehennem yeter onlara, oraya girecekler. O ne kötü dönüş yeridir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi ve fısıldaşmaları yasaklanışı. Kendilerine fısıldaşmak yasaklandıktan sonra kimseleri görmedin mi buyruğu hakkında şöyle denilmiştir. Bu az önce de kaydettiğimiz gibi Yahudilerle münafıklar hakkındadır. Müslümanlar hakkında olduğu da söylenmiştir. İbn Abbas dedi ki bu kendi aralarında fısıldaşarak gizlice konuşan ve bu arada müminlere bakan ve birbirlerine göz kırpan Yahudilerle münafıklar hakkında inmiştir. Müminler de şöyle diyorlardı. Bunlara bizim kardeşlerimiz ve yakın akrabalarımız olan muhacir ve ensardan bazılarının öldürüldüklerine yahut başlarına gelen bir musibet veya bozgunlarına dair bir haber ulaşmış olmalıdır. Bu da onların hoşuna gitmiyor, onları rahatsız ediyordu. Bunun neticesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayetleri çoğaldı. Yüce Allah da onların fısıldaşmalarını yasakladı. Fakat bu işten vazgeçmeyince ayet-i kerime nazil oldu. Mukatil dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Yahudiler arasında bir antlaşma vardı. Müminlerden bir kimse onlara uğradı mı kendi aralarında o mümin kişi kötü bir takım zanlara kapılıncaya kadar gizlice konuşuyorlardı. Bu sefer o da yoluna gitmekten vazgeçiyor geri dönüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle yapmamalarını söyledi ise de onlar vazgeçmeyince bu ayet-i kerime nazil oldu. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem dedi ki, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, ondan bir ihtiyacını karşılamasını istiyor. Onunla birlikte konuşuyordu. O dönemde oralarda savaş vardı. Böylelikle onu görenler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile savaş, bir musibet yahut önemli bir iş hakkında konuştuğunu zannediyor. Bundan dolayı da korkuya kapılıyorlardı. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. 2. Fısıldaşmanın yasaklanışı ve riyakarlık. Ebu Said el-Hudri rivayetle şöyle demektedir. Bir gece konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve dedi ki, bu fısıldaşma ne oluyor? Fısıldaşmak size yasaklanmadı mı? Bizler, ey Allah'ın Resulü, Allah'a tevbe ettik. Biz Mesih Deccal'i kastediyordan korkumuz dolayısıyla onu söz konusu ediyorduk. Peygamber şöyle buyurdu, size bence ondan daha da korkunç olanı haber vereyim mi? Biz ver ey Allah'ın Resulü dedik. Şöyle buyurdu, bu gizli şirktir. Kişinin bir başkası buradadır ve kendisini görüyor diye kalkıp amelde bulunmasıdır. Bunu El-Maverdi zikretmektedir. Dipnot, Müsned 3. cilt 30, İbn-i Mace 2. cilt 1406, çok az lafzi farklarla. Hamza, Halef ve Yakup'tan Ruveys, fısıldaşmakta olan kimseler anlamındaki buyruğu yentecun diye yeftealun vezninde okumuşlardır. Bu Abdullah bin Mesud ve arkadaşlarının kıraatidir. Diğerleri ise ve yetenacevne yani fısıldaşmakta olan kimseler diye yetefealun vezninde okumuşlardır. Ebu Ubeyd ve Ebu Hatim Yüce Allah'ın birbirinizle fısıldaştığınız zaman 9. ayet ile fısıldaşmayın 9. ayet buyrukları dolayısıyla bu okuyuşu tercih etmişlerdir. Nehas dedi ki, Sibeveyh tefealu ile iftealu vezinlerinin aynı anlamda kullanılabildiklerini de nakletmektedir. Davalaştılar anlamındaki tehasamu ile ihtesamu çarpıştılar, savaştılar anlamındaki tukatilu ile iktatalu fiillerinde olduğu gibi. Buna göre bu iki okuyuş şekli de aynı anlamdadır. Günahı, düşmanlığı buyruğunun anlamı yalan ve zulmü demektir. Peygambere isyanı, ona muhalefeti anlamındadır. Eddahak, Mücahit ve Hümeyd ise çoğul olarak ve ma'siyati yani muhalefetleri diye okumuşlardır. 3. Zımmilerin selam vermeleri ve selamlarının alınması. Onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlarlar buyruğu ile Yahudilerin kastedildiği hususunda bu usta rivayet nakledenler arasında görüş ayrılığı yoktur. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Es-Samu aleyke yani ölüm sana olsun derlerdi. Onlar bu sözleriyle zahiren selam söylediklerini ifade ediyorlar fakat içten içe ölümü kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir rivayete göre aleykum yani hayır sizin üzerinize diye, bir diğer rivayete göre ise ve aleykum yani sizin de üzerinize olsun diye cevap verilmiş. İbn-i Arabi dedi ki bu buyruğun anlaşılması müşkildir. Onlar şöyle diyorlardı. Eğer Muhammed bir peygamber olsaydı Yüce Allah bizim ona hakaret edip onu küçümsememize rağmen bize mühlet vermemesi gerekirdi. Halbuki onlar Yüce Yaratıcı'nın son derece halim yani bağışlayıcı, azabı erteleyici olduğunu, kendisine dahi dil uzatanları azaplandırmakta acele etmediğini bilmiyorlardı. Ya peygamberine dil uzatanların durumu ne olsun? Sabit olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan daha çok eziyetleri sabreden hiçbir kimse yoktur. Müşrikler onun eşinin ve çocuğunun olduğunu iddia ederlerken o onlara afiyet veriyor, onları rızıklandırıyor. Dipnot Bukhari 6. cilt 2687, Müslim 4. cilt 2160, Müsned 4. cilt 405. Yüce Allah onların sırlarını açığa çıkarmak, gizlediklerini ortaya koyup onları rezil etmek ve Resulüne de mucize olmak üzere bu buyrukları indirdi. Katade'den, onun da Enes'ten rivayetine göre bir Yahudi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yanına gelerek Es-Samu aleykum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediğine karşılık verdikten sonra bunun ne söylediğinin farkında mısınız diye sordu. Onlar Allah ve Resulü en iyi bilir dediler. Peygamber o böyle dedi. Haydi onu bana geri çağırınız diye buyurdu. Onu geri getirdiler. Peygamber sen Esselamu Aleyküm dedin öyle mi diye buyurdu. O da evet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Kitap ehli size selam verdikleri takdirde siz de senin dediğin senin üzerine olsun deyiniz. Bunun üzerine Yüce Allah onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlarlar buyruğunu indirdi. Dipnot Tirmizi 5. cilt 407, Müsned 3. cilt 192, 214 az farkla. Derim ki Tirmizi bu hadisi rivayet etmiş olup bu hasen sahih bir hadistir demiştir. Aişe radıyallahu anha'dan de şöyle dediği sabit olmuştur. Yahudilerden bir takım kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Ebul Kasım Esselamu Aleyke dediler. Ben Esselamu Aleykum ve Allah size yapacağını yapsın nitekim yapmıştır dedim. Bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Konuşma ey Aişe, şüphesiz Allah çirkin sözü söylemeyi de çirkin söze çirkin sözle karşılık vermeyi de sevmez. Ben ey Allah'ın Resulü onun ne söylediğini görmüyor musun dedim. O benim onların söylediklerine aynen karşılık olarak onlara söylediğimi ve aleykum dediğimi görmüyor musun diye buyurdu. Nesai Es-Sünenül Kubra 6. cilt 103, Amelül Yevmu ve Leyl 1. cilt 304. Bunun üzerine şu Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlarlar ayeti nazil oldu. Yani Allah sana selam vermişken onlar Esselamu Aleyke derler. Sam ise ölüm demektir. Bu hadisi bu manasıyla Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bukhari ile Müslim'de Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste şöyle denilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kitap ehli size selam verdikleri vakit siz de ve aleykum deyiniz. Bukhari 5. cilt 2309, 6. cilt 2536, Müslim 4. cilt 1705, Ebu Davud 4. cilt 353, İbn-i Mace 2. cilt 1219, Müsned 3. cilt 99, 115, 210, 218, 262. Rivayet böylece vavlu olarak ve aleykum şeklindedir. Bu usta ilim adamları açıklamalarda bulunmuşlardır. Çünkü atıf vavı hükümde ortak kılmayı gerektirmektedir. Bunun gereği olarak onların bize beddua ederek ölümü istedikleri bu sözün kapsamına da girmemiz gerekmektedir. Yahut da bu seametu dinuna, seamet yani dinimizden usanmak anlamına gelir. Nitekim seime, yesumu, seame ve seame usandı, usanır, usanmak denilir. Bazıları buradaki vav şairin şu mısrağında olduğu gibi fazladan zikredilmiştir diye açıklamışlardır. Biz kabilenin evlerinin bulunduğu yere geçip de vardığımızda burada vavu fazladan getirmiş bulunmaktadır. Bazıları da buradaki vav istinaf yani ifade başlangıcı içindir. Sanki vessamu aleykum demiş gibidir. Bazıları da bu atıf olmak üzere gelmiştir. Bunun bize zararı yoktur. Çünkü bizim onlara bedduamız kabul olunur. Ama onların bize bedduaları kabul olunmaz. Ez-Zübeyr'in rivayetine göre o Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken dinlemiştir. Yahudilerden bir takım kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam vererek Esselamu aleyke ya Ebel Kasım dediler. Peygamber de ve aleykum diye buyurdu. Ayşe kızmış olarak onların söylediklerini duymadın mı deyince peygamber şöyle buyurdu. Evet duydum. Ben de onlara karşılık verdim. Şüphesiz ki bizim onlara bedduamız kabul olunur. Fakat onların bize bedduaları kabul olunmaz. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Müslim 4. cilt 1707, Müsned 3. cilt 383. Vavlı rivayet hem mana itibariyle daha güzeldir, hem vav ile gelen rivayet daha sahih ve daha meşhurdur. Zimmet ehlinin verdiği selamın alınmasının hükmünün, Müslümanların selamını almak gibi vacip olup olmadığında ihtilaf edilmiştir. İbn Abbas, Eşşabi ve Katade bu ustaki emir dolayısıyla vacip olduğu kanaatindedir. Malik de Eşheb ve İbn Vehb'in kendisinden yaptıkları rivayete göre bunun vacip olmadığı kanaatini benimsemiştir. Ona göre şayet cevap verilecek olursa aleyke denilir. İbn Tavus'un tercihine göre ise onlara karşılık verilirken alake esselamu yani selam senden yükseğe çıkmıştır denilir. Mezhebimize mensup bazıları da şunu tercih etmişlerdir. Sin harfi kesreli olarak esselamu denilir ki bu da taşlar demektir. Malik'in görüşü sünnete uymak bakımından daha uygundur, doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Mesruk'un rivayetine göre Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir grup Yahudi gelerek Esselamu aleyke ya Ebel Kasım dediler. O da ve aleykum dedi. Ayşe ben de hayır Essam ve Ezzam üzerinize olsun dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe sen çirkin söz söyleyen bir kişi olma. Ayşe dedi ki onların ne söylediklerini duymadın mı? Peygamber onların söylediklerini ben de onlara geri çevirip ve aleykum demedim mi? Diye buyurdu. Bir rivayette de şöyle buyurdu. Ayşe onların ne söylediklerini fark etti ve peygamber tebessüm etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böyle deme ey Ayşe. Çünkü Yüce Allah çirkin söz söylemeyi ve çirkin söz söylemeye kalkışmayı sevmez. Ayrıca şunu da ilave etmektedir. Bunun üzerine şanı Yüce Allah, onlar sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı sözlerle selamlarlar buyruklarını ayetin sonuna kadar indirdi. Müslim 4. cilt 1706, Müsned 6. cilt 229. Hadiste geçen Essamu ile birlikte zikredilen Ezzamu kelimesi kusur ve ayıp demektir. Nitekim meselde kusursuz güzel olmaz denilir. Bu hemzeli de söylenir, hemzesi de söylenir. Mesela ze'emehu yez'emuhu yani onu ayıpladı, ayıplar denilir. İsmi mef'ulü hemzeli olarak mez'um diye gelir. Yüce Allah'ın mez'umen medhura yani küçültülmüş, kınanmış ve kovulmuş olarak El-Araf 18 buyruğu da buradan gelmektedir. Hemzesiz olarak zâmehu yezûmuhu diye de kullanılır. Ve kendi aralarında derler ki söylediğimiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil mi? Yani onlar şayet Muhammed bir peygamber olsaydı Allah bu söylediklerimiz sebebiyle mutlaka bize azap ederdi. Allah niye bize azap etmiyor? Bir başka açıklamaya göre onlar şöyle dediler. O bize karşılık vererek ve aleykumussam diyor. Sam ise ölümdür. Şayet peygamber olsaydı onun hakkımızdaki bedduası kabul olunur ve biz de ölürdük. Bu onların hayretlerini gerektiren bir konu idi. Çünkü onlar kitap ehliydiler ve peygamberlerin kızdırılabileceğini biliyorlar. Buna karşılık niçin peygamberi kızdıranlara azabın acilen verilmediğini anlayamıyorlardı. Yarın görecekleri bir ceza olarak cehennem yeter onlara. O ne kötü dönüş yeridir. Mücadele suresi 9. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Birbirinizle fısıldaştığınız zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyan ile fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve ancak huzurunda haşrolunacağınız Allah'tan korkun. Ey iman edenler! Birbirinizle fısıldaştığınız zaman buyruğu müminler için bir yasak ifade etmektedir. Yani onlar kendi aralarında münafıkların ve Yahudilerin yaptıkları gibi yapıyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah, ey iman edenler birbirinizle fısıldaştığınız zaman, birbirinizle gizli konuştuğunuzda fısıldaşmayın diye buyurdu. فَلَا تَتَنَاجَوْ yani fısıldaşmayın şeklindeki okuyuş genelin okuyuş şeklidir. Ancak Yahya bin Vesab, Asım ve Yakup'tan rivayetle Rüveys فَلَا تَنْتَجُوا şeklinde el-intica'den gelen bir nehi olarak okumuşlardır. Yani birbirinizle gizli konuşmayın demektir. Günah, düşmanlık ve peygambere isyan ile fısıldaşmayın. İyiliği, itaati ve takvayı yani Allah'ın yasakladığı şeylerden iffetli davranarak uzak kalmayı fısıldaşın. Buyruğun münafıklara hitap olduğu da söylenmiştir. Ey iman ettiklerini iddia edenler demektir. Buyruğun ey Musa'ya iman edenler demek olduğu da söylenmiştir. Ve ancak huzurunda haşrolacağınız, ahirette huzurunda bir araya getirileceğiniz Allah'tan korkun. Mücadele suresi 10. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fısıltı ancak şeytandandır. İman edenleri kederlendirmek içindir. Halbuki Allah'ın izniyle olmadıkça bu onlara hiçbir zarar vermez. O halde müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Fısıldaşmanın kaynağı. Fısıltı ancak şeytandandır. Şeytanın süslemesinden ileri gelir. İman edenleri kederlendirmek içindir. Çünkü Müslümanların seriyelerde zarar gördükleri kanaatine sahip olmuşlardı. Yahut da onlar yani münafıklar Müslümanlara tuzak kurmak için toplantı yapıyorlardı. Kimi zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile fısıldaşıyorlar, Müslümanlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde kendilerini küçük düşürmeye çalıştıklarını sanıyorlardı. Halbuki Allah'ın izni, yani meşiyeti, bir açıklamaya göre, İbn Abbas'tan rivayete göre de emri ile olmadıkça bu fısıldaşma onlara hiçbir zarar vermez. O halde müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İşlerini yalnız ona havale etsinler. Bütün durumlarını ve hallerini onun yardımına bıraksınlar. Şeytandan ve her türlü kötülükten ona sığınsınlar. Çünkü kulu sınamak ve denemek maksadı ile vesveselerle şeytanı kulunun üzerine salan odur. Dilerse şeytanın tasallutunu ondan elbette ki uzak tutar. 2. Fısıldaşmanın mahiyeti ve yasaklanışındaki hikmet. Buhari ile Müslim'de İbn Ömer'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişi olduğu takdirde biri dışarıda tutularak 2 kişi birbiriyle fısıldaşmasın. Müslim 4. cilt 1717, Tirmizi 5. cilt 128, İbn Mace 1. cilt 1241, Muvatta 2. cilt 988-989, Müsned 2. cilt 9-32-73-79. Abdullah bin Mesud'dan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 3 kişi olduğunuz takdirde sair insanlarla karışıncaya kadar birisi dışarıda tutularak 2 kişi kendi arasında onu kederlendirmesinler diye fısıldaşmasınlar. Buhari 5. cilt 2319, Müslim 4. cilt 1718, Tirmizi 5. cilt 128, Darimi 2. cilt 367, İbn Mace 2. cilt 1241, Müsned 1. cilt 376, 431, 460. Bu hadis-i şerif fısıldaşmanın yasak olduğu nihai sınırı açıklamaktadır. Bu da üçüncü kişinin İbn Ömer'in yaptığı gibi kendisiyle konuşacak bir kimse bulmasıdır. Şöyle ki İbn Ömer bir kişiyle konuşurken bir diğeri onunla fısıldaşmak isteği ile yanına geldi. Dördüncü bir kişi yanına çağırmadıkça onunla fısıldaşmadı. Ona ve birincisine siz bir kenara çekiliniz dedikten sonra özel olarak konuşmak isteyen adam ile sessizce konuşmaya başladı. Bunu Malik Muvatta'da rivayet etmiş bulunmaktadır. Muvatta 2. cilt 988, İbn Hibban Sahih 2. cilt 344. Aynı şekilde bu hadiste onu kederlendirmemek için buyruğu ile bunun gerekçesine de dikkat çekilmektedir. Yani o kişinin kalbine, üzülmesine sebep teşkil edecek düşünceler gelebilir. Bu da içinden yapılan bu gizli konuşmanın kendisinin hoşuna gitmeyecek, kendisi hakkında olduğunu yahut da onların bu konuşmalarına kendisini de katmaya, onu ehil görmedikleri için böyle konuştuklarını ya da buna benzer şeytanın telkin ya da nefsin vesveseleri insanın hatırına gelmesidir. Bütün bunlar ise kimsenin tek başına kalmasından dolayı ortaya çıkar. Eğer beraberinde bir başka kişi bulunacak olursa bunlardan yana emin olur. Buna göre bu usta bütün sayılar arasında fark gözetilmez. Dolayısıyla 4 kişi bir kişiyi dışarıda bırakarak, 10 ya da mesela 1000 kişi birisini dışarıda bırakarak özel konuşmazlar. Çünkü böyle bir husus, yasaklamayı gerektiren husus, onun hakkında gerekçe olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle 3 kişinin söz konusu edilmesi ise bu anlamda bu işin gerçekleşebileceği en az sayının onlar olmasıdır. Hadisin zahiri bütün zaman ve halleri kapsar. İbn Ömer, Malik ve Cumhur'un kanaati de budur. Fısıldaşılan konu ister bir mendup, ister mübah, isterse de vacip olsun fark etmez. Çünkü onun sebebiyle üzüntü ve keder ortaya çıkar. Bazıları da bunun İslam'ın ilk dönemlerinde böyle olduğu kanaatindedirler. Çünkü bu münafıkların halinden görülen bir şeydi. Münafıklar müminleri dışarıda tutarak birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. İslam yayılınca bu da ortadan kalktı. Kim ilim adamı da şöyle demiştir: böyle bir yasak kişinin karşıdakinden emin olmadığı yerlerdeki yolculuk haline özeldir. İkamet halinde ve insanların bulunduğu yerde ise bunun mahzuru yoktur. Çünkü böyle bir yerde kişi kendisine yardım edecekleri bulur. Halbuki yolculuk halinde böyle değildir. Yolculukta kişinin suikaste uğraması ve buna karşılık kendisine yardım edecek kimsenin bulunmaması ihtimali vardır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Mücadele Suresi 11. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size yer açın denildiğinde genişletin ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denildiğinde de kalkıverin ki Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri dereceler ile yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu buraya dair açıklamalarımızı 7 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi ve mecliste oturulacak yerlerin tespiti. Yüce Allah, Yahudilerin Hazreti Peygamber'e Allah'ın selamlamadığı şekilde selam verdiklerini belirtip, bundan dolayı onları kınadıktan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mecliste otururken güzel edep takınmayı, "Ey iman edenler, toplantı yerlerinde size yer açın denildiğinde genişletin ki" buyruğu ile güzel edep takınmayı emretmektedir. Ta ki mecliste onun yerini daraltmasınlar. Ayrıca Müslümanlara biri diğerine mecliste yer açsın diye birbirlerine karşılıklı şefkat gösterip onlarla kaynaşmayı da emretmektedir. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini işitebilsinler, onu görebilsinler. Katade ve Mücahit dediler ki, ashab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde birbirleriyle yarışırlardı. Onlara birbirlerine yer genişletmeleri emrolundu. Bu açıklamayı Eddahhak yapmıştır. İbn Abbas dedi ki, bundan kasıt savaşmak maksadıyla saf saf dizildiklerinde savaşmak üzere oturulan yerlerdir. El-Hasen ve Yezid bin Ebi Habib dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle çarpıştığında savaşmak ve şehit olmak arzusu dolayısıyla herkes kendisini öncelediğinden birbirlerine yer açmıyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Buna göre bu Yüce Allah'ın savaşa elverişli yerlere Âl-i İmran 121 buyruğu gibidir. Mukatil dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Suffe'de idi. Cuma günü yer nispeten daralıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Muhacir ile Ensar'dan Bedir'e katılanlara özel ikramda bulunuyordu. Aralarında Sabit bin Kays bin Şemmas'ın da bulunduğu Bedirlilerden bir grup geldiğinde mecliste bir takım kimseler onlardan daha yakın oturmuş bulunuyorlardı. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında ayakta dikildiler. Kendilerine yer açılmasını beklediler ancak onlara yer açılmadı. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ağır gelince etrafında bulunan ve Bedir ehlinden olmayan kimselere, Bedir ehlinden olup ayakta duranlar sayısınca kişilere, "Ey filan kalk, sen ey filan kalk" demeye başladı. Bu da kaldırılanlara ağır geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerindeki ifadeden hoşlanmadıklarını anladı. Münafıklar ayıplamaya koyularak bunlara karşı insaflı davranmadı. Halbuki onlar peygamberlerine yakın oturmayı arzu ettiklerinden o yere erken gelip oturmuşlardı diyerek ileri geri konuştular. Bunun üzerine Yüce Allah da bu ayet-i kerimeyi indirdi. Tefessahu yani yer açın lafzı yer genişletin demektir. Ve fesaha fulanun li ahihi fi meclisihi yefsahu feshan. Filan kişi meclisinde kardeşine yer açtı, açar, yer açmak denilir. Beledun fesihun geniş bir ülke, yer tabirleri de buradan gelmektedir. Leke fi keza fusha. Bu usta senin için geniş bir hareket imkanı vardır. Tabiri de böyledir. Fesaha yefsahu fiili mena'a yemne'u yani engelledi, engeller fiiline vezin bakımından benzemektedir. Mecliste yer açtı demektir. Fesuha yefsuhu fesaha yer geniş oldu, genişledi, genişler demek olup bu da vezin itibariyle kerume, yekrumu, kerame ye benzemektedir. Mekanun fesihun, geniş bir mekan ifadesi de buradan gelmektedir. 2. Başkalarına açılacak yerler. Es-Sülemi, Zir bin Hubeş ve Asım'ı fil mecalisi yani toplantı yerlerinde diye okumuşlardır. Katade, Davud İbni Bihind ve ondan gelen farklı rivayet olmakla birlikte El-Hasen اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَاسَحُوا size birbirinize yer açın denildiğinde diye okumuşlardır. Diğerleri ise tefessahu fil meclis toplantı yerinde yer açın diye okumuşlardır. Toplantı yerleri diye çoğul okuyanlar toplantı yerlerinde yer açın buyruğunun her bir kimsenin bir yerinin olduğuna işaret etmesinden dolayıdır. Bununla savaşın kastedilmesi halinde de durum böyledir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin kastedilmiş olması da mümkündür. Çoğul gelmesi ise her oturanın oturduğu ayrı bir yerinin oluşundan dolayıdır. Yine tekil olarak oturma yeri ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu yerin kastedilmiş olması da mümkündür. Cins isim kabul edilerek tekil lafızla çoğul kastedilmiş olması ihtimali de vardır. Arapların dinar ve dirhem çoğaldı sözlerinde olduğu gibi. Derim ki, ayet-i kerime hakkında sahih olan görüş, onun Müslümanların hayır ve ecir kazanmak maksadıyla toplanıp bir araya geldikleri her toplantı yeri hakkında umumi olduğudur. Bu toplantı yeri ister savaş toplanma yeri, ister zikir, isterse de cuma günü için oturma yeri olsun. Şüphesiz herkesin önce geldiği yerde oturma hakkı daha önceliklidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir şeye başkasından daha önce erişecek olursa, o şeye kendisinin sahip olma hakkı daha çoktur. Ebu Davud 3. cilt 177. Bununla birlikte yerini daraltıp yerinden çıkmasına sebep teşkil etmeyecek şekilde ve rahatsız olmayacak kadar da kardeşine yer genişletir. Bukhari ve Müslim'in İbn Ömer'den rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi bir başkasını yerinden kaldırarak sonra kendisi orada oturmasın. Müslim 4. cilt 1714, Bukhari 5. cilt 2313. Yine ondan gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin yerinden kaldırılarak bir başkasının oraya oturmasını yasaklamıştır. Fakat birbirinize yer açınız ve genişletiniz diye buyurmuştur. Müslim 4. cilt 1714, Darimi 2. cilt 365, Müsned 2. cilt 16, 22, 102. İbn Ömer bir kimsenin yerinden kalkarak sonra da kendisinin onun yerine oturmaktan hoşlanmazdı. Bukhari'nin lafzı bu şekildedir. Bukhari 5. cilt 2313. 3. Bir kimse kendisi otursun diye başkasını yerinden kaldırmamalıdır. Bir kişi mescitteki bir yerde oturduktan sonra bir başkasının gelip yerine otursun diye o kimseyi yerinden kaldırması caiz değildir. Çünkü Müslim Ebu Zübeyir'den, o Cabir'den, onun da peygamberden rivayetine göre peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse sakın cuma gününde kardeşini yerinden kaldırıp da sonra kendisi onun yerine gidip orada oturmasın. Fakat bu kimse yer açın desin. Müslim 4. cilt 1715. Bir yerde bir kimse oturup da başkası onun yerinde otursun diye kalkacak olursa duruma bakılır. Eğer kalkıp gittiği yer İmamın sözünü işitmek bakımından birincisi gibi ise böyle bir davranışta bulunmak o kimse için mekruh değildir. Eğer imamdan daha uzak bir yere düşüyorsa böyle bir davranış ona mekruh olur. Çünkü bu durumda kendi payını elden kaçırmış olur. 4. Bir kimse diğerine erken gidip camide kendisine yer tutmasını söylerse. Bir kimse bir diğerine camiye erkence gidip kendisine oturacak bir yer tutmasını emredecek olursa mekruh olmaz. Bu emri veren kişi geldiği takdirde o da yerinden kalkar. Çünkü rivayet edildiğine göre İbn-i Sirin, cuma gününde kendisine ait bir yerde oturmak üzere kölesini gönderiyor, kölesi de onun adına orada oturuyordu. Kendisi geldi mi kölesi onun için o yeri boşaltıyordu. Buna göre bir kimse bir yaygı yahut bir seccade gönderip de mescidin belirli bir yerinde kendisi adına serilecek olursa. Dipnot, bundan sonra asıl nüshada bir boşluk bulunduğuna müstensih tarafından düşürülmüş bir notta dikkat çekilmektedir. 5. Daha önce oturduğu yere tekrar oturmak üzere geri gelirse. Müslim'in rivayetine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu zikretmektedir. Sizden herhangi bir kimse kalkıp da Ebu Avani'nin rivayetinde kim meclisinden kalkıp da şeklindedir. Sonra aynı yere geri dönerse o kimse orada oturmaya daha bir hak sahibidir. Müslim 4. cilt 1715, Tirmizi 5. cilt 89, Darimi 2. cilt 366, Ebu Davud 4. cilt 264, İbn-i Mace 2. cilt 1224, Müsned 2. cilt 263, 283, 342, 389, 447, 483, 527, 537. İlim adamlarımız dedi ki bu oturan kimsenin oradan kalkacağı vakte kadar oturduğu yerin özellikle kendisine ait olması gerektiğini kabul eden görüşün sahih olduğuna delil teşkil etmektedir. Çünkü böyle bir kimse daha önce kalktığı yere gelip oturmaya öncelikle hak sahibi olduğuna göre kalkmadan önce o yerin kendisinin olması daha bir önceliklidir ve uygundur. Bunun mendupluk anlamı ile böyle olduğu da söylenmiştir. Çünkü böyle bir yer oturulmadan önce de sonra da hiçbir kimsenin mülkiyeti altında olan bir yer değildir. Ancak bu görüş tartışılır. Çünkü böyle bir yerin kimsenin mülkiyeti altında olmadığını kabul etmekle birlikte o yerde oturmaktan maksadı sona erinceye kadar o yer o kişiye hastır denilir. Böylelikle bu kimse oranın menfaatini mülkiyetine alır gibidir. Zira o yerde bir başkasının gelip onu oradan uzaklaştırması yasaktır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 6. Başkasına yer açarak genişlik sağlayanların mükafatı. Allah da kabirlerinizde bir görüşe göre kalplerinizde size genişlik versin. Bir diğer açıklamaya göre dünyada da ahirette de size genişlik versin. Kalkın denildiğinde de kalkıverin buyruğundaki kalkın ve kalkıverin anlamındaki lafızları Nafi, İbn Amir ve Asım şın harflerini ötreli okumuşlardır. Diğerleri ise kesreli okumuşlardır. Bunlar iki ayrı söyleyiştir. Tıpkı Ya'kifun yani tapanlar El-Araf 138 buyruğu ile Ya'rişun yani yükseltmekte oldukları El-Araf 137 buyruklarında olduğu gibi. Buyruk namaz, cihat ve hayır işlemek için kalkınız demektir. Müfessirlerin çoğu bunu böyle açıklamışlardır. Mücahit ve Dahak namaza seslenildiğinde namaz kılmak üzere kalkınız demektir diye açıklamışlardır. Şöyle ki bazı kimseler namaza gitmekte işi ağırdan alınca bu ayet-i kerime indi. El-Hasen ve yine Mücahit şöyle demişlerdir. Savaşa kalkın demektir. İbn-i Zeyd dedi ki bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeki bir durum içindir. Herkes son yaptığı iş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olmak olsun istiyordu. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafından yer açın denildiğinde genişletin. Çünkü onun bir takım ihtiyaçları vardır. Orada beklemeyin. Katade de şöyle demiştir. Yani sizler maruf olan bir işe çağrıldığınızda o çağrıyı kabul ediniz. Sahih olan da budur. Çünkü bu genel ve kapsamlı bir açıklamadır. Mücadele Suresi 12. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Peygamber'e gizli bir şey söyleyecek olursanız bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bulamazsanız muhakkak ki Allah çok mağfiret ve rahmet edicidir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Ayetin nüzul sebebi ve peygamberle gizli konuşmanın ön şartı. Ey iman edenler! Peygamber'e gizli bir şey söyleyecek olursanız buyruğundaki Naceytum gizli bir şey söylediniz demektir. İbn Abbas dedi ki bu buyruk Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı verecek noktaya gelinceye kadar çokça soru sormaları sebebiyle inmiştir. Yüce Allah peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem yükünü hafifletmek istedi. Bu buyruğu indirince insanların birçoğu bu işten vazgeçtiler. Daha sonra Yüce Allah bundan sonraki ayet-i kerime ile onların hareket alanlarını genişletti. El-Hasen dedi ki ayet-i kerimenin iniş sebebi şudur. Müslümanlardan bir topluluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile baş başa bir tarafa çekiliyor ve onunla gizlice konuşuyorlardı. Müslümanlardan bir başka topluluk onların bu gizli konuşmalarında kendileri hakkında küçültücü ifadeler kullandıklarını zannettiler. Bu iş onlara ağır gelince Yüce Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile baş başa kalmalarını önlemek maksadıyla gizlice konuşmak için sadaka vermelerini emretti. Zeyd bin Eslem dedi ki ayet-i kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice konuşan ve şöyle diyen münafıklarla Yahudiler sebebiyle inmiştir. O bir kulaktır, kendisine söylenen her şeye kulak verir. Peygamber de kendisi ile gizlice konuşmaktan kimseye engel olmazdı. Bu da Müslümanlara ağır geliyordu. Çünkü şeytan onların kalbine bir takım topluluklar peygamberle savaşmak üzere bir araya geldikleri vesvesesini telkin ediyordu. Zeyd bin Eslem devamla dedi ki, bunun üzerine şanı yüce ve mübarek Allah, ey iman edenler birbirinizle fısıldaştığınız zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyan ile fısıldaşmayın. Mücadele 9 ayetini indirdi. Bu işten vazgeçmeyince bunun üzerine Yüce Allah diğer ayeti kerimeyi indirdi. Böylece batıl ehli olan kimseler gizlice konuşmalarına son verdiler. Çünkü onlar gizlice konuşmalarından önce bir sadaka vermediler. Bu durum iman ehline ağır geldi ve gizlice konuşmaktan uzak kaldılar. Buna sebep ise onların çoğunun sadaka verecek gücü bulamayışları idi. Yüce Allah bundan sonraki ayeti kerime ile onların yükünü hafifletti. 2. Ahkam ve maslahat ilişkisi. İbnül Arabi dedi ki Zeyd bin Eslem'den rivayet edilen bu haberde ahkamın maslahatlara göre şekillenmesinin söz konusu olmadığına delil vardır. Çünkü Yüce Allah bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir diye buyurduğu halde daha hayırlı ve daha temiz olmakla birlikte bu hükmü nehyetmiştir. Bu da maslahatlara riayet noktasında Mutezile'nin kanaatini çok büyük ölçüde reddetmektedir. Şu kadar var ki hadisi Zeyd'den rivayet eden oğlu Abdurrahman'dır. İlim adamları onun zayıf bir ravi olduğunu belirtmişlerdir. Ancak Yüce Allah'ın bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir buyruğun Mutezile'ye bu hususta red teşkil etmesi bakımından mütevatir bir nastır. 3. Bu ayet-i kerimenin bir sonraki ayetle neshedilmiş olması. Tirmizi'nin kaydettiği rivayete göre Ali bin Alkame el-Envari, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan şöyle dediğini nakletmektedir. Ey iman edenler, peygambere gizli bir şey söyleyecek olursanız bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyruğu nazil olunca ben ona sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana bir dinar hakkında görüşün nedir dedi. Ben buna güç yetiremezler dedim. O peki ya yarım dinar deyince yine güç yetiremezler dedim. Bu sefer ya kaç deyince ben bir arpa ağırlığınca dedim. Peygamber sen çok küçük bir miktar söyledin diye buyurdu. Bunun üzerine yoksa gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu anlamındaki bir sonraki ayet nazil oldu. Ali dedi ki benim sayemde Allah bu ümmetin yükünü hafifletti. Ebu İsa et-Tirmizi dedi ki bu hasen garip bir hadistir. Bu hadisi biz ancak bu yoldan biliyoruz. Hadisteki bir arpa buyruğu bir arpa ağırlığı kadar altın demektir. Tirmizi 5. cilt 406, Beyhaki Es-Sünenül Kübra 5. cilt 152. İbn-i Arabi dedi ki bu da usule dair iki güzel meseleye delalet etmektedir. Bunlardan birincisi fiilen uygulanmasından önce ibadetin neshedilebileceği, ikincisi ise miktarlara dair Ebu Hanife'nin görüşünün aksine kıyas ile kanaat yürütülebileceği. Derim ki zahir olan o ki nesih sadaka verme uygulamasından sonra gerçekleşmiştir. Mücahid'den rivayet edildiğine göre burada ilk sadaka veren ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice konuşan kişi Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'dır. Rivayet olunduğuna göre o bir yüzüğü sadaka olarak vermiştir. El-Kuşeri ve başkalarının naklettiklerine göre Ali bin Ebi Talib şöyle demiştir. Allah'ın kitabında gereğince benden önce kimsenin amel etmediği ve benden sonra da kimsenin amel etmeyeceği bir ayet-i kerime vardır. O ayet, ey iman edenler, peygambere gizli bir şey söyleyecek olursanız bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin ayetidir. Bir dinarım vardı, onu sattım yani bozdurdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gizlice bir şey konuşacak olursam bir dirhem sadaka veriyordum. Bitinceye kadar bu böylece sürüp gitti. Sonra bu ayet bir sonraki ayet olan yoksa gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu buyruğu ile nesolundu. İbn Abbas da böyle demiştir. Allah bu ayeti bir sonraki ayet ile nesetmiştir. İbn Ömer de dedi ki

daha temizdir. Eğer fakirleri kastediyor, bulamazsanız muhakkak ki Allah çok mağfiret ve rahmet edicidir. Mücadele Suresi 13. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? Madem ki yapmadınız ki Allah tevbenizi kabul etmiş bulunuyor, o halde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin, Allah her yaptığınızdan haberdardır. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız. 1. Bu ayet bir önceki ayeti ne kadar bir süre zarfında nesetmiştir. Yüce Allah'ın yoksa korktunuz mu buyruğu takrir yani söyletmek anlamında bir istifhamdır. İbn Abbas dedi ki sadaka vermekten yana cimrilik mi ettiniz diye açıklamıştır. Korktunuz mu diye de açıklanmıştır. Çünkü el-işfak hoşlanılmayan bir şeyden korkmak demektir. Siz sadaka vermek hususunda korkuya kapıldınız, cimrilik ettiniz ve bu size ağır geldi demektir. Gizli konuşmanızdan önce sadakalar vermekten buyruğu hakkında Mukatil bin Hayyan dedi ki bu husus 10 gece yani gün devam etti. Sonra nesoldu. El-Kelbi dedi ki bu sadece bir gece yani gün sürdü. İbn Abbas da şöyle dedi bu ancak bir günün kısacık bir anı böylece kaldı sonunda nesedildi. Katade de böyle demiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 2. İbadet emri ile amel etmeden önce nesedilmesi. Madem ki yapmadınız ki Allah tevbenizi kabul etmiş bulunuyor, yani Allah bu hükmü nesetmiş bulunuyor. Bu da sadaka olarak verecek bir şeyler bulan kimselere bir hitaptır. O halde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Buna göre zekatın farziyeti bu sadakayı nesetmiştir. Bu da fiilen uygulamadan önce nes olabileceğine delildir. Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayet ise zayıftır. Çünkü Yüce Allah madem ki yapmadınız diye buyurmaktadır. Bu herhangi bir kimsenin herhangi bir şeyi tasadduk etmediğine delildir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Allah'a farz kıldığı hususlarda ve Resulüne sünnetlerinde itaat edin. Allah her yaptığınızdan haberdardır. Mücadele Suresi 14, 15 ve 16. ayet-i kerimeler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi veli yani dost edinen kimseleri görmedin mi? Bunlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Üstelik bildikleri halde yalan yere yemin de ederler. Allah onlara çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Çünkü yapa geldikleri işler çok kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan edindiler de Allah yolundan alıkoydular. Bu nedenle onlar için horlayıcı bir azap vardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi veli edinen kimseleri görmedin mi buyruğu hakkında Katade, bunlar Yahudileri veli yani dost edinen münafıklardır demiştir. Bunlar sizden de değildir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Münafıklar Yahudilerden de değildir, Müslümanlardan da değildir. Aksine onlar her ikisi arasında gider gelirler. Münafıklar Müslümanlara dair haberleri Yahudilere taşırlardı. Es-Süddi ve Mukatil şöyle demiştir. Ayet-i kerime münafık olan Abdullah bin Ubey ile Abdullah bin Nebtel hakkında inmiştir. Bunlardan birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyor. Sonra da onun sözlerini Yahudilere taşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarından birisinde bulunduğu bir sırada şöyle buyurdu. Şu anda sizin yanınıza kalbi bir zorbanın kalbi gibi olan ve şeytanın iki gözüyle bakan bir adam girecektir. Bu sırada Abdullah bin Nebtel girdi. Abdullah mor, esmer, kısa boylu ve hafif sakallı birisiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen ve arkadaşların bana niye ağır sözler söylüyorsunuz? Abdullah böyle bir şey yapmadığına dair Allah adına yemin etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yaptın dedi. Bunun üzerine Abdullah gidip arkadaşlarını getirdi. Onlar da Peygamber Efendimiz'e dil uzatmadıklarını söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Bu anlamdaki bir açıklamayı İbn Abbas da yapmıştır. İkrime İbn Abbas'tan rivayetle dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç gölgesinde oturuyordu. Gölge neredeyse onun üzerinden ayrılacakken şöyle buyurdu. Şu anda sizin yanınıza teni morumsu ve size şeytan bakışı ile bakan birisi gelecektir. Biz bu haldeyken ansızın teni mora çalan bir adam geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve sen ve arkadaşların ne diye bana ağır sözler söylüyorsunuz dedi. O bırak da onları da getireyim dedi. Gidip arkadaşlarını getirdi. Hep birlikte böyle bir şey olmadığına dair

0: yemin ettiler. Yüce Allah da Allah onların hepsini dirilteceği günde en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. El-Mücadele 18-19 buyruklarını indirdi. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendilerine gazap etmiş olması ile söz konusu edilmişlerdir. Allah onlara bu münafıklara cehennemde çok şiddetli bir azap ki o da cehennemin en aşağı tabakasını hazırlamıştır. Çünkü yapa geldikleri işler çok kötüdür. Yani onların amelleri çok kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan edindiler. Yani yeminlerini kalkan yaparak öldürülmekten korunmaya çalışıyorlar. El-Hasen ve Ebu'l-Aliye burada ve El-Münafikun suresinde, El-Münafikun 2. ayet-i kerimesinde hemze-i kesreli olarak imanehum yani imanlarını diye okumuşlardır. Yani onlar iman ettiklerini sözle söylemeyi kalkan edindiler. Öldürülmek korkusuyla dilleriyle iman ettiklerini söylediler fakat kalpleri kafirdir. Bu nedenle onlar için dünyada öldürülmek, ahirette cehennem ateşi ile horlayıcı bir azap vardır. Es-saddu, alıkoymak demektir. Allah yolundan, İslam'dan demektir. Horlayıcı azapları, açığa vurdukları münafıklıkları sebebiyle küfürlerinden ötürü öldürülecekleri şeklinde açıklanmıştır. Uydurma haberleri yaymak ve böylelikle Müslümanları cihattan alıkoymak ve onları korkutmak suretiyle Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar diye açıklanmıştır. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Her gün açtım ellerimi ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Vesvelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvaldu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de 6. bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 12. sayfasında yer alan Ed-Ders-u-Thani, ikinci ders başlıklı konuyu ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 12'de Hişam ve Bilal isimli iki şahıs arasında geçen bir diyaloğu göreceğiz. Diyaloğu Hişam Bilal'e selam vererek başlatıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bilal aynı temennilerle, aynı dua ile Hişam'ın selamına mukabelede bulunuyor. Ve aleykümüsselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin de üzerinize olsun. Keyfe haluke ya ahi? Kardeşim nasılsın? Menil ah? Kardeş kim? Yani kiminle müşerref oluyorum şeklinde anlayabiliriz buradaki ifadeyi. Kardeşimiz kim veya kardeş kim? Menil ahu? Hişam ne diyor? Enne müderrisun cedidun bil camiati. Ben üniversitede yeni bir hocayım. Enne müderrisun cedidun bil camiati. Ben üniversitede yeni bir hocayım. İsmi Hişamun. Adım Hişam. Enne minel vilayatil muttahideti. Ben Birleşik Devletler'den. Ben Birleşik Devletler'denim. Yani burada Amerikalı olduğunu kastediyor. Ene minel vilayatil muttahideti. Ben Birleşik Devletler'denim. Bilal, ehlen ve sehlen ve merhaben bik ya ahi. Hoş geldin, merhaba kardeşim. Ene mesrurun bi liqaike. Ben sizinle görüştüğüme, sizinle karşılaştığıma sevindim. Ene zemiluke, ben arkadaşın, bunu meslektaşın diye de anlayabiliriz. Ene zemiluke, ben arkadaşın, ben meslektaşın. İsmi Bilal ibn Hamid'in, adım Bilal bin Hamid'dir. Emin Washington ente ya Hişam, Hişam sen Washingtonlu musun? Hişam, la, enne lestu min Washington, hayır ben Washingtonlu değilim. İnni min New York, ben New Yorkluyum. Bilal, e muslimun ebuke ya Hişam, Hişam baban Müslüman mı? Hişam, la, huve leyse bi muslimin, hayır o Müslüman değil. Bilal, ve ummuke e muslimetun hiye, ya annen o Müslüman mı? Hişam, la, hiye leyset bi muslimetin, hayır o Müslüman değil. Bilal, elleke ebnaun ya Hişam, Hişam senin çocukların var mı? Senin oğulların var mı? Hişam, naam, li sittetu ebnain, evet Benim 6 oğlum var. Naam li sittetu ebnain. Evet, benim 6 oğlum var. Kaç sayfaya geçelim şimdi sevgili öğrencilerim? Sayfa 13'e. Sayfa başında Bilal'in Hişam'a yönelttiği bir başka soruyu görüyoruz. Etullabun hum, onlar öğrenci mi? Hişam la, hum leysu bitullabin, hayır onlar öğrenci değil. İnne ba'dahum tüccarun ve ba'dahum muhendisune, onların bir kısmı tüccar ve bir kısmı mühendis. Onların bazısı tüccar ve bazısı mühendis. Bilal, eleke benatun, senin kızların var mı? Hişam, naam, li hamsu benatin, evet benim 5 kızım var. Bilal, emutezevvicatun hunne, onlar evli mi? Hişam, la hunne lesne bimutezevvicatin, hayır onlar evli değil. İnnehunne sigarun, onlar küçük. Ba'duhunne fil medrasetil ibtidaiyyeti ve ba'duhunne fil medrasetil mutevessitati, onların bazısı ilkokulda, bazısı da ortaokulda. Bilal, elleke ihvetun, senin kardeşlerin var mı? Hişam, la leyse li ihvetun, hayır benim kardeşlerim yok. İnne li selase ehevatin, benim 3 kız kardeşim var. Bilal, elleke ihvetun sorusuyla Hişam'ın erkek kardeşinin olup olmadığını sordu. Elleke ihvetun, senin erkek kardeşlerin var mı? Hişam bu soruya la leyse li ihvetun, hayır benim erkek kardeşim yok. İnne li thalase ehavatin, benim kız kardeşlerim var şeklinde bir cümleyle cevap verdi. Bilal, emuslimatun hunne, onlar Müslüman mı? Hişam, naam hunne muslimatun velhamdülillah, evet Allah'a hamdolsun onlar Müslüman. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, radyo dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri başlığını taşıyan Arapça öğretim serisinin 2. cildinde 12 ve 13. sayfalarda yer alan Eddersul Thani 2. ders başlıklı bölümü, bu derste yer alan diyaloğu tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 14'e geçelim. Bu sayfada öncelikle biraz önce okumuş olduğumuz 12 ve 13. sayfalarda yer alan diyaloğu anlayıp anlamadığımızı, kavrayıp kavramadığımızı yoklayacak olan alıştırmalar var. Bu alıştırmalara şimdi göz atalım. Sayfa başında temarinu başlığını görüyoruz. Alıştırmalar. Birinci alıştırma, ecib anil es'illetil atiyeti, aşağıdaki soruları cevapla. Peki toplam 3 soru var. Birinci alıştırmaya ait 3 soru görüyoruz. Min eyne hişamun, Hişam nereli? Peki Hişam'ın Birleşik Devletler yani Amerikalı olduğu bilgisine sahibiz. O zaman bu soruyu Hişamun minel vilayatil muttahideti yahut huve minel vilayatil muttahideti şeklinde bir cümleyle cevaplayabiliriz. İkinci soru, min eyyi medinetin huve, o nereli, hangi şehirden? Min eyyi medinetin huve, o hangi şehirden? Peki bu soruyu huve min medineti New York şeklinde bir cümleyle cevaplamalıyız. Huve min medineti New York, o New Yorklu. Üçüncü ve birinci alışmanın son sorusu, kem uhten lehu, onun kaç kız kardeşi var? Bu soruyu onun 3 kız kardeşi var anlamında lehu thalasu ahawatin şeklinde bir cümleyle cevaplamış olmalıyız. Lehu thalasu ahawatin, onun 3 kız kardeşi var. İkinci alışmaya geçelim şimdi değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Va hadhihi alamete amama el cumeli sahiha ve hadhihi alamete amama el cumeli lati leyset sahiha. Doğru olan cümlenin önüne tik işaretini, doğru işaretini, yanlış olan ya da bir diğer ifadeyle doğru olmayan, leyset sahiha doğru olmayan demek. Doğru olmayan cümlelerin önüne de şu işareti koy anlamında bir ifade var. Peki efendim, şimdi burada verilen 6 cümleyi okuyalım ve doğru olan cümlelere doğru kaydını, doğru olmayan cümlelere de doğru değil kaydını düşelim. Birinci cümle: Hişamun min Washington. Hişam Washington'lıdır. Doğru mu? Doğru değil. Peki Hişam nereli? Hişam New Yorklu. Öyleyse bu cümlenin doğrusu Hişamun min New York olacak. Hişamun min New York. O zaman bu cümleye yanlış kaydını düşüyoruz. Doğru değil kaydını düşüyoruz. İkinci cümle: Ehevatuhu muslimatun. Onun kız kardeşleri, yani Hişam'ın kız kardeşleri Müslümandır. Parçada verilen bilgiye göre bu cümle doğru. Bu cümleye doğru kaydını düşelim. Üçüncü cümle: Benatuhu lesne bi mutezevvicatin. Onun kızları evli değil. Onun kızları evli değil. Peki o zaman bu cümleye de doğru kaydını düşelim. Dördüncü cümle: Ebnauhu tullabun. Onun oğulları öğrencidir anlamında bir cümle. Parçada verilen bilgileri hatırlayacak olursanız, Hişam'ın oğulları öğrenci değil, bazısı, bir kısmı tüccar, bir kısmı da mühendisti. Öyleyse bu cümleye de leyset sahiha kaydını düşeceğiz. Ebna'u Hişam ba'duhum tüccarun ve ba'duhum mühendisun. Parçada verilen bilgi bu. Beşinci cümle: Ummuhu leyset bi muslimetin. Onun annesi Müslüman değil. Peki o zaman bu cümleye doğru kaydını düşeceğiz. Ummuhu leyset bi muslimetin. Onun annesi Müslüman değil. Altıncı ve bu alıştırmanın, ikinci alıştırmanın son cümlesi: Ebuhu muslimun. Onun babası Müslümandır. Parçada verilen bilgiden hareketle ne diyeceğiz? Ebuhu leyse bi muslimin. Yani bu cümleye, altıncı cümleye leyset sahihaten kaydını düşeceğiz. Yani doğru değil. Peki doğrusu ne bu cümlenin? Ebuhu leyse bi muslimin. Peki efendim, üçüncü alıştırmada teemmel ma yeli. Aşağıda verilenleri incele anlamında bir başlık görüyoruz. Hamidun talibun. Hamid bir öğrencidir anlamındaki bu cümlenin hemen solunda, sol sütunda Hamidun leyse bi talibin cümlesini görüyoruz. Bu cümleyi, son okuduğum Hamidun leyse bi talibin cümlesini Hamid öğrenci değildir anlamıyla tercüme ederiz. Hamidun talibun cümlesi bir isim cümlesidir. Hamid kelimesi bu cümlenin mübtedasıdır. Talibun kelimesi ise bu cümlede mübtedanın haberi konumundadır. Sol sütunda yer alan cümleler de, örnek olarak verilen cümleler de yine isim cümleleridir. Bu cümlelerin ilk elemanları, ki biraz önce okuduğumuz Hamidun leyse bi talibin cümlesini esas alacak olursak, Hamidun yine mübtedalığını devam ettirmektedir. Hamid mübtedadır. Fakat haber konumunda olan talip kelimesinin öncesinde, mübtedadan sonra haberden önce bir leyse bi ilavesini görüyoruz. Leyse kelimesi değil, değildir anlamında olumsuzluk ifade eder. Bunun mazi biçiminin, yani geçmiş zaman formunda olan şeklinin bir çekimi vardır. Mesela yazdı anlamındaki ketebe fiilinin geçmiş zaman çekimi, ben yazdım, sen yazdın, o yazdı, biz yazdık, siz yazdınız, onlar yazdılar gibi nasıl çekimi varsa, leysenin de efendim isimleri olumsuzlaştırması misyonuyla birlikte

Alacak olursak bu cümleyi Hamidun talibun cümlesini esas alacak olursak, talibun kelimesi Hamid müptedasının haberidir dedik. Öyleyse haberin başına Arap dili gramerinde zaid ba denilen bi harfi cerri gelmiş. Ve bi harfi cerri gelmesi sebebiyle de müptedanın haberi konumundaki talibun, talibin şekline dönüşmüştür. Yani talip kelimesinin Hamidun leyse bi talibin cümlesinde talibin şeklinde okunmasının sebebi herkesin malumu olan bir bilgidir ki başında yer alan bi harfi cerredir. Öyleyse bu standart bir uygulama olacak ve burada 14. sayfada şu an üzerinde durduğumuz 3. alışmada sol sütunda yer alan cümlelerin tamamında müptedadan sonra çekimli olarak leyse gelecek. Leyse'den sonra da cümlenin haberi konumunda, yani ilk cümlenin haberi konumunda olan ismin başına bir zaid, yani fazladan bir bi harfi cerrini getireceğiz. Ve sağ sütunda yer alan ve bu cümlelerde haber olan isimleri bu harfi cerle mecrur kılacağız. Hamidun leyse bi talibin. Hamid öğrenci değildir. Şunu da hemen ifade edelim. Az önce dikkatinizi çektim. Leyse'nin çekimi vardır diye. Ben değilim, sen değilsin, o değil, biz değiliz, siz değilseniz, onlar değiller anlamında çekimi vardır dedim. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum sevgili öğrencilerim. İsim cümlesinin müptedasının sayısı ve cinsiyeti ne ise, sayısı ve cinsiyeti ne ise, kendisinden sonra gelecek haberiyle kendisinin arasına girecek olan le ise müptedadan sonra geleceği için müptedaya ile sayı ve cinsiyet bakımından uyum göstermek durumundadır. Mesela Hamid kelimesi sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker olan bir isim için leyseyi kullanmak durumundayız. Ancak ikinci cümlede yer alan ettullâbu sigârun ifadesindeki ettullâbu, öğrenciler anlamındaki ettullâbu cümlenin müptedasıdır. Sigârun haberidir. Bu cümlede ettullâbu sigârun cümlesinde ettullâbu sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekkerdir. Öyleyse sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekker olan bir isimden sonra leyseyi getireceksek sol sütunda ettullâbu leysu bisigârin cümlesinde görüldüğü üzere leyse şeklinde değil leysu şeklinde gelecektir. Bir başka örneğe hemen geçiyoruz. Âminetu tabibetun. Peki ettullâbu sigârun cümlesinin öğrenciler küçüktür. Ettullâbu leysu bisigârin cümlesinin ise öğrenciler küçük değildir anlamına geldiğini zannediyorum. Biliyorsunuz bu sizin için yeni bir bilgi değil. Âminetu tabibetun, Âmine doktordur. Âminetu leyset bi tabibetin, Âmine doktor değildir. El feteyâtu mutezevvicâtun, genç kızlar evlidir. El feteyâtu lesne bi mutezevvicâtin, genç kızlar evli değildir. Ente kebirun, sen büyüksün. Ente leste bi kebirin, sen büyük değilsin. Sırasıyla okumaya devam ediyorum. Entum cududun, siz yenisiniz. Entum lestum bi cududin, siz yeni değilsiniz. Enti fakiratun, sen fakirsin, yoksulsun. Enti lesti bi fakiratin, sen yoksul, fakir değilsin. Entunne muçtehidatun, siz çalışkansınız. Entunne lestunne bi muçtehidatin, siz çalışkan değilsiniz. Ene müderrisun, ben öğretmenim. Ene lestu bi müderrisin, ben öğretmen değilim. Nahnu tullabun, biz öğrenciyiz, biz öğrencileriz. Nahnu lesna bi tullabin, biz öğrenci değiliz anlamında cümleler.

Bu cümlelerde özellikle sol sütunda yer alan cümlelerde yukarıdan aşağıya sırasıyla leysenin leyse leysu, leyset lesne, leste, lestum lesti lestunne, lestu ve lesna şeklinde kendisinden önce gelen müptedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyum sağlayarak kullanıldığına dikkat edeceksiniz. Ve karşı sayfada sayfa 15'te yer alan 4. alıştırmada verilen isim cümlelerini hemen sol tarafta verilen boş yerlere başlarına, daha doğrusu şöyle söyleyelim, başlarına demeyelim. Burada şu an sayfa 14'te çalıştığımız cümlelerde olduğu şekliyle müptedalardan sonra haberlerden önce leyseyi ve zaid bi harfi cerrini kullanarak cümleleri yeniden oluşturmanız isteniyor. Burayı size ödev olarak tevdi ediyorum. Efendim, programımızın gelecek bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
2: Özel FM 103.2.
3: Müslümanlar birleşin, küfür ehline karşı tevhid haktır, uzlaşın helal.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 80-81. Peygamberimizin yapması istenen dua. Ve de ki:
2: Rabbim, beni girdiğim ve giriştiğim her yere ve işe doğruluk ve dürüstlükle girmemi, yine doğruluk ve dürüstlükle çıkmamı sağla ve yüce katından beni destekleyecek etkin bir güç ver.
1: Yine de ki:
2: gerçeğin ta kendisi geldi, sahte olansa yıkılıp gitti. Çünkü her sahtelik zaten yıkılıp gitmeye mahkumdur.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Bindiğiniz arabanın sizi gideceğiniz yere değil de kabristana götürmesini istemiyorsanız, sanki trafik görevlisi sizmişsiniz gibi hareket edin. Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، أطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak: Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin, beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur: Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yaşayan insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM.
1: Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük, değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı.
2: İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz ilahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa, bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa, gökleri ve yeri de sahiplenecekler.
1: Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır.

0: onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır.
1: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
0: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
1: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı an.
0: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
1: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra, ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
0: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
1: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen İnsanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. yerden göğe küp gitseler, birbirine ben deseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtü.
0: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
1: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani yüce yaradanın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu yüce Allah bilir.
0: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
1: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekbir Suresi 1. İnfitaha Suresi 1. ve 4. Meariç Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur, dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar, Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahülazim.
0: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahül azim.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir buyurdu.
0: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
1: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
0: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhümden nakledilen bir hadise göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
0: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra, "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam, "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin," buyurdu. Adam, "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz, "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin," buyurdu.
1: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi, içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
0: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde, "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir," diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile, bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
1: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi.
0: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına Yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
1: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut Aleyhisselam'la son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir.
0: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir." buyurmaktadır.
1: Evet. İlk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
0: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
1: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
0: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
1: Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir.
0: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
1: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahül azim.
0: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
1: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
0: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı."
1: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
0: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sura üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. "Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara, "İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi." denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahul azim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: İnsanlar koyun olunca, kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rahberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Bedenimizde biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir şey bütün elde edilmezse de bütün bütün elden kaçırılmaz. Kısmetine rıza kanaattir. Kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Biçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
0: Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
2: Özel FM 103.2.

yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişi, aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, yola kaçan topunuzun peşinden koşmak hem sizin hem de şoförler için tehlikeli bir davranıştır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: Ulilhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine astafa.

Ey Muhammed, de ki: Allah'a hamdolsun, selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: تنبت شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
1: Onlar mı daha hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.
0: اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?

0: yaday rahmetih. E ilahum me'allah. Teâlâllâhu ammâ yuşrikûn.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin.

ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.

Hayır. Onların ahiret hakkındaki bilgileri ardarda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: olsun.
1: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
2: Ve inne rabbeke le'alemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun.
1: Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فهم مسلمون.
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: كنتم تعملون.
1: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
0: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
1: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
0: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
1: Sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men ca'a bil haseneti fele

0: Eğer kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en